0: yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu bizdesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saadetine götürecek olanlar değil sadece, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar kurulduğu için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatine ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlardan? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı. Bugün bunlar ortadan kalktığına göre bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldırırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacımız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından çalışıldıkları için hep, bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Ve bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Ah, evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle sonuncu olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed ve teyze mühendim. Elhamdülillahi ve salli aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Ona sonsuz şükür ederiz ki artık bütün dünyaya ulaşmak gibi bir büyük imkanı bize ihsan edildi. Kompütürler aracılığıyla. Ama sadece o kadar değil inşallah. Bu yüzlerden yapılacak olan yayınlarla da yolumuza devam edeceğiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Biz gayretin içinde olursak bir hedefe ulaşmak için Allah'ın bize verdiği bütün imkanları seferber edersek görürüz ki mutlaka Allah-u Teala'dan yardım eli uzanır. Mutlaka Allah bize yolumuzu açarak yardım eder. İse sevgili izleyenler ve dinleyenler,
1: İnsanlar niçin yaşıyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz niçin yaşıyoruz? Bunlardan bir tanesi devreden çıksa, birincisi, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu tuvaya dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Allah-u Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmış ve yaşantımız insanların mutluluğuna yönelik. Düzeltin şunu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala hep bize, bütün insanlara ihsanlarını sunar. Allah ile ilişkilerin en belirgin özelliği, Allah'ın talebinin hepimizin mutluluğu olmasıdır. Allah-u Teala bütün insanları şu saadet denilen şeyi yaşamaları için yaratmış. Bu konuda rivayet muhtelif. Derler ki Allah insanı ibadet yapsın diye yarattı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, araçlarla amaçları sakın birbirine karıştırmayın. İbadet amaç değildir. İbadet araçtır. Vasıtadır. Amaç yani hedef yani gaye nedir? Allah'ın insanı yaratmaktan gayesi insanın mutluluğudur. Bütün ibadetler mutlu olabilmenin sadece vasıtasıdır. Ve insan için hedef sadece cennet mutluluğunu elde etmek de değildir. Cennet mutluluğuna dünya mutluluğunu da eklemesi gerek. İnsanlar asırlar boyunca en doğrulardan başlayarak devamlı sapmalarla bir sürü yanlışı beraberinde getiren bir İslam hayatı yaşıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah sizi yarattı. Bir, sizi seviyor. İki, ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Üç, bu mutluluğu ikiye ayırabilirsiniz. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. Zamanımızda cennet mutluluğu birkaç ayda ulaşılabilen bir muhtevayı ifade ediyor. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir gayret insanın cennet saatini elde etmesi için yeterlidir. Ondan sonra da devamlı çalışmalıdır ki Allah-u Teala'nın bu ihsanını geriye çekmiş olmasın. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, güç olan, ulaşılması zor olan insanın bütün hayatında uğraşması gereken dünya saadetidir. Dünya saadeti adım adım elde edilebilen uzun bir yoldur. Ve insanın giderek daha çok gayret göstermesini gerektirir. Bunun zikir açısından son noktasında zikri daim vardır. Zikri daimin arkası zikri küllidir. Onun arkası da tesbihtir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman sevgili izleyenler ve izleyenler, insanın mutluluğunun da zikirle paralel at başı gittiğini görürüz dünya saadetinin. Nefs eskiyesi yolun yarısıdır. Nefsin afetleri yarı yarıya azalmıştır. Hala nefsin yarısı afetlerle doludur. Yani davranış biçimlerimizin bir kısmı pozitif, bir kısmı negatif, yereye yakın bir şekilde dizayn olur. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün davranışlarımızın güzel edilmesi mümkün müdür? Mümkündür. Daimi zikirle. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri Allah-u Teala yok eder. Bu afetlerin yerini ruhun hasretleri alır. Ve o hasretler faziletler adıyla nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşir. İşte bu yerleşmenin başlayabilmesi mutlak olarak bir olayı gerektirir. Bu olay mürşide ulaşmaktır. Zamanımız İslam ideolojisinin en çok unutulmuş olan mefhumu. Ama vazgeçilmez mefhumu, olmazsa olmaz mefhumu. Olmazsa olmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Olmazsa olmaz. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi dalalette kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi küfürde kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişinin gideceği yer onun bütün gayretine rağmen İslam'ın 5 şartını en güzel biçimlerde yerine getirmiş olsa ya da bizim alimlerimizin anladığı standartlarda yerine getirmiş olsa demek daha doğru olur. Gene de Allah'ın cennetine giremez. Size bir günlüğe sorayım mı sevgili dinleyenler ve izleyenler? Diyoruz ki İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama gene diyoruz ki İslam'ın bir tek şartı herkesi kurtarır. Çıkabildiniz mi bilmecenin içinde? Tekrar ediyorum. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama İslam'ın bir şartı herkesi kurtarabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlış işitmediniz. Bütün problem şuradan kaynaklanıyor. 14 asırda iblis kavramları değiştirmeyi başarmış. Lügat manalarından hareketle insanları bir yerlere vardırmayı usul haline getirmiş onlara. Kabul ettirmiş onlara. İşte İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve en kelimeyi şehadet getirmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kelimeyi şehadet getirmek. Ne ifade eder? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu cümle bir insanı kurtuluşa ulaştırır. Bu cümle başka birini kurtuluşa ulaştıramaz. Son derece basit izahı, eğer bu cümleyi Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin veya devrin imamının veya onun bir vekilinin önünde söylerseniz eğer, bu söyleme sizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ya da daha açık bir ifadeyle, bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyerek kelime-i şehadet getirmesi onu mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İslam'ın 5 tane şartından bir tanesi. Neden? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişi bunu yapabilmek için önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Bu zaten bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği anda zaten kurtuluşu hak etmiştir. Kalbini bozmadığı takdirde safhaları birer birer geçecektir, mürşidine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk safha, sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. İkinci safha, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Üçüncü safha ve nefsini Allah'a teslim edecektir. Dördüncü safha. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içinde mürşidine ulaşan bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşide ulaşmayı bir safha sayarsak 5 safha oluşuyor. Sevgili izleyenler, 5 tane İslam'ın şartı
0: Ama beşinci şartı nasıl değerlendiriyorlar? Bir insanın la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah demesi, kelime-i şehadet getirmektir. Bunu insan nerede nasıl selatı söylesin? Mutlaka Allah'ın cennetine gider diyor bizim sevgili din adamlarımız. Allah Teala ise o kişinin bunu Allah'ın tayin ettiği mürşidinde söylemesi kaydıyla bu muhtevanın onu cennete götürebileceğini ifade ediyor. Cennete mutlaka götüreceğini ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Bilmedikleri için kurtuluşun nerede olduğundan da haberler değiller. İşte insanlar onların söylediklerini değerli buluyor, onlara inanıyor. Hiç kimsenin inancına biz karışmayız. İnsan kendi izleyiyle kurtuluşu seçer veya seçmez. Sonuca o katlanacaktır. Öyleyse ne olması lazımdır? İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilemişlerse mutlaka Allah onları kendi müşriklerini gösterecektir. Onun önünde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan tövbe ettiği ve la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah dediği takdirde o kişi mutlaka Allah'ın cennetini hak eder. Hiçbir ibadet yapmadan bu kişi ölse ertesi gün Allah Teala gene onu mutlaka cennetine alacaktır. İşte bizim sevgili kardeşlerimiz burada fena halde bize içeriyorlar. Yani diyorlar ömür boyunca namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kendi kendine kimdir kaç bin defa la ilahe illallah demiş olan bir insan kurtulmayacak da bir defa la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş mürşidinin önünde Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu adam kurtulacak, öyle mi? Aynen öyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu mümkün değil. Böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka mürşidine ulaşacak. Onun önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra da tövbe eder etmez el öptüğü sırada la ilahe illallah Muhammedin Resulullah kelimesini, kelime-i şehadetini mutlaka söyleyecek. İşte bu söylediği kelime-i şehadet, bu şartlar altındaki kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Bu kişi diyelim ki onu daha yeni öğrenmiş bu kelimeyi ve bir defa kullanmış ama onu cennete götürmeye yeterli. Öteki de binlerce defa kullanmış ama kendi kendine söylemiş, mürşide ulaşmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse bu kelime bizatihi bir kurtarıcı değildir. Bu kelime-i şehadet müessesesinin belli şartlar altında söylenmesi ancak kapıları açar, o kişi içinde saadetini ulaştırır. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartı bugünkü alimlerimizin anladığı standartlarda hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ama bir tek şartı kelime-i şehadet, eğer Allah'ın istediği şartlar altında tahakkuk etmişse o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada kelime-i şehadetin geçtiği noktaya bakın. Bir mürşidin önünde tövbe ediyorsunuz. Sizi dalaletten kurtaran, hidayete adım attıran, sizi küfürden kurtaran, mümin olmak şerefine erdiren bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Bir şart. Mürşide ulaştığınız andan itibaren irşat başlamıştır. Zannetmeyin ki irşat sadece mürşidin söylediklerini dinlemektir. İrşat eden aslında Allah'tır. Gönderdiği rahmetle, fazla salavatla sizi devamlı manen besler. Söylediklerinizi, söylenenleri hazmedecek, idrak edecek, vasıf kazandırır. Nefsinizin kalbini Allah nurlarıyla doldurur. Yapan hep o. Öyleyse bunların hepsi Allah'ın nimetleridir. Mürşide ulaştığınız anda başınızın üzerine mürşidinizin ruhunun gelmesi birinci nimet. Her şey bununla başlar. Ruhunuzun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ikinci bir nimettir insanlar için. Nefs tezkiyesine başlamanız bir başka nimet. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşarak fazlıların iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlaması, bizatihi iman kelimesinin kalbinize yazılması hepsi ayrı bir nimettir sevgili izleyenler. Allah'ın o güne kadar size gönderdiği, size musahhar kıldığı, sizin için kullanılabilir hale gelmiş her gönderdiği şey bir ihsandır. Ne zamana kadar ihsanla sınırlık olur, mürşidinize ulaşıp önünüze çıkıp tövbe ettiğiniz noktaya kadar. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra nimet olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu noktadan sonra başınızın üzerindeki mürşidinizin ruhunun nimet olması dahil olmak üzere her şey bir nimettir. Başınızın üzerinde bulunan mürşidinizin ruhu neden bir nimettir? Âlimden 164 öyle olduğunu söylediği için. Ne diyor Âlimden 164 sevgili izleyenler ve dinleyenler? Âlimden 164'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere biz bütün kavimlerde Resul bahs ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar, anlatsınlar diye. Onların neslerini tezkiye etsinler diye. Onlara kitap öğretsinler diye. Onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar, yani her köydeki insanlar apaçık bir delalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların delaletten kurtulabilmesi olayı bir muhteva sergiliyor. Delalet meclisinin bitmesi bu şarta bağlı bir olgudur. Birinci şart kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması. Buna dilediği takdirde o kişiyi Allah Teala mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştığı takdirde o mürşidine diz çökecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbe edip edepecektir. Böyle bir dizaynda bu kişiye Allah Teala'nın tam bir tane nimeti verilir. Birinci nimet mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İkinci nimet o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Üçüncü nimet kişinin kalbine iman yazılır. Dördüncü nimet Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet o kişi nefs tezkiyesine başlar. Altıncı nimet ona Allah Teala eskiden her sevabına bire on ihsanda bulunurken bu andan itibaren nimete dönüşen bu ihsan bire yüz olur. On kat birden artar. Ve Allah'ın yedinci nimeti o kişiyi Allah Teala'nın rahmetle, fazlından daha ötede rahmetle, selavatla göndermesidir. O kişi zikir yaptığı takdirde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın 7 tane nimeti insanların üzerine geliyor. O kişi bir tek şey yapıyor. Mürşidine ulaşıyor. Önüne diz çöküp tövbe ediyor ve el öpüyor. Arkasından ve la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyor. Bu noktaya kadar Allah'ın o kişiye ihsanlarına bakalım, nimetlerine bakalım. Allah'ın birinci ihsanı sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişiyle irşat makamının arasında bir perde var. Allah Teala o perdeyi alıyor. Ne zaman? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala bunu görüyor, işitiyor ve biliyor. Aynı anda harekete geçiyor. O kişinin irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alıyor. Ondan nefret edenler ona karşı sevgi duymaya başlıyorlar. Bu perde alınmış olanlar ona karşı mutlak olarak sevgi duyarlar. Diğerleri ise şeytanın kesin terkinleriyle ona karşı nefret duyarlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, genel anlamda şeytanın tesiri altındaki insanlar hep çoğunluktadır. Onun için insanların çoğu cehenneme gidecek. Böyle olduğu için de Allah'ın vazifeli kıldığı Resullerin hangi kavme gönderilirlerse gönderilsinler, onlar tarafından mutlaka reddedildikleri ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Bir bir ardından göndeririz. Arası açılmadan, bir aralık vermeden bir bir ardından göndeririz diyor. Sonra ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hangi kavme Resul gönderirsek o kavimlerin hepsi bu Resulleri reddederler. Hep reddettiler diyor Allah'a göre. Hepsi geçmiş zaman. Gelecekteki reddedilenler de geçmiş zaman. Bize göre geçmiş zaman, gene geçmiş zaman Allah-u Teala için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhteva muhakkak ki en güzel ifade ediyor. Allah-u Teala'nın ilminde onun ihsanları, kişinin kalbindeki hikmeti alması, yerine ihfat koyması, kulaklığındaki vakayı alması, irşat makamıyla o kişinin arasında bulunan hicab-ı mesleği alması, bunların hepsi Allah'ın ihsanları. Bununla yetiniyor mu? Hayır, yetinmiyor. O kişinin kalbindeki şeytana dönük olan nur kapısını Allah-u Teala Allah'a dönük hale getiriyor. Beşinci ihsan. Sonra ne yapıyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Altıncı ihsan. Sonra ne yapıyor? Mürşidine ulaştığı zaman o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Altıncı insan kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Yani kalbin içine imanı sokuyor Allah-u Teala. Dokuzuncu insan. Öyleyse bu arada kalbin huşuya ulaşmasını da
1: bunu eklersek 10 tane Müslüman oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz bana bir adım atın diyor Allah Teala, ben size 10 adım atarım. İşte bir adım attık, yürüyüşümüze ulaştık, önümüzü çöküp tövbe ettik. Arkasından Allah Teala bunu işitti, gördü ve bildi ve derhal harekete geçti. 10 tane ihsan verdi bize. Bu noktaya kadar bunların hepsi ihsandır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve mürşidimize ulaştığımız andan itibaren her şey değişir. Başımızın üzerine mürşidimizin, yani derin imamın ruhu gelip yerleştiği an her şey şekil değiştirir. Bir defa bu isimlerin hepsi bu noktadan itibaren Allah-u Teala'dan alınacak olan her hediye için nimet adını alır. İşte Allah'ın bu nimetleri bu noktadan itibaren gerçekleşecek. Üç nimet oldu burada. Birisi kalbin mührünün açılması, ikincisi kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, üçüncüsü kalbin içine iman yazılması. Allah'ın üç tane nimeti. Böyle bir düzende bu nimetlerin ışığı altında değerlendirme yapmak durumundasınız. Bunlar Allah-u Teala'nın nimetleri. Kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin dışarıya alınması, kalbin içine imanın yazılması, Allah'ın nimetleri. Sevgili izleyenler, bu olduğu için kişi nefis tezkiyesi yapabiliyor. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu nazir kâminhum ebeden ehada, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Oysa ebediyen nefsi tezkiye edecek olan bir metot olması lazım. Tezkiye olmaya başladıktan sonra tasfiyeye kadar ulaştıracak olan bir metot. Bu Allah-u Teala'nın zikridir. Kalp şartlarına sahip olduğunuz takdirde hedefe adım adım yürüyeceksiniz demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz Allah'a doğru, Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attık. Allah-u Teala onun üzerine terhal harekete geçiyor. Söylediğimiz işlemleri birer birer vücuda getiriyor. Her birisi Allah'ın bizi adam etmek için, bizi yüz seviyeli sevgilisi yapmak için bizlere olan başlangıçta insanları, sonra nimetleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahmet, faz ve salavat hepsi Allah'ın rahmetidir. Hepsi Allah'ın nimetidir. Faz ve salavat Allah'ın gönderdiği rahmetin dışındaki nurlardır. Ama hepsi Allah'ın katından kalbe ulaşır. İşte bu minval üzere bir seyir takip ediyor işler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın başımızın üzerine koyduğu mürşidin ruhu bir nimettir. O ruhun başının üzerinde bulunan salah nuru, o da biz insanlar için bir nimettir. Allah'ın o kişinin üzerine gönderdiği bütün emirler, yani faz, rahmet, salavat, sekinet,

o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği diye dileyene yaptığı ihsan o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu Allah-u Teala'nın açmasıdır. Böyle bir düzende insan ruhunun Allah'a ulaşması mürşide ulaştıktan sonraki 7 tane merhalede gerçekleşir. Nefsin tezkiyesine paralel bir gelişme katı. Ruh açısından 1. katı, 2. katı, 3., 4., 5., 6. ve 7. katı aşmak, 7. katıdan da yatay bir yolculuk yaparak Sedre-i Münteha'ya kadar ulaşmak, oradan dikey bir yolculukta ruhumuzun Allah'a ulaşması. Bu bir vetiredir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mustafa Ermek, bu da Allah'ın bir nimetidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın nimetine dikkat edin bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşide ulaşınca 7 tane nimet birden veriyor. Neler olduğunu biraz evvel saymıştım. Her biri Allah'ın bir başka güzelliğini simgeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanoğlunun hayat yapısı içerisinde hayat türküsü doğumundan ölümüne kadar söylenir. O bir türküdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün hücrelerinizin çıkardığı sesi duymuyorsunuz. Bütün hücrelerinizde devamlı bir titreşim söz konusudur. Bu titreşim kendi diliyle bir şarkının söylenmesidir. Allah'ın adının her zerrenizde tekrarı. Şu anda kainatta bütün noktalarda her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bulunduğunuz mekana dikkat edin. Gördüğünüz fizik sistem bakalım ötesi görünmezdir. Yani havayı göremezsiniz. Ama hava bir cisimdir. Boşlukta yer kaplar ve hava da bir gazdır. Gaz olduğu için de muhtevasında elektronlar, protonlar ve nötronlardan oluşan bir sistemi içerir. Öyleyse görmüyorsunuz diye havayı yok sayamazsınız. Her nokta Allah-u Teala'nın bir insanının mutlaka bulunduğu bir noktadır. Bütün elektronlar, bütün protonlar, bütün nötronlar, bütün atomlar hepsi birer birer Allah'ın ihsanlarıdır bütün insanlar için. Ama kim mürşidine ulaşırsa ihsanların hepsi nimet adını alır. Öyleyse Allah'ın nimetlerinin Allah-u Teala tarafından dizaynına beraberce bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsinin aynı hedefe yöneldiğini göreceksiniz. Bütün nimetler sizi mutluluk dünyasından mutluluk dünyasına geçirmek içindir. Bütün bu nimetler Allah'ın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini gösteren işaretler değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biz bir tek adım atıyoruz, Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah hemen başlıyor. Ne yapıyor? Kalbimizdeki ekineti alıyor. Bir, yerine ihfat koyuyor. İki, irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestir perdeyi alıyor. Üç, kulağımızdaki makrayı alıyor. Dört, bitiriyor mu? Hayır. Kalbimizin içindeki kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha sonra Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir hüviyeti de içeriyor. Bu açtığı nur kapısından

İsrail bir güzellik nişanı sevgili izleyenler ve dinleyenler o kişinin mürşide ulaşması halinde Allah-u Teala hem kişinin kalbinin yerini açacaktır, hem kalbindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır, yok edecektir, hem de kalbin içine iman kelimesini gelecektir. O iman ki o kelime ki kişi inşaada ulaştıracak olan kişiye bir özelliğin sahibidir. Çünkü ancak o kelimeyle her şey gerçekleşir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hususu Hücret Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Allah'ın emirlerini değil de sizin taleplerinizi dinlemiş olsaydı, onları dikkate alsaydı, o zaman siz Allah'ın lanetine ulaşırdınız. Ama Allah size imanı sezdirdi. Kalbinize iman kelimesini koyarak, yani o imanı sevmenizi sağladı. İman kelimesinin muhtevasını. Sonra fıskı, küfrü Allah Teala size şerih kıldı. Ne demek istiyor acaba Allah Teala burada? Çünkü mürşidinize ulaştığınız anda fıskıdan da küfürden de kurtulmuş oluyorsunuz. Onun için hatana size fıskı ve isyanı şerih kıldı diyor. Ne kadar basit, ne kadar muhteşem bir anlatım. Bu anlattığım şeylerden haberdar olmayan insanlar için Allah size fıskı, küfrü, kerih gösterdi sözü çok fazla bir şey ifade etmez. Fıskın ne olduğunu, küfrün ne olduğunu, nerede başlayıp nerede bittiğini insanlar bilmiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bilmedikleri için de bu ayetlerin anlamını verebilmeleri, ayetlerin arasındaki İlyas rabıtasını bulabilmeleri hiçbir zaman söz konusu değil. Eğer bize de Allah-u Teala öğretmemiş olsaydı, aynı şey bizim için de elbette geçerliydi. İşte bu sebeple İlahiyat Fakültesinden mezun olmadığım için bir defa televizyonda Allah-u Teala şükretmiştim de bizim Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz fena halde içerlemişti bu sözü. Demişti ki, ilimsizliğe sevinmek olur mu? Bize demişti ki, eğer ilimsizlik faydasız ilimse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilim insana fayda getirecek yerde, onu Allah'a ulaştıracak yerde, onu mutlu edecek yerde, faydasız ilim o kişinin mutsuz olmasına sebebiyet verir. İşte bakın, şimdi size söylüyoruz, diyoruz ki Allah'a ulaşmayan cehenneme gider diyoruz. Faydasız ilmin sahipleri diyorlar ki Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. Ki dilemek olsun. Bir insanın ruhu ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır. İşte gördünüz mü faydasız ilmin sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın her söylediğine ters çıkan bir ilim bugün İslam ilminin yerini almış. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gül bahçesini tarumar etmiş. Kimler? Yabani otlar. Gül bahçesinin güllerinin hayatını yok etmişler. İsterseniz deneyin. Bir gül bahçesi vücuda getirin. Bir yıl emek verin ona. Kıvamına ulaşsın. Sonra da onu bırakın yabancı tesirlere. Gül bahçesini yavaş yavaş otların sardığını göreceksiniz. Sarmakla kalsalar iyi. Bir süre sonra güllerinde hayat hakkı elinden alınacaktır. Yalani otlar arsızdır. Ve süratle çoğalırlar. Süratle asil olanların yerlerini alacaklardır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler,
asıllar ve parazitler. Ağaçlar görürsünüz, bir de bakarsınız etraflarında bir şeyler dolanmış, sarımsaklar, sarmaşıklar ve ağacın içine soktukları bantuzlarıyla ağacın kanını, ağacın suyunu emmeye başlamışlar. Bir süre sonra ağacın kuruduğunu görürsünüz. İşte faydasız ilim bir ağacın üzerine çıkıp da ona hiçbir zarar vermeyen bir sarmaşık değildir. Faydasız ilim ağaca askıntı olan, o asalak olan ve ağacın öz suyuna hemen onun hayatına mal olan bir negatif muhtevadır. Öyleyse dikkat edin, 20 küsur yıldan beri bunları söyleriz. Hayır, 30 küsur yıl. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 37 yıl. Böyle bir dizaynda, bir muhteva tayininde dikkatli olun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın indinde her şeyi en güzele ulaştırmak söz konusudur. Eğer söz konusu olan şeytansa, o zaman da gene en kelimesiyle başlayan en kötüyle karşılaşacaksınız. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Mutlaka şartlar ne olursa olsun Allah mutlu olmanızı ister. Etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği bütün şartlar aslında sadece sizin mutluluğunuz içindir. Ama siz onları anlayamazsınız. Fikir yapınıza, özellikle nefsinizin yapısına ters gelen her şey sizi sadece üzer. Ama o olgu sizin manevi olgunluğunu kazanmanız için mutlaka gereklidir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyordu? Olaylar vardır sizi sevindirir. Onun için siz onlara hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın size gönderdiği her şey, her emir bir nimettir. O nimetlerin kıymetini bilin sevgili izleyenler ve dinleyenler. O nimetler sizin için, Allah'ın size istediği yegane şey için, yani sizin mutluluğunuz için. Öyleyse Allah-u Teala sizin mutlu olmanız için kendisine düşenleri yapmış, size hayat vermiş. İnsanoğlunu şu dünya adı verilen gezegene indirmeden önce onu akılla, hayatla, ruhla, nefsle, reşidik vücutla donatmış. Nefsin afetleriyle, ruhun hasretleriyle. İşte böyle bir dizaynda insan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanın muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada insanoğlunun Allah'ın önündeki en müstesna yere sahip olduğu çıkacak. İşte Hicret Suresi 7. ayet-i kerime. Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Yani sizi fıskı adı verilen, küfür adı verilen iki bataklıktan kurtardı. Ve kalbinizi size imanı sevdirdi. Ve kalbinizi bu iman, bu kelimeyle, iman kelimesiyle müzeyyen kıldı.
aydınlık kıldı, süsledi. Yani nurlandırdı, yani evvela nefs tezkiresini, sonra nefs tasfiyesini gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala'nın izinde bu muhtevayı en güzel standartlarda oluşturmak, o sizin elinizde. Sakın faydasız ilmin sahibi olmaya aday olmayın. Ya da böyle bir şey yaparsanız, arkasından asıl ilmi öğrenip de onunla karşılaştırabilmek için yapın. Ki dünya ilim standartını, şu dünyada verilen gezegendeki İslam aleminin ilim standartlarını öğrenirsiniz. Sonra da Allah'ın doğrularını öğrenin ki faydasız ilimle faydalı ilmi birbirinden ayırın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için. Bu güzelliklerin muhtevasında insanlar var. Ne yazık ki mutluluk müessesesi insanlar tarafından bozulmuş. La rahate fid dünya sözü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme atfedilmeye çalışılır. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey hiçbir zaman söylememiştir. Açıkça diyor ki benim söylediklerim tartışılacaktır. Kur'an'da olanlar sadece benim söylediklerimdir. Hiçbir söylediğim Kur'an-ı Kerim'e ters düşemez. O Kur'an-ı Kerim ki Allah-u Teala orada bütün insanların hem dünya saadetine ulaşmasını istiyor, hem cennet saadetine. Sizi dünya saadetine de cennet saadetine ulaştıracak olan şey, her iki saadetine ulaştıracak olan bir tek şey vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın nimetleri. Nimet. Yalnız nimetler sizin için hedefe ulaştıracak, çözüm icap ettirecek özellikler taşır. İşte böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, her güzel şey sizin içindir. Sizin için yaratılmış. Arkasında sadece ve sadece sizin mutluluğunuz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadete dikkatle bakın. Bu saadet ancak nimetlerle mümkündür. Mürşit bir nimettir. Olmasa mutlu olamazsınız. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Başınız üzerindeki o mürşidin ruhu, devrin imanının ruhu bir nimettir. Allah-u Teala nimet olduğunu söylüyor. Sonra Allah'ın gönderdiği rahmeti, fazlı, salavatı hepsi birer nimettir. Sekineti, feyzi birer nimettir. Allah'ın yolunda olan insanlara verdiği ecir, manevi ücret, fevz, manevi mükafat, harz, sonsuz bir saadet hali, hepsi Allah'ın ayrı nimetleridir. Öyleyse ecr-ül azim, fevz-ül azim ve haz-ül azim salah makamının müntesiplerine, salah makamına erişebilmiş olanlara Allah'ın üç nimetidir. Bunlar bir kişinin salaha ulaştığının kesin delilidir. Tövbe-i Nasuh müessesesi, o da Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bir tebliğ olayıyla karşı karşıyasınız. Orada sizin için irşat makamının sahibi olmak söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bir muhteva var. O muhtevaya dikkat edin. İşte böyle bir dizayn söz konusu olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler.
hepiniz için şunu görüyorum. Allah'ın yolunda mutlu olmak isteyen insan için öylesine kolaylıklar koymuş ki Allah-u Teala. Şeytan da insanların gözüne öyle bir perde çekmiş ki insanlar bunu göremiyorlar. Bir müessese düşünün, iki ayrı yönü var. İnsanın şeytanla ilişkili tarafı, nefsinin kalbi. Bu nefsin kalbinde, şeytanla alakalı kesimde ne bir mühür, ne bir engel, hiçbir şey yok. Kapı ardına kadar açık. Şeytan oradan bütün karanlıkları nefsin kalbine devamlı gönderiyor. Herkesin nefsinin kalbine. Ama Allah'ın yoluna geldiğiniz zaman Rabbani yola, Rabbani yolda engel var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rabbani kapı mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlenmiş bir kalp kapısı. O mühürü açacak mı? Yine Allah'tır. Kalbinizdeki mühürün açılması elbette Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Çünkü mürşid din ruhu başınız üzerine gelmiştir. Artık nimet almaya başladınız. Bu birinci nimet. Sonra bir başka dizayn, nefsinin kalbinin içindeki küfür kelimesinin Allah-u Teala tarafından alınması belki de nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Artık Allah'a göre de küfür hüviyetinden çıkıyorsunuz, mümin hüviyetine giriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda bir başka hüviyetten daha çıkış var. Dalaletten çıkış ve hidayete adım atış. Her birisi Allah'ın ayrı bir güzelliği. Ama hepsinin olgunlaştırıcı meyvesi hep nimet, hep nimet, hep nimet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hülasa, mürşidinize ulaştığınız andan itibaren sizin kemal derecelerinde olgunlaşmanızı temin eden, nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini temin eden sistemlerin hepsi ayrı bir nimettir. Allah-u Teala o nimetlerle sizi dizayn etmiş. Kalbinize yazdığı iman kelimesi bir nimettir ki Allah'ın onu kalbinize yazmasıyla olgunlaşır. Bunu yazması için ise mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman ancak mürşidinize ulaştığınızda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecektir. İşte o zaman başınızın üzerinde bir nimet olduğunu idrak edeceksiniz. Salahın kulluk muhtevasını aşar da kölelik mertebesine ulaşabilirseniz Allah'ın kulu olduktan ötede Allah'ın kölesi olabilirseniz çok daha fazla şeylerden vazgeçmeniz icap edecektir bu. Netice mi? Çok daha büyük mükafatlara nail olmanız. Vazgeçtikçe Allah-u Teala her vazgeçtiğiniz negatif şey için size pozitif olarak mükafatını onun kat kat öder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda tahakkuk eder. Evvela şunu kesin olarak yerlerine oturtmalısınız. Allah mı? O sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla sever. Zaten o yüzden insanların çoğu mutsuz. Hep kendi iradelerinin, akıllarının, mantıklarının süzgecindeki mutluluk reçeteleriyle Allah-u Teala'ya ulaşırlar.
Kimisi der ben zengin olursam mutlu olurum, Allah'tan servet diler. Kimisi etrafındaki insanlarla kavgalıdır, onlarla hoş geçindiğim takdirde mutlu olurum der. Bu kulluk talepte bulunur Allah-u Teala'ya. Hiç kimsenin aklına gelmez ki o Allah'tır, bizi bizden daha iyi bilir. Ona dese ki ya Rabbi ben sana tabiyim, benim için uygun olan neyse onu yap, benim için uygun olan neyse bana da onu yaptır, onu yaptırmam için yol göster, onu uygulamam için yol göster. Bu Allah'a teslimin ilk adımıdır. Ne zaman ki kendinizden tamamen vazgeçeceksiniz, ya Rabbi her şeyim senin, ben senin azatsız kölen olma kararını aldım, benim irademi bağla dediğiniz andan itibaren Allah-u Teala harekete geçer. Bunu gerçek anlamda söylemeniz asıldır. Söylemediğinizi düşünelim, dudaklarınızdan bunlar çıkıyor ama kalbinizde böyle bir olay yok. Allah-u Teala'nın tabiatıyla bunu gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü kalbinizden geçeni bilir, işitir ve görür. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ne kadar ona teslim olabilirseniz sizi o seviyede bir mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan bütün imkanların sahibidir. Bütün hazineler onundur. Almadan vermek mi sadece ona mahsustur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun hedefinin, gayesinin sadece sizi mutlu etmek istediğini hiç unutmayın. Bütün sunduğu nimetler sizin için. Bana söyleyebilir misiniz? Siz Allah'a hangi iyiliği yapabilirsiniz? Veya kötülük yapmak isteyen bir şeytanın dostu Allah-u Teala'ya hangi kötülüğü yapabilir? Herkesin yaptığı şey ya kendisine iyilik etmektir ya da kötülük etmektir. Ama gene kendisine. Öyleyse biz sizi kendinize iyilik etmeye, bunun manası Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmaya çağırıyoruz. Allah-u Teala sizin mutluluğunuzun yegane mimarıdır. Her şey sadece ona yardımcı olur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın bu tavsiyesini düşünün. Kendi başınıza buyruk olmak yerine neden Allah'a teslim olmayı hedef ittihaz etmiyorsunuz? Allah'ın nimetleri sizin Allah'a tesliminiz için temelleri oluşturur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam ve aleyküm.

0: عليهم وعلى آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği sadece bir tek şey var, tek bir şey. Bütün insanların mutluluğu, bütün insanların saadeti. Allah kainattaki en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Ve yarattığı bu insan, insan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz dünyada neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insan için yarattık. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise diyor ki وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey, Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa, yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde böyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler, hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etik olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir de, bak hayattasınız. Hay olmak insanlara dünya üzerinde, kainat üzerinde verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede de olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler. Hayatta oldukları sürece. Mihenk menfezinden yukarı çıkarken hayatta olan daima rahmetli olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hikmetin en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz Yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç çok hamd edelim ve çok şükredelim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farklılığı var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemin ötesi bütün alemler hepsi hamdin muhtevasına giriyor. Fiziğin ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti zıttıyla kayınkılarak yaratmış Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Allah Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse alemler, Allah Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı. Zahiri alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı. Gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar. 7 tane gök katını aşar. Sidret-i müntahayı aşar. Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı Emr Alemi. Neden Emr Alemi demiştir acaba adını? Allah-u Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse bir görev yaparsa gittiği alemde o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefse sahipsiniz? O da bir emirdir. Yalnız bunların farklılığına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var. Ruhunuz. Allah'tan geldi bir emanet olarak sizde. Onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor. Ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza me'ab oluyor. Sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen size bir muhteyi gören sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline yani sahibine tevdi etmenizi teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler. Fizik vücudunuz bir emanet. Nefsiniz bir emanet. Ruhunuz bir emanet. Bu emanetlerden bizim dünyada anladığımız manada bir teslim keyfiyeti sadece ruhunuzla alakalı. Ruhunuz Allah-u Teala'dan gelmiştir. Size bir emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti Rabbinize geri göndermekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse emanete dikkatle bakın. Ruhunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir, sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinizde tam 9 defa farz kılındıysa da bugünkü İslami tatbikatta bu 9 farzın hiçbirisini görmek mümkün değil. Artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını Allah'a teslimini içeren bir farz hüküm zamanımızda mevcut değil. Sanki Kur'an-ı Kerim bizlerin üzerine ruhumuzu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken hayattayken teslim olmayı ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeyi sanki farz kılmamış Kur'an-ı Kerim. Sanki bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı hususu sanki gerçekleştirmemiş. ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz mı? Unutmayın, ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak? Misakın ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُوَيْلَ زَبْ Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. وَيَحْشَمْنَ رَبَّهِمْ Rablerine karşı husul duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. وَالَّذ۪ينَ صَابَرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah Teala hepimizi topluyor huzuruna ve bütün insanlara birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne yapmış? Allah Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmeniz üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela. Evet Rabbimizsin. Allah Teala buyurmuş Rabbinizsen. Ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişsiniz Allah-u Teala'ya. Atana işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki Semina işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, misak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala sormuş itaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz atana itaat. İşte bunun üzerine Allah Teala bildiriyor Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık. Bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini bir sanki bir ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan en çok üzerimize farz kılınanı muhakkak ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması vuslatı konusunda Allah'a verdiğimiz yemin Kur'an'daki adıyla misak. İşte misakin ne olduğunu gördük. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Birinci farzı gördük. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bir ahdullahi effu diyor Allah ile. Allah ile olan ahdinizi ifa edin diyor, yerine getirin diyor. İkinci farz. Bundan sonra Allah-u Teala daha 7 defa farz kılmış. Çünkü bu baştan saydığım 2 tane farz 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılınması. Bundan sonra her yemin ayrı ayrı 2 tanesi birer defa farz kılmış. 3 defa farz olmuş. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınır üzerimize. İşte 2 tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslumu lehu min kabli en yetiyekümül azame. Üzerinize kadir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine. İnne Allahe e'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder, teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor ve ona teslim olun diyor. Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah-u Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İnneddine indallahil İslam. Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse İnsanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslamcılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder. Selametse sulh ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud ona tabi olanlar, Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim tabi olanlar. Hazreti Nuh tabi olanlar. Hazreti İsa tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı ve böylece İslam olmuşlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere. Onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer Allah'a teslim olanlar varsa bil ki onlar önce teslim olmuş olsalar da önce felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Dikkatini hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi sulh ve sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci tesliminiz, tamamlamak mecburiyet tesliminiz, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız, o zaman bu yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyet tesliminiz. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği, sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. Yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sufle sükun, yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. Cenah taraf demek. Hayn, cenahayn iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunun sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 yıl evvel bütün sahabenin, bakıyoruz ki hepsi, ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik içlerinde, nefslerinde ve suç ve sükûne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve sükûne ulaşmışsa, selamete ermişse, o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası, nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması, yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak, bunun arkasından bu olgu gerçekleşiyor. Ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada, o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetini bir insana temin eden husus, yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcındasınız. Nefsiniz kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda gelen bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, teskiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığından muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman, işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Ve böylece Allah-u Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok net olarak anlayabilirsiniz. Hamd ederiz yüce Rabbimizdeki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yapar. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi teskiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah-u Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki Ulul Elbab'a, ya Ulul Elbab diyor. Ey Ulul Elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsiniz. İslami hükümler bunu içerir. Allah Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazılır diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar küfre karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar fazl-ül azimin sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin. Bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder. Zulüm gören kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kulak sormuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf, zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucunu ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? Kısas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar? Evet. Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Öyleyse üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabii insanlar bu söylediklerimizden, Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fussilet 33, 34, 35'in muhtevasına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz, kötülüğe iyilikle mukabele etmek farz, birini yapan diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamağı koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü 7 basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim 3. basamağa ulaşıp da Allah'ın evliyası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu, affetmesi yetmez. Nefsinde hiç afet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil. Zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arar bir iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihat ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi, hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun, o kişi için söz konusu olan şey, bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kimsitmez, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'a beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Yani o ayar dediği başkaları, kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un yüzünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da 1000 kere bozsanız da gene gelin. Putperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da, ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor.

insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne disiplin ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin'in Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepkik ediyor ve arkasından kinle hırsla bakıyor. Ve bir tarafta da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secde ile alakalı bir ayet okusa Mevlana hemen secde ediyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye, gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş dersiniz? O da teslim olmuş. Bak yine rahmetli Gavs Hazretleri, yani büyük Gavs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size, bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de hadi gel gel artık diyen, yetişemedim hayattayken, dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz, Ankara'daymışız, o kanser hastanesindeymiş, orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri bir gün bir cip giriyor ve içinden çıkıyor az subaylar. Acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki, generalin karşısına çıkarmışlar. Demiş ki generale, akşam demiş, neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz, bana söyleseniz gel derdiniz, ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar göndermenize falan zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş, sen demiş, mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil, 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki yahu demiş, ben de bir sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. Evime giriyorum demiş, benimle berabersin. Ben demiş, bana demiş ne oldu bilmiyorum, üşütmek üzereyim demiş ben. Tabii ne olduğunu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. Bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz burada olduğunuz için, bizimle beraber Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah'a böyle şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. Olaylar sizi yaralayamayacak. Olaylar sizi kıldırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallılar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidini gösterir. Hadi canım sen ne dersiniz? O değildir dersiniz. Gene kılarsınız.
aynı kişi.

0: ellos, pero dersiniz ki yok, ben inandım bir şey. Bir defa daha kılarsınız, gene aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız, o da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz günü kadar. İşte sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında da bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacaksınız. Bütün mutluluğuyla mutluluk sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyorum ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır, yok. Sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki ne kadar sıkıntılı olursanız olun, ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti ediyorum bunu. Çünkü o kadar değil. Ha, aramızda fark yok. Bize bunlar, ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah-u Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3.000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın, sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor. Yerlerde vardır. Göklerde de vardır diyor. İkisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Zemin katın tavanı yıldızlar. Birinci kata bu varlıklar aleminin insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zavallı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de o konuda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
1: Hayır.
0: Saadeti yaşayacaksınız. Buna çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz dünya üzerindeki en üstün varlıksınız. Kainattaki en üstün varlıksınız. Birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. O yüzden ki hayır değil. Siz üstünsünüz. Ama üstünlüğünüzü sağlayan standartlara sahip olduğunuz takdirde geçerli olan bir meziyet demek istiyorum. İşte Araf suresi 179. ayet-i kerime. Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Daha doğrusu biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar dalaletlidirler. Hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Ne demek istiyorum? insanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıdan. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala'ya teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde, nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünüyle nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u hatırlayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde aynı size anlattığım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz, bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim, tamam da dedik, çok güzel yapmışsın da, ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı. Bilmem anlatabildim mi? İşte şu dünyada bir Allah'ın adamları var. Bir din adamları var. Bir de şeytanın adamları var. Din adamları hiç değilse şeytanın adamları değil. Neden değil? Çünkü din adamı olup da gerçekten din adamıysa, şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, iddam yapan insanlar söz konusu değil. Onlar samimiyetle Allah-u Teala'nın İslam'ın 5 şartıyla onları vazifeli kıldığını, onları yaparlarsa mutlaka ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hiçbirinin ulaşması da mümkün değil. Zaten ulaşamadıklarını kendileri yapıyorlar. Ama hiç değilse şeytanla ilişkide değiller. Büyü yapmıyorlar, iddam yapmıyorlar. İnsanların üzerine cinleri saldırmıyorlar. Bir takım dualarla, büyü adı verilen sistemle insanlara huzursuzluk vermiyor. Ama şeytanın adamları insanlara böyle de yapıyor. İşte iki tane grup var. Şimdi ben burada bir okulda İngiliz derslerine giriyorum. Ve şimdi bakıyorum, ne zaman Allah'tan bahsetsem herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa. Gönüllüymüş bu. Zodyak diye bir şey öğretmeye kalktı oradıklara. Bir de baktım bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı? Astroloji. Eski adıyla eliminicum. Yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu, bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen, gene bir gönüllü öğretmendi, bize dediği zaman bunlardan bahsetmeyelim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir lady getirdiniz. İşte o lady dedim bize zodyaktan bahsediyorsun dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin hiç sesiniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğiniz için mi biz de mani olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bu konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz. 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz konusu olan siz hepiniz ikinci plandasınız. Ben de ikinci plandayım. Şimdi beraberce kimi hatırlayacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ne diyorlardı İmam-ı Şafii Hazretleri'ne? Diyorlardı ki bize zekatı anlat. Nesil anlatayım diyor. Bir defa diyorlar nisabını anlat. Peki diyor Allah'a göre mi anlatayım diyor, bana göre mi anlatayım diyor. Diyorlar ki Allah'a göre anlat. O zaman diyor %10'dur. Şimdi Şafiilerde bizim gibi %2,5 değil, 1/4 değil, %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar, bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatım. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Kıtlık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yakalım yapışmışlar yakasına. O da onlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan oluyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun 2 katını verelim sana, bize var. Hı-hı diyor. 3 katını verelim, 5 katını verelim, 10 katını verelim. Hı-hı, hı-hı, hı-hı. Hep diyor. Ha diyorlar, anladık diyorlar. Sen muhtekirsin. İhtikar yapıyorsun. Kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kötülüyorlar bunu. Hazreti Ebu Bekir'in zannediyorum. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çağırıyor. Diyor ki sana diyorlar 3 katını vermişler, 5 katını vermişler, 10 katını vermişler. Sen hep demişsin. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok falan var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 10 katından da daha fazla verendim. Eğilmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yüzlemiş. Demiş o. O zat bunu dediğin zaman zaten dağıtmış sahabeye. Ve öyle gelmiş. Daha çok veranlar demiş. 700 katı. Şimdi hatırlayalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 katını değil 700 katını ihsan eylesin. Nereden söylüyor bunu acaba? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden söylüyor. Ne diyor acaba orada? Allah Teala diyor ki Allah'ın yolunda olup da Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak edenler var ya, Allah onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunacaktır diyor. Bire 100 değil, bire 200 değil. 700 katı. Şartlar ne? 2 tane şart koşmuş. 1. Allah'ın yolunda olmak. Şimdi bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda dönüyor. Ooo diyor kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım madde 1. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor. Kelime-i şehadette boyuna getiririz hemen Allah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nuri Öztürk diyor ki 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Evet Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler diyorlar ki, tamam, eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan, bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis? Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor, girersin. Öyleyse diyor, ne bir eksik ne bir fazla, ben bunları yaparım. Hepsini başverin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde, sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız, bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisi bir de hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyim. Ve bir baktım, başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar gençler, babalarını şöyle tutunca sarsıyorlar. Baba! Ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik. Niye çalışıyoruz? Dedim, iyi de ne yapacak? Ne olacak yani o zaman? Ve kardeşim dediler, sen dünyadan habersizsin be. Ya dediler, kim dediler bu son nefesinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaade edin cennete ya. Yine sarsmaya devam ediyorlar. Bana da fena halde kızdılar söylediklerinden sonra, ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Şimdi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidinin de diz çöküp tövbe edip el öptükten sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100.000 defa dese cennete giremez, ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar la ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çöküp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz, o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse, ki hacet namazında görmüşseniz mutlaka odur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Madde bir. Madde iki, sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın önüne girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar, kalplerinde iman yazılmamış olanlar, yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar. İkinci grup, kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah Teala diyor ki, Araplar dediler ki, biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır, siz mümin olmadığını, mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde çöküp tövbe etmişler? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Bedel etmişler. Münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz. Biz de mümin olduk. İşte bakın, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'sa biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyorum. Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır, ıslah nefse başlamışlardır. Onların hepsini, kadın olsun, erkek olsun, Allah cennetine alacak, esasını rızıklandıracaktır. Ne demek istiyor Allah Teala? Kadın olsun, erkek olsun, Allah onların hepsini cennetine alacak, esasını rızıklandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar, hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler. Hani bir takım saflar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. Böyle olunca Allah Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemini atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annelerini bir kavurdu gibi. Hafif kavrulduktan sonra da hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır da cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara yüzden fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmadığını. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızın din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanında insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış iblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetine alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş. Mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? Üç tane iman şartının ötesinde üç tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Ba'su Ba'del Mevte inanmak, yani ölümden sonra tekrar bahsedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak ve bir şey daha, Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Dikkat edin. Buhari'de 12 ciltlik bir hadis kitabı. Arapçasında bu söylediğim aynen var. Türkçesinde cennette Allah'ı görmek diyorlar. Allah'a mülaki olmak diyor. Açıkça bunu kullanmış hadis-i şerif. Yani Allah'a mülaki olmak, ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak demek. İman şartının içinde bu da olduğu halde hadiste insanlar bu inançları yanlış bildikleri şeyler sebebiyle değiştirmişler hadisi. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hidayeti gizlemişlerse, insan ruhunun Allah'a ölmeden evine ulaşmasını gizlemişlerse, bunu da yapmışlar. Hadiste de gizlemişler. Bakınız ne diyor Allah-u Teala, Bakara Suresi 159. ayet-i kerime. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ. Onlar ki diyor, saklarlar, gizlerler, çekmederler. مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ الْحُدَى. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyineler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkine beraber 24 oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayanmadan iddia ediyorlar. Allah-u Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Yok. Bunu da yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. O yüzden sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmaz. Kaldı ki daha inanç şartında asıl ölen ruhunuz devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplara inanmayı, Rasim Adel Mevse'ye inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim aklı evveler bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak. Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanları bilgiçlik tasarmak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler, derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir kibara? Büyükler demek. Kim olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Saadetlere gelince ileri gelenler demek. Konu din konusu. Hangi saadete ileri gelenler? Din konusunda ileri gelenler. İşte bizim muhterem hocalar hepsi bu saadetin içindeler, saadetlerin içindeler. Ve Allah Teala nereye gideceklerini çok açık olarak söylüyor. Onlar yüzünden buraya geldik diye insanlar onları dinledik. Büyüklerimizi ve bu saadetleri bize din öğreten bu adamları dinledik ve bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. En büyük özellikleri ne? Bakara 159 ışık tutuyor bu suale. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini ispat vasıtalarını saklarlar bir. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah da lanet eder. Lanet edicilerin hepsi de lanet eder. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar. Ve de Allah'ın bütün değerlerini akılları sıra yok ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememişler. En büyük silah bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Bütün hakikatler orada. E şimdi bu adamlar ne kadar deseler insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Biz onlara deriz ki 73 ayet-i kerime. Bu kadar. Yetmez. 9 defa da üzerimize farz. Hani eskiden bir söz söylerlermiş. Bey gafil derlermiş. İşte biz de öyle söylüyoruz şimdi onlara. Bey gafiller diyeceğiz. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini nasıl inkar edersiniz? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etmek bile kişiyi küfre götürür. E bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunlara bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ve hey ahali duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. E tabi o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü şu caddeden geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen?
1: Allah'a inanıyorum diyorlar. Öyleyse müminim.
0: Şimdi Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık.
1: Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası.
0: Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah-u Teala bizi cehenneme atacağını da biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah-u Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerine iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah-u Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunları diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğinde. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta. Ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanı cennet saatine ulaştıracak olan hiçbir farzı mevcut değil. Bu kuşa çevrilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanları dünya saatine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz onları biliyoruz. Allah-u Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amen olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amen olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslimi fizik fizikle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasretlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani işte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş açılımında kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve
1: o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların kadarına yapışacaklar. Yetmez. Allah-u Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon katılacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de ona uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete götürmek varken kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık gördüm. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şeyin, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunun diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım. İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekilmiyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğim. Orucu sevdireceğim. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşamak. Senden istediğim saadete ulaşman, bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırma. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymayı demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdiklerinin de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor ama en çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanların mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla. Bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler, onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın, bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halife tabiyle yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şey söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu suali kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine sadece mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihata eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah'tan öncelikle ne girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz sizi içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber takip eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah da kendisine ulaştırmayı diler ve aynı sasıyla tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amiri olur, ilk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi, kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dinememişse hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayet girmesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki diyor Allah Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus Suresi 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime onları gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Dini bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırmayacak olan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamen. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüzde yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edebilecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayeti kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz söküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalet olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamaklı anlatmak istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesine göre. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr suresine göre. Allah-u Teala diyor ki vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah-u Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amel-i salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak giriyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz, mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için, onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Dalaletten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah-u Teala'nın cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah-u Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız rızık hazırlayacaktır diyor. Söylediğiniz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde bir söküm tövbe edenler. O andan itibaren müminler. Amin-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra üçüncü yedi basamağa gidiyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç. Sabrı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip buradaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimmeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuntunu. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de hakkul yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkul yakinin sahipleri. Yani Allah Teala'nın Tövbe-i Nasuh'a davet. Başlangıçta insanlar ilim öğrenirler. kitapları okurlar, bizim sayın profesörleri dinlerler. İliz

kalpleriniz ve kalplarınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın müşrikleri olmuştu. Mürşitlerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar mürşitlerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kullerime bu hikmetin birinci makamını aynen yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız demin katı görebilirsiniz. Ullelvap makamını, daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah-u Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütresi mülteye kadar. Bu hikmetin 2. ve son basamağıdır. 7. gök katını da sütresi mülteye kadar gördüğünüz zaman tövbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Ve tevbe-i nasuhu yaşarsınız. Allah-u Teala size seslenir. Ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikir sizi önce Hulya'ya bakmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikrin hemen arkasından nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tamamen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ihlasa ulaştınız. İhlas boyunca zemin katından itibaren bütün gök katlarını beraber göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin 2. ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin 1. makamıdır. Ullelmat makamıdır. 2. ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını seçenin müntaya kadar gördükten sonra Allah Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmecede çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecekse irşada mevzu ve mevzu problem cümlesiyle sahibini yapar. Ne olmuştur siz? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi de teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra tevbine sonra davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da türlü oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah-u Teala irşada sizi tayin eder irşad makamına. Der ki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın evine bir yere gideceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam.

bakan Zülcelal Allah kerimdir. Sizi iki kanatlı kılar, cennet kanadı sizindir, dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Hay Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, iştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir? Bu herhalde bir soru üç karara faydası olmuş.
0: Bir tanesini şimdi söyle.
1: İştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir?
0: Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ki bu akşam gene beraberiz. Yine Allah'ın güzelliklerini anlatmak için, insanları mutluluğa davet etmek için, saadeti, mutluluğu bir nebzecik insanları hatırlatmak için, kısaca hepinizi mutluluğa yaklaştırmak için yeniden beraberiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler. Bir insanın Allah ile olan beraberliğinde şüphesiz ki en önemli unsur iştiyaktır. İnsan mutluluğa dönük bir dünyanın sahibidir. Bir insanın nefsi şeytanla işbirliği yaparak onu yerden yere çarpmak için, mutsuzluğu bütün boyutları ona yaşatmak için faaliyettedir. Bir insanın ruhu da Allah'la beraber o kişiyi mutlak saadete ulaştırmak için bir gayretin içindedir. Öyleyse tarihin her devresinde, insan hayatının her safhasında bu iki grup kendi ideallerine doğru insanı sürüklemek ister. Allah-u Teala ve ruh sizin mutluluğunuz için yeterli olan bir gücü temsil ederler. Şeytan ve nefsiniz mutsuzluğunuz için yeterli olmayan bir gücü temsil ettikleri halde şeytanın yalanlarına kalan birçok insan için mutsuzluk vazgeçilmez bir hedef teşkil eder. İşte ne görüyoruz baktığımız zaman? Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ruhunuz sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve kendilerinden yardım istediğiniz takdirde bu yardımı bütün boyutlarıyla vermeye hazırlar, yetmez. O yardımı isterseniz de alırsanız şeytana ve nefsinize mutlak galip geleceğinizi de bilmenizi istiyorum. Buna rağmen insanlar hep mağlup. Hep nefs ve şeytan kullanabildikleri imkanları öyle bir şekilde insanlara sunuyorlar ki insanlar onlara inanıyorlar. Halbuki bilmiyorsunuz ki şeytan kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'deki hükme istinaden söylüyorum. Şöyle diyor insanlara: ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. Bu sözler kıyamet günü söyleniyor. Cehennemde söyleniyor. Ne diyor şeytan? Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. Allah sözünü tuttu, ben de tutmadım. Benim kabahatim var mı bunda diyor. Siz bana inandınız diyor. Ben size yalan söyledim, siz de bana inandınız. Öyleyse diyor, beni kabahati tutmayın. Kendinizi kabahati tutun ki bana inandınız. Şimdi size söylemek istediğim bir şey var. Şeytan insanlara sadece yalan söyleyebilir. Kandırabilir, kandırdığı takdirde sizi mutluluk dünyanızdan alıp yerden yere çarpar. Dünyadaki en mutsuz, hatta intiharı düşünen bir insan haline sizi getirebilir. Öyleyse niçin onu dinliyorsunuz? Yegane özelliği Allah'ın bütün güzelliklerini çirkin göstermeyi başarmaktır. Bunun ikinci cephesi de Allah'ın haber verdiği bütün çirkinlikleri size güzel gösterip onlara yaklaştırmaya çalışmaktır. İkisi de yalan. Güzellikleri çirkin göstermek, çirkinlikleri güzel göstermek. İkisi de gerçeği sapıtarak, yansıtarak, farklı göstererek insanların huzursuzluğa sevk etmek. Eğer insanların büyük kısmı huzursuzsa, etrafınıza bir bakın, ne demek istediğimi hemen görürsünüz.
Etrafınıza bir bakın ve görün insanlar ne kadar huzursuz, ne kadar sıkıntıda. Bazen bu Amerika'daki toplum içerisinde biraz tasavvuftan bahsetmek istiyorum. Bakıyorum bir kısım insanlar hemen karşı çıkıyorlar. Büyük kitle dinlemek arzusunda ama insanların bir kısmı özellikle o anda hakim noktada olanlar hemen karşı çıkıyorlar. Neden? Çünkü şeytan eğer insanlar bizim söylediklerimizi dinlerlerse doğruya ulaşacaklarını biliyor. Köfte hor. Biliyor ve hemen harekete geçiriyor o insanları ki ben kalplerinde aydınlığa dönük bir şeyler bulunan insanlara o güzellikleri anlatmak imkanını bulamayayım. Bulursam ne olacak? Bulursam aramıza katılan Amerikalılar gibi onlar da katılmak isteyecekler. Unutmayın, bizi yaratan şeytan değil, bizi yaratan Allah. Üstelik şeytanı da yaratan Allah. Ve o yaratan Allah şeytana da tabii bütün mahlukatına hakim olduğu gibi şeytana da hakim dilese şeytanı bir anda yok da edebilir. Ama şeytan bir imtihan vesilesidir. Sizin mutluluğunuz için bir imtihan vesilesidir. O imtihanlar olmasa üniversiteyi bitiremezsiniz. Allah'ın hayat üniversitesidir. İşte bu dünya üzerinde kim velayet seviyesine ulaşmışsa o üniversiteden mezundur. Allah'ın üniversitesinden. Ve mutluluğu öğrenmiştir. Yarı yarı yaşası da mutluluğu öğrenmiştir. Ne yapacaktır? Velayet makamları boyunca fena, feka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas, selam makamları boyunca dünya saadetini de adım adım daha üst boyutta yaşayacaktır. Evliya olduğu noktada, veli olduğu noktada zaten cennet saadetini elde etmiştir. Ve neticede dünya saadetini elde edecektir. Her geçen gün merdivenin basamaklarını biraz daha çıkarak, karanlıklardan biraz daha sıyrılarak, Allah'ın nurlarında biraz daha eriyerek, Allah'ın bütün insanların istediği şeye mutluluğa doğru yaklaşacaktır. Unutmayın Allah Teala sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. O mutluluğa ibadetlerle varıldığı için şeytan insanlara ibadetleri çirkin göstermeye çalışır. Halbuki ibadetler hedef değildir, amaç değildir. O hedeflere ulaşmak için birer vasıtadır, birer amaçtır. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı mutluluktur, onları mutlu kılmaktır. Mutluluğa ulaşmak için kullanacağınız vasıta İşte o ibadetlerdir ki bunların en önemlisini zikir teşkil eder. Ve işte bu standart içinde zikrin esas teşkil ettiği bir daire içerisinde siz mutlu olmak için yaratıldınız hepiniz. Ne kadar mutsuz olursanız olun, diyorum ki sizin içinde mutluluğa ulaşan bir yol kesin olarak vardır. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük sıkıntıların içinde olursanız olun. Şu anda bulunduğunuz yerden vaziyetinizi müşahede ettiğiniz zaman, mülahaza ettiğiniz zaman vaziyetinizi bütün detaylarıyla incelediğiniz zaman ne kadar ümitsiz görüyorsanız görün. Bu ümitsiz görmenin son noktasında intihar etmeyi düşünmek vardır. İntiharı düşünseniz bile sizin içinde mutlaka bir kurtuluş kesin olarak mevcut olduğunu söylüyorum. Belki de o noktada bulunanlar biz bunu söylediğimiz an bize inanmayacaklardır.
Ama bizimle konuştuğunuz zaman söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu her an size ispat edebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Unutmayın, bu kainatta en büyük teminatın sahibisiniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, ne kadar büyük dertler üzerinize çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, intiharı düşünüyorsanız o da dahil sözlerime, o grupta dahil. Hepiniz için diyorum, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır. Bir çözüm kesin olarak vardır. Siz bilmiyorsunuz. Hayat standardınız, size öğreten düşünce platformlarında sizi hep en ümitsiz noktaya sürükler. Çünkü şeytan devamlı sizin düşüncenizmiş gibi size bir takım masalları, martavalları yutturur durur ömrünüz boyunca. Peki öyle düşündüğünüzde ne dersiniz? Sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi değerlendirmenizi yaparsınız. Ama aslında hangi düşünce sizi mutlu ediyorsa, o sizin düşünceniz değildir. Şeytan size çaktırmadan sizin düşünce platformlarınızın şekline girerek size bütün kötülükleri adım adım kabul ettirir. Sizin mantık standartlarınızı çok yakından takip eder. Sakın şeytanın işi yok da benimle mi meşgul olacak demeyin. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur madde bir. Ve madde iki her an meşgul olur. Her an sizi nasıl yoldan çıkarabileceğine, sizi nasıl yere vurabileceğine dair planlar kurar. Ve şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki çok zeki bir mahlukla karşı karşıyayız. Bu iblis size olmadık yanlışlıkları o keskin zekası sayesinde kabul ettirir. Ve bir an kendinizi Allah yolunda hissederseniz, mutlu hissedersiniz, kenarından köşesinden hakikatleri yakalamaya başlamışsınızdır. Bir başka an iblis size bütün güzellikleri ters çevirip tepe taklak kılar sizi. Mutluluğu tam yakalamış durumdayken tepe taklak kılar sizi. Bütün değer ölçülerinizi yıkmıştır. Neyle yapar bunu? Sadece yalanlarıyla yapar. Bu kadar basit. Bütün mesele yalan söyleyip söylememekte değildir. Mesele o yalanlara inandırmaktadır. İblis bütün numarası bu kadar basit bir çerçeve içinde olan aslında zavallı bir mahluktur. İnanmasanız size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Sizi Allah'ın yolundan asla ayıramaz. Size en ufak bir kötülükte bulunamaz. Bulunamaz hangi standartlarda? Onu seçebildiğiniz zaman ve ona inanmamayı başarabildiğiniz zaman. Öyleyse gücü nereden geliyor? Söylediği yalanlara sizi inandırabilme kabiliyetinden. Peki bunu hangi gizlilikle gerçekleştiriyor? Sizin düşünce platformlarınızın arkasına saklanarak. Kendi düşüncelerine size sizin düşüncelerinizmiş gibi yutturmaya çalışarak ve daha açık bir ifade kullanayım, yutturarak. Tabii bu size biraz sıkıntılı gelecek şimdi. Benim gibi zeki birine şeytan nasıl yutturabilir falan diye düşünürsünüz herhalde. Ama hangi olay sizi üzmüşse ona dikkatle bakın. Gelin beraberce araştıralım arkasını. Ve ben size şeytanın hangi noktalarda size nasıl hakim olduğunu her safhada göstereyim. Neden iblis daimi zikre ulaşanlara bir tesir icra edemiyor? Çünkü onlar onu her an teşhis edebilirler. Ve bütün söylediklerime güler geçerler.
Hani bir atasözü vardır. İt yürür, kervan yürür. Hep yalanlarıyla size martavallar atacaktır. Sizi üzmek için aklınıza gelmedik desiseler uyduracaktır. Kandırmaya çalışacaktır. Bir tek hedefi var. Sizi yerden yere vurmak. Sizi mutsuz kılmak. Ama söylediğim gibi elinde yalanlarından başka hiçbir şey yok. İnanmamayı başardığınız an onu kıskacınıza alırsınız. Ve siz onunla alay edersiniz. Her fırsatta onu yerden yere vurarak. O size nasıl acımıyorsa siz ona karşı acımasız davranmak mecburiyette değilsiniz. Zaten o buna müsait. Sizin için söz konusu olan şey sadece inanmamak. İnanmamak için onu tanımak mecburiyetindesiniz. İşte tanımanızın işaretini veriyorum. Nerede sizi üzen bir düşünce aklınızdan geçiyorsa, üzüntüyü hissettiğiniz an hemen durun. Onun sahibi siz değilsiniz. O düşüncenin sahibi siz değilsiniz. İblis ne yapıp edip onu sizin düşünce platformlarınız içine sokmuştur. Ve işte onu yakalayın. Hangi noktada, hangi şey sizi üzüyor? Hangi düşünce sizi üzüyor? Ve yapmanız lazım gelen şey, onu yakalar yakalamaz Allah-u Teala'dan yardım istemek. Ona hakim olmak için Allah-u Teala'dan yardım istemek. Eğer isterseniz, kesin olarak bilmenizi istiyorum, mutlaka yardım gelir. Ama iblis, o yardımı Allah'tan istememeniz için bin dereden su getirecektir. Hep içinizden iki tane sesin adeta birbiriyle münakaşa ettiğini hissedersiniz. Bu seslerden birisi size hep iyiliğe çağırır. Hep güzellikleri işlemenizi ister. İşte o ruhunuzun sesidir. Allah'ın ruhunuz vasıtasıyla size söylettiği sözlerdir. Sonra ona karşı gelen bir başka güç hissedeceksiniz. Sizi kötülüklere çağıran, günahları işlemeye çağıran, sanki mutluluğun orada olduğunu ima eden, ispat etmeye çalışan bir başka ses. İşte o nefsinizin bir başka ifadeyle şeytanın sesidir. Ve ne zaman onu yaparsanız, o ikinci sesin, şeytanın sesinin, nefsinizin sesinin sizi ulaştırmak istediği yere ulaşırsanız, arkasından mutlaka hüznü duyacaksınız. Huzursuzluğu duyacaksınız. İçiniz kararacak. Pişmanlık duyacaksınız. Bunların hepsinin oluşması şeytanın sözlerini kendi düşüncenizi zannetmenizle başlayan bir trajedinin ayrı ayrı safhalarıdır. Her yenik düştüğünüz olay bir trajedidir şeytana. Şeytana her yenik düştüğünüz olay sizi sadece üzer. Ama yenik düşmek istemiyorsanız yapabileceğiniz bir şeyler var. O yapabileceğiniz şeylere dikkatle bakın. Evvela her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman biz size şeytandan bahsetsek, nefsinizden bahsetsek, kendinize o sırada dikkatle bakın. Bundan sıkıntı mı duyuyorsunuz? Bunları dinlemek size bir yorgunluk gibi mi geliyor? Bunları dinlemek uykunuzu mu getiriyor? O zaman tam onun size tesir ettiği noktadasınız. Ne zaman bu sözler sizi açarsa, ne zaman düşmanınızı tanımak konusundaki bu söylediklerimiz sizin kalbinize çarpan ışık dalgaları gibi sizin içinizi aydınlatırsa orada durun.
tesir almaya başladınız, pozitif tesire. Şeytana hakim olmak için merdiveni adım adım çıkıyorsunuz. O bunları hissetmemeniz için, bunları dinlememeniz için size çeşitli numaralar uygulayacaktır. Mesela başka şeyler düşündürmeye çalışacaktır. Mesela uykunuzu getirmeye çalışacaktır. Mesela sizin bu güzelliklerden zevk almamanız için sizi tepe taklak getirmeye çalışacaktır. Oysa ki her anlattığım şey sizin kurtuluşunuz için kesin bir vasıtadır. Unutmayın ki 34 yıldır bu konunun içindeyiz. Ben şeytanın bizi atlatabileceği her köprüyü birer birer açtık bu süre içerisinde. Hepsinin ayrı savaşını verdik. Hepsinin detaylarını biliriz. Eğer siz onu yenmek istiyorsanız, o zaman bizim 30 küsur yılda elde ettiğimiz şeyleri size, sizin mutluluğunuz için aktardığımızı hatırlayın. Siz giderken biz geliyorduk. Öyleyse şunu da düşünün. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz din adamı değiliz. Biz Allah'ın adamıyız. Ve o Allah bize mutluluğun sadece başkalarına verebildiğimiz mutlulukla vücutlu olduğunu ispat etti. Öyleyse hepinize verebileceğimiz, bizim verebileceğimiz mutluluk aslında bizim mutluluğumuzun teminatıdır. Kendi mutluluğumuz size ulaştırabileceğimiz ve sizi çıkarabileceğimiz mutluluk seviyesiyle orantılıdır. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir menfaatimiz var? Sizin mutluluğunuz bizi mutlu etmenin anahtarıdır. Bütün irşat makamının sahipleri sadece bir tek şey için yaşarlar. Başkalarını mutlu edebilmek için. Çünkü Allah Teala onları öyle bir yere getirmiştir ki orada artık onlar yoktur. Orada artık kendilerine verebileceği bir şey kalmamıştır bu insanların. Bu insanlar Allah'tan aldıkları ve kendilerinin geçtiği bütün labirentleri başkalarının aşabilmesini temizleyecek anahtarların hepsine sahiptirler. Ve o anahtarlarını başkalarına teslim ettikleri sürece onları izlerler. Ne zaman şeytanın düşünce platformlarından çıkacaklar? Ne zaman Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlayacaklar? İşte bu anlattıklarım size anlatılırken kendinize dikkatle bakın. Bunları dinlemek size zevk veriyor mu? Yoksa uykunuzu mu tutuyor? Yoksa şeytan aklınıza söylediklerimizi dinlememeniz için bir sürü masal mı sokuyor? Unutmayın, şu dünyada sizi mutlu edebilecek veya mutsuz edebilecek olan tek şey sizin standartlarınızdır. Gene sizsiniz. Kulaklarınızı ve kalbinizi Allah'ın sohbetine ne kadar kapatırsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Ne kadar açarsanız o kadar mutluluğu yaşarsınız. Unutmayın, siz Allah'a düşman da olsanız Allah'a bir şey yapamazsınız. Ama siz Allah'a düşman olursanız kendinize çok kötülük yaparsınız. Bir gün anlayacaksınız ne demek istediğimi. Birçok insan materyalist felsefenin bir gereği olarak zanneder ki şu fizik dünyada sadece fizik standartları hakimdir. Hayır. Bu fizik dünyada da
Varal hakimdir. Bu fizik dünyada da fiziği nefis hakimdir. Her şeyin başında siz varsınız. Sizin düşünce standartlarınız var. Sizi mutluluğa götüren gene siz olacaksınız. Allah'ın yardımıyla. Sizi mutsuzluğa götüren gene siz olacaksınız. Şeytanın yardımıyla. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Siz sadece bir aldatmanın içindeyseniz başkalarını aldatamazsınız. Aldanan sadece siz olursunuz. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala aklınızdan geçenleri bilmiyor. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala kalbinizden geçenleri bilmiyor. Nerede kimi aldatmak için varsınız? Onların hepsini Allah-u Teala biliyor. Biz de biliyoruz. Onun için kendinizi aldatmaktan başka bir yere gidemezsiniz. Unutmayın. Allah-u Teala sözünü mutlaka tutar. Ama siz onu kendi menfaatiniz için kullanırsanız bundan sadece zarar görürsünüz. Allah'ın hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Bunun için bütün yardımları yapmaya hazırdır. Siz küçücük dünyanızda, küçücük menfaat dünyanızda onun size yardımını layık olmadan elde etmenin hesaplarını yapıyorsanız o yardımı alırsınız, merak etmeyin. Mutlaka alırsınız. Ama heba edersiniz. Kendinizi de heba edersiniz. Bu fizik dünyada size şimdiye kadar edindiğiniz kültürün öğrettikleri sizi mutlu etmekten, sizi mutsuz etmekten öteye nereye taşıdı? Bunca sene yaşadınız bu dünya üzerinde. Hep mutsuz oldunuz. Bir adımda size mutluluğu getirdi Allah-u Teala. Onun kıymetini bilmiyorsunuz. Onu ait olduğunuz yere oturtamazsınız. Yardımlarını gene size ulaştırmaya devam eder. Ama siz o yardımları almanıza rağmen mutsuzluğunuza yeni basamaklar eklersiniz sadece. Burada Allah'ı düşünerek durun. Kendinize bakın. Kimi kandıracağınızı zannediyorsunuz? Muhatabınız Allah ise söylediğim gibi sizin kalbinizden geçeni saniyesi saniyesine bilir. Biz de biliriz demekten muradım biz bilmeyiz. Allah bize bildirdiği için biliriz. Yoksa sizin kalbinizden ne geçtiği bizi ne alakadar eder ne de onu biliriz. Ama Allah Teala mutlaka söyler. Söylediği için biliriz. Bir konuyu kesinlikle aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Aklınızdan geçenleri bildiğimiz zaman onu bizim bildiğimizi zannetmeyin. Biz bilmeyiz. Aklınızdan geçenleri Allah Teala bize söylediği için biliriz. Mutlaka biliriz. Ama aklınızdan geçenleri bildiğimiz için değil. Allah bize söylediği için biliriz. Aradaki farkı çok iyi değerlendirin. Biz ait olduğumuz yeri biliriz. Biz bir insanız. Hiç kimsenin kalbinden geçenleri bizim doğrudan doğruya bilmemiz söz konusu değildir. O Allah'a mahsus bir iş. Allah-u Teala mutlaka kalbinizden geçenleri bilir. Ve bize söyler. Biz de bu sebeple biliriz. Öyleyse Allah Teala diyor ki eğer iki kişi bir araya geliyorsanız bir iş yapıyorsanız ve birbirinizi aldatmaya çalışıyorsanız üçüncü bir ortağınız daha vardır diyor. O şeytandır. Eğer diyor iki kişi bir araya gelirseniz ve bir iş yaparsanız ve maksadınız birbirinize gerçekten Allah için yardım etmekse üçüncü bir ortağınız daha var diyor. O Allah'tır diyor. O biziz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'yı siz dürüst olduğunuz zaman
Allah için olduğunuz zaman yanınızda benim. Dünyadaki bütün kuvvetler bir araya gelse sizi yıkamaz. Allah'la beraber olduğunuz sürece. Biliyor musunuz ki şu anda şu dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Ama bizi yenmesi mümkün değil. Çünkü bu kainatta onun en büyük düşmanı olan Allah bizim dostumuz. Biz neden bu dünyadaki en güçlü insanız? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kişiyiz. Madem ki bu kainatı Allah yarattı, madem ki Allah bu kainatın hakimidir, eğer o bizim dostumuzsa en kuvvetli biziz. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu yazıyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah sizin dostunuzsa bilin ki en kuvvetlisisiniz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Hayır. Allah bizim dostumuz olduğu için. Öyleyse dünyanın neresine gidersek gidelim her zaman en kuvvetliyiz. O bizimle beraber olduğu için. Her zaman en kuvvetli biziz, en çok bizi sevdiği için. Öyleyse sakın ola ki dürüstlükten ayrılmayın. Sakın ola ki kafanızda bir takım planlar kurmayın. Kimseyi aldatamazsınız. Ve o aldandığınızı zanneden insanların gene size yardım edeceklerini göreceksiniz. Ama bilin ki onlar aldanmazlar. Bilin ki sözlerine her zaman sadıklardır. Hangi şartlar içinde olursa olsun. Ve bilin ki sadece hile düşündüğünüz zaman kendinizi aldatırsınız ve bunun ızdırabını yaşarsınız. Ve kendi içinizden kendinize karşı utanırsınız. Unutmayın, biz Allah'ın dostuyuz. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'a yaklaşmak istediğinizde bizi kendinize çok yakın bulacaksınız. Allah'tan uzaklaşmak istediğinizde bizi kendinize yakın bulamayacaksınız. Hatta bizim söylediklerimizden sıkılacaksınız. İşte dikkat edin. İç dünyanızdan gelen şey eğer bizim söylediklerimizden sıkılmaksa siz ait olmanız lazım gelen yerde değilsiniz. Çünkü öyle olsaydı söyledikleriniz sadece sizi mutlu etmeye izin edilecekti. Öyleyse biz hayatımızda kaç gece sabaha kadar konuşmuşuzdur. Sabah namazını kıldıktan sonra sohbet bitmiştir. Öyle bir standartta bütün mutlulukları o kardeşlerimizle beraber yaşamışızdır. Allah Teala güç verdiği sürece hep insanlar bu güzellikleri yaşarlar. İşte Allah Teala ile olan ilişkilerinizde güzellikleri yaşamakta bütün insanlar için ideal olan bir şey var. Bir başlangıç noktası, bir çıkış noktası. Bunun adına iştiyak diyoruz. Nedir iştiyak? Allah yolunda hizmeti alelade insandan, ordinary insandan daha ötede yapmanın hedef tayin edildiği bir dünyada yaşamak. İstiyor musunuz böyle bir şeyi? Allah'ın yolundaki hizmeti herkesten daha iyi yapmayı. Ben size söyleyeyim. Gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun işaretleri her zaman sizin taşıdığınız işaretlerdir. Kim Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorsa bunu söylemesi, ben Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorum demesi ne kendini kandırabilir
ne de söylediği kişileri kandırabilir. Osmanlı kendisine has bir laf etmiş. Diyor ki Osmanlı, iştir kişinin aynısı, lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbesi, yaptığı eserde. Öyleyse neden bahsediyoruz? İştiyakiniz mi var? Böyle olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? O zaman siz Allah yolundaki hizmetinizi başkalarından daha üst seviyede yapmak mecburiyetinde olan birisiniz. Kendimizi kandırmayalım. İştiyakimiz ya vardır ya da yoktur. Olmayan bir şeyi sizin sözle söylemeniz Allah'a karşı bir şey ifade etmez. Ama bunu söylemediğiniz halde öyle bir çalışırsınız ki Allah-u Teala'nın yolunda size bakan bütün insanlar anında iştiyakinizi kabul etmek mecburiyetindedirler. İşte bu kişi iştiyak sahibi bir insan. Neden bahsediyorum? Her gün kendinizi başka insanlarla karşılaştırın. Akşam yatmadan evvel kendinizi o gün hesaba çekin. Bugün ben Allah için ne yaptım diye. Ve ölçün. Benim yerimde başka birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Herhangi birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Yapabilirdi diyorsanız iştiyak sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Evvela zamanı en iyi değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Her geçen 24 saat sizin için her gün size verilen yeni bir fırsattır. Niçin? Allah'a kendinizi ispat etmeniz için. Onun dostu olduğunuzu, onun için var olduğunuzu, onun için çalıştığınızı ve kendinizi ona köle etmek için bir gayretin sahibi olduğunuzu ona ispat etmekle mükellefsiniz. Unutmayın, kainattaki kölelerin en kölesi Allah'a gerçekten köle olanlardır. Ve bu kölelik nasıl bir köleliktir ki? Köleliğiniz arttıkça hürriyetiniz sonsuza ulaşıyor. Köleliğinizin en son noktasında bütün kainatı Allah Teala size açıyor. Dilediğiniz an kainatın her yerindesiniz. Bu nasıl bir sonsuz hürriyettir ki insanoğluna köleliğinin en son noktasında veriliyor. Kölelik nedir? Hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde kulağında demir küpeler olan insanlara rastlıyor. Yahu diyor, kimdir bu insanlar, böyle kulaklarında küpeler var? Diyor ki bunlar falanca paşanın kulları. Onları esir olarak satın almış. İşlerinde kullanıyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki getirin bir tane de bana, benim kulağıma takın diyor ve takıyorlar. Resmini gördünüz Yavuz Sultan Selim'in. Hani şu bıyıklı padişah. İşte orada da var. Ve küpeli olan kulağını dönmüş resme. Allah Allah demiş birçok insan. Bu Yavuz Sultan Selim'de nasıl adammış ya, kadınlar gibi küpe takıyor kulağına. Evet. O kulağına küpe takıyor. O küpelerden birini getirin. Benim kulağıma takın diyor. Şu anda yaşayanların içinde Allah'a en çok köle olan benim diyor. İşte o Yavuz Sultan Selim. Geçen akşam size anlattığım o korkunç çölü geçerken atından inip de o çöl sıcağında yaya yürüyen Yavuz Sultan Selim. Görmüyor musunuz diyen Yavuz Sultan Selim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yaya yürüyor. Görmüyor musunuz? O yaya yürürken ben nasıl atla giderim diyen Yavuz Sultan Selim.
Allah'a köle olan Yavuz Sultan Selim. İşte köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artacaktır. Bir gün bu duvarların size bir şey ifade etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. Namaz kılarken önünüzdeki duvarların kaybolduğunu, yok olduğunu, bir başka aleme açılan bir kapıdan öteye bakmakta olduğunuzu göreceksiniz. Kendinizi Mekke'de değil, Kabe'de değil, indi ilahide hissedeceksiniz. Allah'ın huzurunda hissedeceksiniz. Önünüzdekileri göreceksiniz. Sizin önünüzde namaz kılanları göreceksiniz. Arkanızda namaz kılanları göreceksiniz. O zaman köleliğin, Allah'a olan köleliğin neleri ihata ettiğini idrak edeceksiniz. Onun sonsuz zevkiyle ürpereceksiniz. Şu dünyada mutluluğu doruklarında yaşayacaksınız. Mümkün mü? Hepiniz için mümkün. Ama bunun için vermeniz lazım gelenleri Allah'a vermekle mükellefsiniz. Bu sizin köleliğe sahip olmak için ödemeniz lazım gelen bir diyettir. Her fatura ödenir. Her şeyin bir bedeli vardır. Bu bedel çalışmaktır. Çok zikretmektir. Bilin ki ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrederseniz onu o kadar çok seviyorsunuz demektir. Unutmayın. Sevginin ölçüsü insanların söyledikleri şeylerin hiçbirisi değildir. Sevginin ölçüsü fedakarlıktır. O zaman dikkatle bakın, Allah için ne veriyorsunuz? Allah için uykunuzdan ne kadarını feda edebiliyorsunuz? Allah'ın zikrini yapmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Her 24 saatlik zaman devresini 100 kabul ederseniz, o 100, %100'ün içinde acaba her 24 saatte Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte onu, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Aslında kendinizi de. Dikkat edin. Şeytan size kendinizi sevmeyi nefsinize hizmet istikametinde bir vasıta sayarak öğretmeye çalışır. Allah ise sizin kendinizi sevmenizi Allah'a hizmet istikametinde ölçüye vurur. Allah'ın en çok sevdiği insan 24 saatlik bir zaman devresinde Allah'a en çok zikreden insandır. Yani daimi zikrin sahipleridir. Bu zikir 24 saatlik devrede ne kadar aşağı inerse kişi Allah'ı o kadar az seviyor demektir. Öyleyse sevgi fedakarlık mıdır? Bu sizin vereceğiniz diyete bağlı. Allah-u Teala'nın yolunda neyi nasıl görürseniz öyle bir ödemenin içine girersiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Zaman mı? Zamanınızın bütününü Allah'a vereceksiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Para mı? Onun bütünü zaten sizin değildir. Hepsi Allah'ındır. Hep insanlar kendilerini aldatmakla meşguller. Rabbena hep bana deyip her şeyin sahibi olmak isterler. İşte o her şeyin sahibi olurken, sahip olduğunuz her şeyin tekrar Allah'a döndürülmek üzere size verdiğini hatırlayın. Onu siz elde ettikten sonra Allah yolunda kullanabiliyor musunuz? O zaman köleliği adım adım satın alacaksınız. Unutmayın ki köleler hürriyetlerine satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve Allah'ın kölesi yapacaksınız.
size ait olan değerleri hep Allah yolunda kullanarak. İşte iştiyak sahibi olan insan kimdir? Allah'ı çok zikredendir. Nedir acaba Allah Teala Ashab suresinin 21. ayet kelimesinde Allah'ı çok sevenler için bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler için iki ve Allah'ı çok zikredenler için üç. Peygamberimizde ahsen bir örnek vardır diyor. Neden başkalarını katmamış hesaba? Çünkü ötekilerde ümit yok. Ötekiler iştiyak sahibi değil. Bu saydığın standartların sahibi olan insanlar iştiyak sahibi. Bir kapkaranlık dünyada bunca yılınızı geçirdiniz. Ve İslam'ı hiç öğrenmeden bu yaşa geldiniz. Gene Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz sizden çok sonra bu güzellikleri yaşayabildik. Düşünün ki Allah-u Teala'nın yolunda bir insanın iştiyak sahibi olması demek, Allah yolundaki hizmeti kendisine şiar edilmesi demek. Öyleyse her geçen 24 saati iştiyak sahibi bir insan hep dikkate alacaktır. Acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Acaba gerçekten zamanımı Allah için mi kullanıyorum? Acaba gerçekten ben Allah için miyim? Kendi kendinize karar verin. Biz bir şey söylemeyelim. Allah için misiniz? Yoksa kendiniz için misiniz? Zamanın ne kadarını kendiniz için kullanıyorsunuz? Ne kadarını Allah için kullanıyorsunuz? Allah'ın size mükafatlar vermesini istiyorsunuz. Bu mükafatların başında da para geliyor. Eğer para gerçekten bir mutluluk parçası olsaydı, bugün dünyadaki bütün zengin insanların çok mutlu olması gerekirdi. Ama bütün zengin insanlar mutsuz. Gidin bakın bakalım. Bir Sakıp Sabancı, bir Koç, bir dünyadaki en zengin insanlara dikkatle bakın. Aile yaşantılarına bakın. Neden mutsuzlar? Çünkü para mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluğun anahtarı sizin Allah yolunda yapabileceğiniz fedakarlıklardır. Zamanınızı Allah için kullanmaya çalışın. Bir gün bu söylediklerimiz size şu dünyadaki dinlenmesi gereken en tatlı sözler olarak yaklaşacak. Her sözümüz kalbinize bir nur olarak girecek. Ve siz onların sizi mutlu edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olacaksınız. O zaman dünyadaki en büyük zevklerden birisinin irşat makamının sözlerini dinlemek, onlardan gerekli dersin alınacağını idrak etmek olduğunu göreceksiniz. Her şey güzeldir. Yeter ki siz onlardaki güzellikleri anlayın, idrak edin. Anlamak için anlamaya çalışmak, onun için de kalbinizden o anlamaya çalışmanın gelmesi söz konusudur. Böylece hepiniz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indindeki güzellikleri yaşamaya çalışmak. İşte mutluluk dediğimiz zaman iki ayrı cepheyi beraber mütalaa etmek mecburiyetindesiniz. Bir dünya kanadınız var. Siz bu dünyada yaşıyorsunuz herkes gibi. Zannetmeyin ki Allah-u Teala sizin çalışmanızı istemiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala?
iki kanatlı bir çalışmanın içinde olacaksınız. Hem dünya için çalışacaksınız, hem de ahiret için. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evliyanın uykusu diyor, cahillerin ibadetinden her zaman daha fazla değerlidir. Unutmayın, bunlar 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirlediler. Onlar uykudayken de zikrediyorlardı. Kalpleri çift atarken içlerindeki ses otomatik olarak kalbin her çift atışında Allah kelimesini söylüyordu. Yani ibadetle uyuyorlardı. Unutmayın ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Zikir en büyük ibadettir. Öyleyse onlar uykularındayken de zikrediyorlarsa, uykularındayken de en büyük ibadeti yapıyorlar. Hangi ibadet olursa olsun, belli bir zaman parçası içinde o ibadet zikirle yarış edemez. Öyleyse bir namazın yarım saat sürdüğünü düşünelim, bir saat sürdüğünü düşünelim ve bir insan düşünelim, zikir yapmadan namaz kılıyor. Namaz da bir zikirdir ama zikrullah değildir. Allah'ın ismini tekrar ederek yapılan bir ibadet değildir. Öyleyse namaz kılan bir insan, Allah-u Teala'nın namaz kılarken de zikir yapın demesine rağmen o insan namazı zikirle yapmıyorsa, o sırada namaz kılmayan ama zikir yapan bir insanın kazandığı değere hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse buradan gerekli manayı çıkaracaksınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerinden çıkarmanız lazım gelen asıl manaya. 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykularındayken bile zikirsiz namaz kılan bir insanın kazandığından daha fazla dereceyi her saniye kazanmaktaydılar. Öyleyse iştiyakinizin arkasında zikir olmalıdır. İştiyak, yani başkalarından çok daha üst seviyede hizmet verme isteği, arzu.

0: kendiniz için yaşadınız.
1: Hmm.
0: Bir de bakacaksınız ki her seferinde kendinize harcadığınız saatler Allah için harcadığınız saatlerden ötede. Hadi gelin size temeli anlatayım. Temel'in küçücük bir tarlası var. Denizin kıyısında. Bu küçücük tarlada Temelcik senelerce mısır ekiyor. Fakat mahsulden bir hayır yok. Demişler ki sen Allah'tan istersen Allah Teala mutlaka sana verir. Temel demiş ki ey Allah'ım demiş. Eğer bana vereceğin mısırlar söz konusuysa yarısı senin yarısı benim. Ve Temel o aşkla mısırları ekmiş. Aman Allah'ım bir mısır çıkıyor tarladan. Temel'in gezileri açılmış fal taşı gibi. Ve hasat günü Temel bütün mısırları toparlamış. Ayırıyor şimdi. Habu Allah'ımın, habu benim. Habu Allah'ımın, habu benim. Böyle diyerek Yunus mısırları iki gruba ayırmış ama bir bakmış ki Allah'ın tarafı dağ gibi Yunus'un tarafı, şeyin tarafında Yunus'un diyorum bizim hep Yunus geliyor aklıma. Temel'in tarafındakiler ötekinin yanında küçücük kalmış. Temel bakmış bakmış. Demiş ki ey Allah'ım demiş. Ekerken demiş yok idun. Hiç göremedim seni daha demiş. E demiş bunları toplarken de yok idun. Sana demiş pay mı vereceğim? Vermiyorum demiş. Ama Temel bunu der demez de bir fırtınalar kopmuş. Bir yağmur başlamış. Bardaktan boşanıcısına fırtınalar bütün o mısırları zaten denizin kıyısına mistarla hop denize. Yunus bizim Temel'de bir mağaraya sığınmış ama şimşekler de çekiyor. Ey Allah'ım demiş. Estun demiş, yele verdim demiş. Yağdım demiş, sere verdim. Ha şimdi de demiş mum yakıp beni mi araysun demiş. İşte o değerlerinizi hesaplarken ben bugün Allah için ne yaptım derken sadece zamanı hesaplamanız bile yeter. O 24 saatlik zaman sizin için bir imkandı. Her gün. Her gün denenirsiniz. Kendinizi temize çıkarmak için her gün bir fırsat verir Allah-u Teala elinize. Bu temize çıkarmak sizin mutluluğunuz için gerekli. Dikkat edin. Allah'ın yolundaysanız en çok hizmet verdiğiniz gün en mutlu olduğunuz gündür. Neden? Huzurunuz bütün boyutlarıyla o gün karşınıza çıkacak. O gün sizi bütün standartlarda en büyük mutluluğa götürecek olan şey sizin Allah için verdiğiniz hizmettir. O hizmete dikkatle bakın. Hizmetin muhtevasına dikkatle bakın. Çünkü bu sizin olan değerleri Allah'ın olan değerlerinden ayıran temel ayıraçtır. Öyleyse zamanınızın ne kadarını Allah'a verdiniz her 24 saatte, ne kadarını kendiniz için kullandınız, sadece bunu ayıracaksınız. Ayırdığınız zaman göreceksiniz ne olduğunuzu. Ben size bir şey söylemiyorum. Eğer bir yerlere varmak istiyorsanız, hani o düşündüğünüz yerlere, o zaman bunun yegane ilacının anlattığım şeyler olduğunu bileceksiniz. Ve ne verirseniz yalnız onu biçersiniz. Allah için ne verirseniz yanınızda onu bulursunuz. O sizi Allah'a yaklaştıran yegane vasıtadır. İşte bütün güzellikleri daha üst seviyede yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'yı çok zikredeceksiniz. İhtiyacınız ise Allah'a hizmetinizi arttıran bir vasıtadır. Bu artış boyutunda sizin mutluluğunuzun ona paralel olarak arttığını göreceksiniz. Ne zaman şöyle birkaç saat daha uyuyayım hele kendimi bir bulayım. Ondan sonra Allah-u Teala'ya bir hizmet edeceğim, bir hizmet edeceğim diye düşünürsünüz. Ve saatleri yatağınızda harcayarak günün sona erdiğini görürsünüz.

0: E o zaman neden mutsuzsunuz o zaman? Çünkü siz size düşeni yapamadınız. İştiyakin sizi ulaştırmak istediği yere nefsiniz sizi ulaştırmadı. Tabii oraya ulaşmanız çok önemli değil. Ama çay içmeye ulaşabilirsiniz. Burada konumuzu keselim, çayımızı içelim. Ondan sonra da ikinci kısma geçeriz inşallah. Hay Allah razı olsun. O senin şeylerin, o ne? Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimizin ikinci kısmında iştiyak konusundaki sözlerimizi tamamlamak istiyorum. İştiyak, onu gerçekten kullanabildiğiniz zaman bir faktör olarak devreye girer. Nasıl bir faktör? Sizin liyakatinizi artıran bir faktör. İştiyaki kullandığınız zaman başkalarından daha üst seviyede Allah'a hizmet eden birisi olursunuz. Bunun anlamı hizmetinizin seviyesi kadar liyakatınızın artışıdır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun liyakate paralel mükafat kanunudur. Kim hangi liyakatin sahibi ise mutlaka onun karşılığını mükafat olarak Allah'tan alır. Öyleyse liyakatiniz arttıkça mükafatınız da artacak. İşte artan liyakatinizle artan mükafatınız sizin spiralinizi devamlı olarak yükseltecek. Daha üst seviyede birisi olacaksınız. Ve böylece hedeflerinize ulaşmak için bir spiral devamlı hareket halinde olacak. İştiyakiniz liyakatinizi liyakatiniz mükafatınızı artıracak. Ve artan mükafatınız sizi daha üst seviyede bir seviyeye ulaştıracak. Bir yetenek sahibi kılacak. Bu yeniden iştiyakinizin harekete geçmesini onun daha üst seviyede bir liyakate ulaşmasını, liyakatinizin de daha üst seviyede bir mükafatı yakalamasını icap ettirecektir. Böylece devamlı daha yükselen bir spiral içerisinde Allah'a doğru yaklaşacaksınız. Öyleyse liyakatinizin artışının kesin işareti vardır. Allah yolundaki hizmetinizin her geçen gün daha uzun zaman parçalarına yayılması. Bu liyakat konusunda bize düşen gayretler layık olduğu veçiyle yerine getirildikçe liyakatimizin kesin olarak artacağını bilmenizi istiyorum. Ve liyakatin artışı Allah ile olan ilişkilerimizde bizi daha üstün noktalara çıkartacaktır. Bu üstün olan standartlarında Allah'a karşı nasıl daha samimi olabiliriz diye bir sual gelmişti. Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi, kendisine karşı samimi olması anlamına geliyor. Eğer kendinize karşı samimiyseniz, Allah-u Teala samimi olduğunuz zaman da, samimi olmadığınız zaman da kalbinizi bilir. Öyleyse her zaman size olan tavsiyemiz şu: İçinizden çıkın. Kendinize dışarıdan tarafsız bir hakim sıfatıyla bakın. Tarafsız bir hakim gibi. Kendinizi yargılayın. Ama kendinize yanıltmadan. İşte bunu nasıl yapıyorsanız Allah-u Teala ondan daha üstün şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılamasında size biraz yontar. Sizin tarafınızdadır her zaman. Biz size adaletle davranın dediğimiz zaman Allah'ın adaletinin bir tarafının mutlaka size kaymış olduğunu göreceksiniz. Sizin için Allah-u Teala'nın adaletinin sizi biraz kayırıcı bir hüviyetle karşınıza çıktığınızı göreceksiniz. Sizi çok seviyor. Herkesi seviyor ama sizi de seviyor. Öyleyse onun sevgisine layık olmak için çalışmanız lazım. Böyle bir şey için de samimi olmalısınız. Samimiyetsizliğiniz Allah'a bir zarar veremez tabii. Ama size zarar verir. Çünkü samimi olmadığınız zaman şeytanın eserisiniz demektir. Bir insan ne zaman samimidir? Şeytanın desisesinden, şeytanın tesirinden kendisini kurtarabildiği zaman. Öyleyse böyle bir standart içinde bizleri hedefe yaklaştıracak, yönlendirecek olan şey nedir? Samimi olmak. Eğer samimiyseniz Allah Teala samimiyetinizden haberdardır. Ve haberdar olduğu için de sizin gerçekten samimi oluşunuz Allah Teala'ya pozitif etkileyecektir. Sizin hakkınızdaki değer yargıları her geçen gün biraz daha pozitif olacaktır. Ve hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir standart içinde yaşamaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bu güzelliklere dikkatle bakmanızı istiyorum. Her geçen gün sizin için bir muhteşem tablo çizer. Her gün yeni bir fırsat oluşturur. Ve Allah ile olan ilişkilerinizin en iyi yönelmesi için sebep yine sizsiniz. İsterseniz ilişkilerinizi en iyiye yöneltebilirsiniz. İsterseniz en kötüye yöneltebilirsiniz. Davranış biçimleriniz her zaman sizin hakimiyet sahanız içindedir. İşte bu hakimiyet sahası içinde olan davranışlarınız sizi mutlak saadete götürebileceği gibi mutsuzluğa da götürebilir. Şimdiye kadar olduğu gibi. Tasavvufa girmeden evvel hep kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyordunuz. Herkesin sözü size batıyordu. Çevrenizdeki insanlarla her zaman anlaşmazlıklar içindeydiniz. Farkında ne vardı? Nefsiniz vardı. Sizi hep kendinize haklı gösteren, her zaman başkalarını şikayet eden ve kendinizde hiçbir hatanın bulunmadığı tezini her zaman size kabul ettiren bir nefs bu. Tabii şeytanla da farkına bile varmadan işbirliği içindeydiniz. İşte ne zaman ki Allah-u Teala'nın yoluna girdiniz, kendinizi tanıyacaksınız. Bu tanımanızın mükafatına ulaşmanız kendinize karşı samimi olmanızla mümkün ve geçerlidir. Kendinize yontmayın. Samimi bir şekilde hatalarınızı itiraf edin Allah-u Teala'ya. Af dileyin. Rahatladığınızı hissedeceksiniz. Unutmayın ki dünya üzerindeki, kainat üzerindeki en büyük dostunuz aslında Allah'tır. Neden? Siz ona neyi şikayet ederseniz edin, sizi suçlamaz. Başkaları hakkında ne kadar kötü şeyler düşünürseniz düşünün. Muhatabınız Allah'sa bu dedikodu hükmüne girmediği gibi Allah Teala'nın sizi hiç suçlamadığını göreceksiniz. Ama ondan sizi daha iyi yönetmesini isterseniz, sizin başlangıçtaki durumunuz ne olursa olsun, sizi mutlaka daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye yöneltecektir Allah Teala. Unutmayın ki Allah ile olan ilişkilerinizde müesseselerden birisi de Allah'ın sizin için sizin kalbinizden geçenlere uygun cevaplar vermesidir. İşte eğer samimiyseniz o zaman Allah Teala sizin kalbinizden geçene değil adalet kaydelerine göre size cevap verecektir. Ama eğer samimi değilseniz, nefsinizin kalbinden bir takım talepler geçiyorsa, Allah-u Teala'ya sorduğunuz bir sualin cevabında Allah-u Teala size kalbinizden geçen talebe uygun bir çözüm önerecektir. Öyleyse sözlerinize karşı adaletin tahakkukunu istiyorsanız samimi olmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah ile olan ilişkilerinizde sizin bütün gayretiniz onunla iyi münasebetler kurmanız istikametinde olmalı. Bu iyi münasebetler sizi mutlak saadete doğru götürecektir. Bu saadete dikkatle bakın. Saadetin muhtevasına en iyi standartlarda ulaşın. Göreceksiniz ki nereye ulaşmak isterseniz Allah Teala sizi oraya ulaştıracaktır. Hangi açıdan bakarsanız mutluluğa ulaşmak istikametinde bir gayretin sahibi olursanız. Eğer düşmanlıksa hedefiniz, o zaman Allah'ın yardımı üzerinize hiçbir zaman gelmez. Siz şeytanın yardımıyla yaşarsınız. Öyleyse ayırmak sizin işiniz. Seçmek sizin işiniz. Nereye ulaşmak istiyorsanız oraya ulaşırsınız. Ya şeytan kanalıyla ya da Allah'ın kanalıyla. Öyleyse mutluluk mu istiyorsanız müracaat makamınız Allah'tır. Mutsuzluk mu istiyorsunuz? Müracaatınıza gerek yok. Zaten müracaatınızı yapmışsınız. İblisle, şeytanla işbirliği içindesiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki yol seçimi sizin hakkınız. Ya tasavvufa girmeden evvel yaşadığınız gibi şeytanla kol kola iç içe bir dünya hayatı geçirirsiniz. Sonra da doğru pasta cehenneme gidersiniz. Bir daha da çıkmazsınız zaten oradan. Keyfinize bakın. Ama söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkisi mutluluksa o zaman şeytanla kol kola olmaktan çıkacaksınız. Allah'a yöneleceksiniz. Onun başlangıçta güçlüklerini yaşayacaksınız. Ve mutlaka hedefe ulaşacaksınız. Hani bir takım kötü alışkanlıkları olan, sigaraya dadanan, beyaz zehre dadanan insanlar gibi onların insanlara verdiği bir alışkanlık hissinden kurtulabilmek için ciddi bir mücadele vermek mecburiyetindesiniz. İşte dünya hayatını yaşarken şeytanla olan işbirliğinizin sizde oluşturduğu bir takım tutkular olacak. Onlardan kurtulmanın yolu gene ve her zaman Allah'a sığınmaktır. Bütün kapılarını sizin için açık tutar. Ne zaman isterseniz o kapılardan geçin ve hedefe ulaşın. İşte bu, bütün bunlar samimiyetle Allah'a yönelmenize bağlı. Allah'a karşı samimiyetinizin oluşması ise kendinize karşı samimi olmanızla gerçekleşen bir vakadır. Bir ikinci sual vardı. İkinci sual neydi?
1: Allah'a karşı nasıl ikincisi de Allah'ta talep etmemizin
0: Evet. Allah'tan talep etmemizin derecesini nasıl arttırabiliriz? Allah-u Teala ile talep müessesesi kulla Allah arasındaki ilişkilerin zaten temelini teşkil eder. Allah-u Teala müracaat makamı olarak mutlaka kendisine her an müracaatınızı bekliyor. İnsanlar vardır şöyle düşünürler. Allah benim kalbimden geçenleri bilmiyor mu? Biliyor. Biliyorsa ben niye söyleyeyim Allah-u Teala'ya? Söylemek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala sizden söylemenizi bekliyor. İstemek mevkiindesiniz. Allah-u Teala sizden istemenizi bekliyor. O Allah. Sizi yaratan Rabbiniz. Ve her zaman ona müracaat etmenizi ister. Rab olarak, Allah olarak tanınmak ister. Ve ona müracaat edilmesini ister. Müracaat etmezseniz talebinize cevap alamazsınız. Kalbinizden geçenleri bilir. Fakat bu onu alakadar etmez. Gerçekten Allah'a bir taleple yönelmedikçe Allah sizin kalbinizden falan bir şey geçiyor diye ona cevaz vermek mevkiinde hissetmez kendisini. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kimdir dilediği diye sorarsanız hikmeti dileyenlerdir. Ne demek istediğimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleridir. Dolayısıyla Allah kimi isterse kendisine ulaştırır dediği zaman bu insanların Allah'a ulaşmayı dilemiyor.
2: Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İnsanın yaratıcısı Allah'tır. Ve bizlerden sadece mutlu olmamızı ister. Bu mutluluğa engel olan tek varlık, yaşayan kişi olarak şeytandır. Ve tabiatıyla onunla beraber onun taraftarları. Allah-u Teala bunlara tağut diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de insan ve cin şeytanları olarak geçiyor. Allah-u Teala'nın yolu yerine o yolun tam tersini tavsiye edenler, onu yaşayanlar, işte onlar insan ve cin şeytanlardır. Allah-u Teala Bakara Suresinin 226. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, La ikrahe fid dini kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse zorla Allah'la insan arasındaki ilişkileri başka birisine yaptıramaz. Bu istikameti bir zorlama hiçbir standartta mümkün değildir. Allah Teala bunu kabul etmiyor. Yani insanların iradesini tamamen serbest bırakmış Allah Teala. Bir hudut tanıtlamış. Sizin diyor hürriyetiniz başkasına zarar verdiğiniz yere kadardır. Başkasına zarar vermediğiniz sürece hürriyet içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Öyleyse insanın kendisine karşı zarar vermesine korunmuş mu? Allah-u Teala bunları yasaklar halinde belirlemiş. Yani bir insanın günah işlemesi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veren bir şeydir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın yasakları var. Nehiler diyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala cüz'i iradeyi koruyor. Biliyorsunuz, üç çeşit irade var. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Külli irade, külli irade, sünnetullah, Allah'ın kainatı kontrol için ortaya koyduğu sonsuz kontrol sistemi ve onun ötesinde cüz'i irade, insanların iradesi. Öyleyse işte böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Cüz'i iradeye Allah Teala sonsuz bir hak vermiş. Bu hakkı insanlar dedikleri gibi kullanabilirler. Ama onların derecat kaybetmelerine sebebiyet verecek olan, cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şeyleri işlemeleri Allah Teala tarafından yasak kılınmış. Aynı zamanda emirlere riayet de isteniyor. Çünkü Allah Teala bütün insanlardan mutlaka onların cennet saadetine ulaşmalarını istiyor. Bunu gerçekleştirecek olan hükümleri koymuş Kur'an-ı Kerim. İşte bu hükümler iki standarda ayrılıyor. İnsanların insanlarla ilişkileri, insanların Allah'la ilişkileri. Öyleyse insanların her iki ilişki standartlarında da mutlak olarak Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeleri lazım. Öyleyse böyle bir standardı en güzel ulaştırmak her zaman mümkün ve geçerlidir. Ve insanlar hep en güzelini yaşamak üzere dizayn edilmiştir. İşte insanları bu güzelliklerden alıkoyan, alıkoymak isteyen bir varlık yaşıyor. İsmi şeytan. Şeytan öyle bir dizaynın içindedir ki nefsimizdeki afetlere tesir etmek yetkisinin sahibi olduğu cihetler bu yetkiyi dilediği istikamette kullanabilir. Kullandığı zaman da tek bir hedefi vardır. Biz insanların mutsuzluğuna sebebiyet vermek. Nefsimizin afetlerine Allah'ın emirleri varsa onları yapmamak istikametini tesir etmeye çalışır. Allah'ın yasakları varsa onları da işletmek üzere faaliyettedir. İşte aynı istikamette insanlar da hareket ediyorsa onların adına tağut diyor Allah-u Teala. Aynı istikamette cinler de hareket ediyorsa onların adına da tağut diyor Allah-u Teala. Zaten şeytanlar da cin tayfesinden, yani dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılan varlıklar. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları birbirinden beyan edilerek tamamen ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir. Bir tarafta irşad yolları var. Bir tarafta gay yolları var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde irşad yolları ve gay yollarının birbirinden tamamen ayrıldığını görüyoruz. Böylece bu dizayna beraberce baktığımız zaman bir üst aşamada kişinin davranış biçimleri Allah'la şeytan arasında bir tercihi kesin şekilde ortaya koyuyor. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ buyuruyor Allah-u Teala. Kim tağutu inkar ederse, reddederse ve Allah'a aminu olursa demek ki iki tane faktör var. Allah'a aminu olabilmek tağutun ve dinin mümkün. Yani iki tane tercih var insanların. Ya tağutun insan ve cin şeytanların dediklerini yapacaklar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecekler. Bir, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecekler. Ya da Allah'ın irşat yolunun gereğini yapacaklar. Allah'ın emirlerine itaat edecekler. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyecekler. Öyleyse dikkat edin. Allah ve oğlunuz bir tarafta, şeytan ve nefsiniz ikinci tarafta. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah ile olan dizaynı yerli yerine oturtmaya çalışın. Öyleyse böyle bir dizaynı bir insan yerine oturttuğu zaman, yani Allah'ın yolunda olduğu zaman ne olur? Şeytanın yolunda olduğu zaman ne olur? Seçtiği yol itibariyle konunun sonucuna hemen arkasına gidilmiş. Fakat istemseke bil ümmetil muska lentisam ve leha buyuruyor Allah-u Teala. Kim tağutu inkar eder de şeytan ve onun avaneti olan insan ve cin şeytanlara tağuta aldırmaz, onun dediklerini yapmaz, Allah'ın dediklerini yaparsa o Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulp söz konusu. İşte bu kulp mürşittir. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan, yapıştıkları zaman mutlaka Allah'a götürecek olan sağlam kulp. Kainattaki en sağlam kulp, Allah ile olan ilişkiyi kurmuş olan, başka insanları Allah'a ulaştırmakla Allah tarafından vazifeli kılmış olan bir insan. Mürşit. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve bu olayın tahakkukunda Allah-u Teala bir işaret de veriyor. Allah'ı Semî'ün Alîm diyerek ayet-i kerimeyi bitiriyor. Allah işitir, ve bilir. Ne demek istiyor Allah Teala? Bütün bu işlemler, bir kişinin mürşidine ulaşabilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesi, hepsi bir şarta bağlı. O şart Allah ile kulun ilişkisinin standartlarını tayin ediyor. O yüzden dikkatle bakın. Kalbinizde ne yeşerirse, hangi talebiniz varsa Allah o talebi işitir ve bilir. İşte böyle bir rızanın söz konusu. İşitir ve bilirse ne olur? Derhal rayınız fazla tecelliye başlar. Derhal kulaklarınızdaki bakrayı kaldırır, kalbinizdeki ikinleti alır, yerine ihfat koyar ve derhal irşat makamıyla aranızda bulunan hicabı ve suratlı perdeyi kalbinizden alır, açığa çıkartır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bütün bunlar Allah'ın kalbinizdekini görüp de başlayacağı hususlar olduğu için Allah-u Teala bunu da açık bir şekilde bir işaret veriyor hepimize. Allah işitir ve bilir. Yani bundan sonra gelecek olan açıklamalarım diyor Allah-u Teala bu fiile bağlıdır. Allah'ın işitmesi ve bilmesi fiiline. İşiten ve bilen Allah-u Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alıp kulaklarındaki vakayı alıp irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesureyi alıp o kişiyi aminu hale getiriyor. Kimdir amin olan kişi? Kulaklarındaki bakra alınmış, kalbindeki hikmet alınmış ve irşat makamıyla arasında bir engel olan hicab-ı mesuresi alınmış olan bir kişidir. Böyle bir şey de sadece bir tek şartla oluşabilir. Allah'ın o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitmesiyle ve görmesiyle. Görüyorsunuz ki Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesi irşat yoluyla gay yolunu kesin şekilde birbirinden ayırıyor. Sonuçlarına gelince bir sonraki ayet-i kerimede veriliyor. Bakara 257. Allah Teala buyuruyor Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nure çıkarır buyuruyor Allah-u Teala. Onların kalplerine Allah'ın nurları gelip yerleşir. İman kirmesinin etrafında yerleşen bu nurlar adım adım o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkları dışarı atmış olur. Bir insanın nefsinin kalbinin etrafında ne kadar nur birikirse nefsinin kalbinde iman kirmesinin etrafında o kadar karanlık dışarıya atılmış demektir. Çünkü bu hasletler ulaştıkları yerde yerlerini hiçbir zaman terk etmezler, terk edemezler. Çünkü iman kelimesi kalbin içine yazılmıştır. Ve kalbe sımsıkı yapışmış bir çekim gücünü ifade eder. Kalpten iman kelimesi silinmedikçe zikirle Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın faz isimli kesimi iman kelimesinin çekim gücüne mukabil olarak yaratılmıştır. Birisi negatif, birisi pozitif çekim gücünün sahibi olduğu için iman kelimesi bütün fazları kendisine çeker ve etrafında toplar. Biliyorsunuz her bir kadısı iki kutup vardır. Güney kutup ve kuzey kutup. Birisi pozitiftir, birisi negatiftir. Bu iki kutup birbirini çeker. Aynı kutuplarsa birbirini iter. Öyleyse bir dizaynı görüyoruz. İnsanın nefsinin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. İşte bir insanın kalbindeki nurların birikmeye başlaması olayı o kişinin nefs etkisine başlamasıdır. Yani nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyet alanlarının adım adım azalmasıdır. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe ruhumuzun özellikleri yani ruhumuzun hasretleri fazıllar ismiyle nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. İşte bu fazıllar, faziletler sıfatıyla sazın çoğulu fazilet oluyor. Fazilet olarak nefsimizin kalbine yerleşiyor. Bu yerleşme boyunca kişi yavaş yavaş manevi tekamülünün standartları içerisinde hareket ediyor. Allah'a doğru ruhun yolculuğu başlıyor. Kim nefsinin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk o kişiyi Allah'ın güzelliklerine ulaştıracaktır. Ve neticede de Allah'ın zatına o kişinin ruhunu ulaştıracaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bunlar bu ayette ifade edilen Allah velilezine amelu, Allah amel olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura ulaştırır buyuruyor. Devamı tabuta ait. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliya bimit tabute. Kim de kafir ise o tağutun dostudur. Onlar tağutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri nurlanmışken tekrar zulmete girer. Bir insan nefsinin kalbine Allah'ın nurları girip yerleşmedikçe Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz. Allah kime dost olmuşsa şunu bilin ki o kişi ondan evvel Allah'a dost olmuştur. Önce biz insanlar Allah'tan razı oluruz. Ondan sonra Allah bizden razı olur. Öyleyse bu rıza meclisi son derece net bir olay gösteriyor. Allah Teala'nın da insanlar var. Bunlar Allah'ın yolunda hedeflenmişler. Ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Nefsin her %7 aydınlanmasında kullarla Allah arasında dengeli bir yaklaşım söz konusudur. Bu bir tek standartla söz konusudur. Tağut'un devre dışı bırakılması. Öyleyse tağut kavramı Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm ifade ediyor. İnsanlığın düşmanı olan iblis ve iblisin vücuda getirdiği bir kötülük dünyası, bir karanlık dünya, iblisin tek istediği şey herkesin birbiriyle kavgalı olması, herkesin herkese kötülük yapar hale gelmesi, herkesin başkalarının sadece mutsuzluğunu istemesi, bu istikamette çalışması, neticede mi kendisinin de mutsuz olması. Sevgili izleyenlerim, sadece iki türlü toplum vardır. Bir, bütün insanların veya insanların büyük kısmının birbirine düşman olduğu, herkesin başkasının kötülüğü için çalıştığı ya da başka bir ifadeyle sadece kendi menfaati için çalıştığı, ki ikisi aynı şeydir, bir dünya nizamı. Ne zaman kendiniz için varsanız başkaları için yoksunuz. Ne zaman kendiniz için varsanız şeytan sizinle beraberdir. Ne zaman başkaları için yaşarsanız Allah sizinle beraberdir. İşte iki tür davranış biçiminin bilançosu bu standartlarda ortaya çıkıyor. Başkaları için yaşamaya başladığınızda ya da başkaları için yaşadığınız her olayda kendi menfaatlerinize değil, başkasının menfaatlerini zırhlarak yaşadığınız her olayda ruhunuz ve Allah beraberdir. Ve siz mutlu bir insansınız. Çünkü işlediğiniz şey mutlaka hayırdır. Başkalarına yardım için varsınız. Başkalarına hizmet için varsınız. O zaman Allah, ruh ve hayır ard arda gelir. Bununsa sonucu mutluluktur. Böylece Allah, ruh ve hayır işleminin vücuda getirdiği üçlü, üçgen mutluluğun gerçekleşmesiyle bir kare halini alır. Öyleyse sabitin olmadığı bir istikamette Allah ile berabersiniz. Başkaları için yaşadığınız sürece, kendiniz için geçemediğiniz sürece. Öyleyse aksi de var etme, elbette kendiniz için yaşadığınız zaman ne olur? Kendiniz için yaşadığınız zaman nefsiniz ve şeytan işbirliği halindedir. Başkalarını kendinize menfaat temin etmek için kullanıyorsunuz. Başkalarının aleyhine, onların zararına ama kendi faydanıza gayretler sarf ediyorsunuz. O zaman mutlu bir insan olmanız mümkün değildir. Çünkü burada evvela siz başkalarının aleyhine, onların zararına bir faaliyetle kendiniz için çalışıyorsanız, kendinize menfaat sağlıyorsanız, orada şeytan vardır. Bir, orada nefsiniz vardır. İki, ve başarabilirseniz bunu, işlediğiniz şeyin adı hayır değildir. İşlediğiniz fiilin adı şerdir. Öyleyse yeniden bir üç gün oluştu. Şeytan, nefsiniz ve işlediğiniz işlem şer. Bunun sonucuna giderseniz, bunun sonucu mutsuzluktur. Kare mutsuzlukla oluşur. Öyleyse insan hayatı devamlı bir takım karelerin oluşmasıyla takip ediyor. Ya Allah, ruhunuz, hayır ve mutluluk karesi ya da şeytan, nefsiniz, şer ve mutsuzluk karesi. Bu kareleri gözünüzün önüne getirin de sözlerimi unutmayasınız diye getirip de sözlerimi unutmayasınız diye söylüyorum. Kafanızda ve gözünüzün önünde bir kare şekillensin. Birinci karenin birinci kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı işlediğiniz hayır, dördüncü kenarı da mutluluk. Aksi söz konusuysa, siz başkalarının aleyhine kendinize menfaat temin ediyorsanız, kısacası kendiniz için yaşıyorsanız, o zaman da mutlaka şeytan devrededir. Nefsiniz devrededir. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsimiz, üçüncü kenar işlediğiniz şer, dördüncü kenar mutsuzluk. Öyleyse ikisi de kare. Hayatınızın her saniyesi bu karelerden oluşur. Ya hayır işlersiniz, derecat kazanırsınız, mutluluk karesinde yaşarsınız. Ya da şer işlersiniz, derecat kaybedersiniz, mutsuzluk karesinde yaşarsınız. Hedefi başkası değil, siz tayin ediyorsunuz. Öyleyse dizaynı ona göre yaşamalısınız. Allah'ın size verdiği her şeyi kendi menfaatinizi sağlamak üzere kullanıyorsunuz ve başkalarını aldatıyorsunuz standardı söz konusuysa, o zaman siz her zaman mutsuz olmaya mecbursunuz. Hiçbir standart sizi mutlu kılamaz. Zannedersiniz ki biz para kazanırız, kazandığımız parayla mutlu oluruz. Hayır. O parayı kazanırken mutlu değilsiniz. Harcarken de mutlu olamazsınız. Allah-u Teala size paranın sağlayabileceği mutluluk denettiği şeyi oluşturmaz. Evvela mutluluğun ne olduğuna bakalım. Mutluluk bir zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir. Huzursuzluğa ve sıkıntıya yer vermeyen bir dünya hayatı. Devamlı bir vesile. Kimdir mutlu insan? İç dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu olan insan? Dış dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu insan? Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu olan insan. Öyleyse üç vasıf: iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Böyle bir mutluluk var, size mutlu musunuz? Eğer bu mutluluk dediğiniz şey bir gelip bir gidiyorsa, sadece bazı zamanlar mutluysanız, hayır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki mutluluk tabirinin içine girmiyor. Bunlar geçici zevkler. Herkes huzursuzluğun içinde de zevki yaşayabilir. Ama o insan mutlu bir insan değildir. Mutluluk, olayların tesirinin üzerinizden tamamen silindiği devreye ait olan bir vetiredir. Allah-u Teala size şunu ispat eder: olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların üzerinizde bıraktığı tesirdir. İşte Allah-u Teala Kur'an yaşantısıyla, Kur'an yaşantısının adı tasavvuftur. Tasavvufla size bir büyük gerçeği anlatmaya çalışır. Olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların sizin üzerinizde bıraktığı tesirdir. Ne demek istiyorum? Üç ayrı tip adam düşünün. Gecenin saat üçünde köprünün altında birisi bekliyor elindeki silahla. Oradan geçenlerden, o sırada yalnız başına geçen insanlardan birine tabancasını çekip ağzını çıkıyor karşısına. Adamın kalbine iniyor, ölüyor. Başka bir insanın karşısına çıkıyor. O insan da dehşetli, korkuyor. Üçüncü bir kişinin karşısına çıkıyor. Onun umurunda değil. Diyor ki tamam, demek ki benim kaderim buymuş. Eğer beni öldürmeyi düşünüyorsan buyur. Ama param yok. Korkulacak bir şeyim de yok. Dikkat edin. Aynı saatte, aynı yerde ayrı ayrı üç kişi. Birinci gece, ikinci gece, üçüncü gece. Üçüncüsü korkmuyor. Param yok demesi, o kişinin kendisini müdafaası sözünde söylenmiş bir söz değil. Bunun arkasında çok şeyler var. Yani senin beni öldürmen beni hiç alakadar etmiyor diyor. Size böyle bir vaka anlatmıştım. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Çok oğlu vardı da konumuzla alakalı iki oğlundan bahsetmek istiyorum. Birisinde de Habil, bir çoban. Diğerinde de Kabil, bir çiftçi. Ne demek istiyorum? Adem Aleyhisselam zamanında insanlar koyun besliyorlardı. Onun yünlerini kırpıyorlardı. İplik yapıp üzerlerine elbise giyiyorlardı. O zaman insanların hayatının maymunlardan geldiği, insanların mağara devrini yaşadığı, başlangıçta mağara devrini yaşadığı masallarına arkanızı dinlerseniz Allah'ın hakikatlerini gördükten sonra. Gerçekten mağara devirler olmuş mudur? Elbette olmuştur. Ne zaman olmuştur? Bütün insanlığın birbirine karşı açtığı atom savaşlarından sonra. Geriye kalanlar radyasyona uğramış, beyin hücreleri zedelenmiş insanlar olarak ne konuşabiliyorlardı ne de insan gibi davranabiliyorlardı. Gerçekten hayvanlar gibi yaşayan bir mağara devri insanı her atom savaşından sonra oluşmuştur. Kainatta hangi gezegen ne kadar çok atom savaşı yapmışsa o kadar teknikte geridir. Her atom savaşı sıfırdan başlamayı gerektirir. Onun için öyle gezegenler vardır ki oradaki insanlar bizim gezegenimizden, dünya adı verilen bu gezegenden çok daha teknik seviye itibariyle üstündürler. Yaklaşık zaman parçaları içinde Allah-u Teala insanlara aynı şeyleri ilham eder. ve insanlar teknikle adım adım yürürler. Şimdi başka gezegenlerden bizim gezegenimize insanlar gelebiliyorlarsa, sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahipleriyse, onların arkasında onların gezegenindeki atom savaşları sayısının ya da son atom savaşından bugüne gelişe kadar geçen sürenin bizimkinden çok daha fazla olması yatıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda insanlar var. Bu insanlar yaşıyorlar. Ve savaştan sonra yaşayan bu insanlar o savaşta atom bombasının tesirine maruz kalmışlarsa radyasyon onların bütün hücrelerini zedelediği için onlar düşünemeyen, konuşamayan ve her şeyi unutmuş olan zavallı insanlar oluyorlar. Geçen devirler yavaş yavaş asla dönüşü temin ediyor. İnsanlar şuurlarına tekrar kavuşuyorlar. İnsan olmanın şerefini yaşamaya başlıyorlar. Öyleyse Habil ile Kabil'den bahsediyorduk. İkisi de Allah'a hediye veriyor. Birisi bir koç kurban ediyor. Birisi de getirdiği buğdayları Allah-u Teala'ya hediye ediyor. Allah-u Teala koçu kabul ediyor, buğdayları kabul etmiyor. Bunun üzerine Kabil, kabul edilmeyen kardeşine fena halde sinirleniyor ve onu öldürmek istediğini açık açık söylüyor. O da diyor ki, tamam, beni öldürmek istiyorsan buyur. Benim de sana karşı koyacağımı, benim de seni öldürmek istediğimi düşünüyorsan bunda yanılıyorsun. Ben hamdolsun ki Rabbimi gördüm, Rabbimi bilirim. O bana kimseye zarar vermemeyi öğretti. Öyleyse ben hazırım diyor. Kabil affedersiniz. Kardeşi Habil'i öldürerek insanlık tarihindeki ilk cinayeti işliyor. Arkasında sadece bu mu vardı? Ya da böyle bir olayın Allah katındaki hikmeti neydi? Hikmeti Kabil'in Allah'ın kanunlarına ters hareket etmesiydi. Düşünün ki sadece bir tek anne baba var ve kardeşler evlenmek mecburiyetinde. Neslin devamı için başka bir alternatif yok. Kardeşler evlenecekler. İnsanlığın ilk oluşması bu standartlarda. Allah-u Teala böyle bir evliliği hudutlu kılmak üzere bir çözüm getiriyor. Her doğan kardeş ikiz olarak doğuyor. Bir kız, bir erkek. Böylece Allah-u Teala daha yakın bir standart içinde, kardeşliğin içinde daha ötede bir kardeşlik vücuda getirmiş oluyor. Acaba anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Herkes birbirinin kardeşi ama ikizler daha çok kardeş. Sanki onlar kardeş de ötekiler daha az kardeş olduğu için kardeşin dışındaymış gibi bir evlenme sistemi getiriyor Allah-u Teala. Hiç kimse kendi ikiziyle evlenemez diyor. Herkes başka bir kardeşinin, başka bir ikizin kendi cinsinin dışındaki olan kesimiyle evlenir. Yani ikizlerden bir erkek, diğer ikizlerden bir kız var. İkinci ikizdeki erkek de birinci ikizin kız kardeşiyle evlenebilir. Habil, Allah-u Teala tarafından konulan bu kaydının bütünüyle tatbikatçısı, Kabil'in kardeşiyle evlenecek. Hazır. Kabil'le doğan kızla yani. Ama Kabil istiyor. Ben diyor onunla evleneceğim. Allah'ın emrine, açık emrine Kabil, insan olan kişinin, şeytanın ve nefsinin ona verdiği negatif etkilerle Allah'ın emrine karşı çıkıyor. Allah diyor ki, Allah asileri sevmez. Düşünün, Allah Teala emir vermiş bütün insanlara, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız. Kim ruhunu ölmediğine ben Allah'laştırmayı dilemezse o kişi mürşidine ulaşmayan kişi oluyor. Mürşide ulaşmayı reddeden kişi oluyor. İşte Allah-u Teala onlara asi diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim mürşidine ulaşmazsa onlar için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade o. Asi. Bunu Allah-u Teala Araf suresinin 186. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediği dalalete kalır. Allah onları, o dalalete kalanları, mürşitten ulaşmayı dilemeyenleri asilikleri içinde, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İşte ilk isyan Kabil'le başlamış ve Kabil kardeşini öldürdükten sonra da aynı iddiasını sürdürmüştür. Öyleyse ondan sonraki hayatı bir ızdırap olan Kabil'in yaşantısı, Kabil'in ise ölümüne noktalanan bir olgu var. Birisi Allah'ın ve ruhunun istikametine hareket etmiş, daha evvel yüzlerce defa ölümü yaşayan Kabil ölmekten hiç korkmamış. Korkmamış çünkü bir defa tayin mekanı yaşarsanız ölüm korkusunun sizden tamamen gittiğini görürsünüz. Çünkü ölümü yaşamış olacaksınız. Siz nefsinizin vücudunuzdan ayrıldığını ve vücudunuzun üzerinde ona baktığınızı, vücudunuza baktığınızı göreceksiniz. Öyleyse böyle bir düzende herkes için geçerli olan bir sonuç var. Allah'ın güzelliklerini öyle yaşamak. Kim tayyi mekanı yaşarsa ne olur? Tayyi mekanı yaşayan bir insan, o kişinin nefsi vücudundan ayrılmıştır. Ve görür ki aşağıda seccade üzerinde oturan kendi fizik vücududur. Ama aklı fizik vücuduna değil, nefsine kumanda etmektedir. Öldüğünüz zaman da aynı şeyi yaşayacaksınız. Bir tek küçücük farklılık var. Zaten sizin dışınızda olan fizik vücudunuz uykuda değil, ölmüş olacak. Yoksa göreceksiniz ki hayat devam ediyor. Ölümden sonra da hayatın devam ettiğini göreceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan işte bu hedefe ulaşmaktır. Ne zaman bir insan tayin mekanı bir defa yaşarsa o zaman ondan ölüm korkusu gider. Çünkü o ondan itibaren her tayin mekanında bir defa da ölmüştür. Çünkü fizik vücudunun dışındadır. Düşünce sistemiyle birlikte ve muhteşem şeyler yaşar. Sevgili izleyiciler, şunlar etrafındaki duvarlar. O duvarların size geçerli olmadığı bir hayat düşünebiliyor musunuz? Ne zaman tayin mekanı gerçekleştirirseniz bu duvarların içinden geçtiğinizi göreceksiniz. Çatı, duvarlar, her şey sizin için sadece bir görüntüdür. İşte fizik vücudum bu bardağı aldı ve içindekini içti. Sonra o bir fizik madde. Benim de fizik vücudum. Bu alemin standartlarında ben o bardağı tutabiliyorum. Ama burada nefs olarak bulunsaydım bu bardağı tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip öbür taraftan ayrılırdı. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu bardağı tutmam mümkün değildi. Çünkü bizim nefsimiz berzah alemine ait olan bir varlıktır. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait olan bir varlıktır. İkisi arasında bir madde ilişkisini kurmak söz konusu değildir, mümkün değildir. Öyleyse Habil, Kabil'in kendisine olan saldırısından falan hiçbir zaman korkmadı. Dedi ki tamam, öldürmeyi düşünüyorsan hay hay, ben iki defalarca ölmüşüm, bir defa da sen öldürürsün. Yani bir tayin mekan olayını bir defa daha yaşamış olacaktı sadece Habil ve yaşadı. Böylece Allah ile olan ilişkide bir insanın nasıl bir mutluluğu nereye kadar götürebildiğini görüyoruz. Öbür taraftan şeytanın, insan ve cin şeytanlar dediği Allah-u Teala'nın tağutun tesiri altında olan insanların nereye kadar ulaşabildiğini

Allah'a inanmazlar. Onlar Allah'a inanıyorlarsa şeytanın tesiri altından çıkamayanlardır. Öyle insanlar var ki hayatlarını büyü yaparak geçiriyorlar. Öyle insanlar var ki hayatlarını hüddam yaparak geçiriyorlar. Yani birincide büyüde bir takım duaların negatif dalga boylarıyla sizi sonsuz bir huzursuzluğun içine atan insanlar var. Bunlar büyücüler. İkinci grupta ki aynı grup iki işlemi birden genellikle yapar, cinleri üzerinize saldırtır. Bunlar da hüddamla meşgul olanlar. Hüddam hizmet kelimesinden geliyor. Cinleri hizmetine alanlar, emirlerine alanlar ve cinlerin rızası hilafına onları zorla şeytanın yolunda kullanan insanlar. Öyleyse burada büyü olayına ve hüddam olayına baktığımız zaman Allah'ın emirlerinin tamamen paralize edildiğini görüyoruz. Bir büyücü hiçbir zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz. Allah'ın emirleri onun için bir hiçtir. Umurunda bile değildir. Hatırlıyorum, zannediyorum 100 yıl mecmuasındaydı. Soyadı kiraz olan bir büyücü ile röportaj yapılıyor. Soruyor muhabir. Diyor ki siz para karşılığında sizi teklif edilse bir insanı öldürür müsünüz? Cevap evet diyor, öldürürüm. Allah'ın verdiği bir hayatı almaktan huzursuzluk duymaz mısınız? Ve bunun insanlık haysiyetine aykırı olduğunu düşünmez misiniz? Sizin iyilik ve kötülük kavramlarınız beni hiç alakadar etmiyor diyor. Soyadı kiraz olan Muzar. Ve diyor ki o kişi bana gidip de haramı verip de başka birini öldür dediği zaman ben diyor onu öldürürüm. Büyüyle o adamı öldürürüm diyor. Sevgili izleyiciler, düşünebiliyor musunuz? Para karşılığı bir insanın hayatına kıyabilecek olan insanlar yaşıyor aramızda. İşte Kabil tipi insan bunlar. Bir de Allah'ın dostları var. Kabil tipi insan. Öyleyse insanlar mutlu olabilirler mi? Elbette olabilirler. Dikkat edin. Bunun ilacı, ölçüsü kendiniz için yaşamamaktır. Ne zaman hayatınızı başkalarına vakfedebilirseniz, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, aklınızı, paranızı, her şeyinizi başkalarının mutluluğu için harcamaya başlarsanız, o zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. O zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sonsuz bir mutluluğun içinizi doldurduğunu göreceksiniz. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşayamayız diye düşünmeyin. Daimi zikrin sahipleri neden mutludurlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Onlar başkaları için yaşamayı öğrenmişlerdir. Menfaatlerini sıfırlamışlardır. Onlar için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk vermek için yaşamlarını devam ettirebilmektir. Her zaman başkaları onların hayatında önde gelir. Uykularını feda ederler, rahatlarını feda ederler. Her şeylerini o Allah'ın başka insanlara hizmet için yarattığı vakasına varan insanlar, bu hedefe ulaşan insanlar, onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onlar evliyaullah'tır. Allah'ın dostlarıdır. İşte Allah Teala bu noktada tağutla evliyaullahı kesin bir standartta birbirinden ayırıyor. Tağut insan ve cin şeytanlar ve onlara tabi olanlar. Allah'ın evliyası da Allah'ın dostları. Zaten veli kelimesi dost demek. Evliyaullah da Allah'ın dostları demek.

İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi bu dizaynın oluşmasında iki nevi insan var. Kendi menfaatleri için yaşayan, başka insanları sömürmek için yaşayan, onların elindeki her şeyi kendi kör menfaatleri için onların ellerinden almaya çalışan ve sadece kendi menfaatleri için yaşayan bir insan düşünün. Ne uğruna yapıyor bunu? Parayı kazanmak için. Ne zannediyor? O kazandığı parayla mutlu olabileceğini zannediyor. Nefsi itibar istiyor. Nefsi başkalarından üstün olduğunun başkaları tarafından kabul edilmesini istiyor. Nefsi başkalarının küçülmesini, kendisinin üstün olmasını, büyük olmasını istiyor. İnsan-ı kamil Allah'ın nefsindeki afetleri temizlemesiyle bunları yenebilen insanın adıdır. Kemale ermiş demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanlar yaşıyor. Mutsuz insanlar ve mutlu insanlar. Ne yazık ki mutluluk mevsimizi kolay kazanılan bir işlem değildir. Daimi zikre ulaşmadıkça Allah'ın o sonsuz mutluluğunun ne olduğunu yaşayabilirsiniz ama onların yaşadığı ölçüde yaşayamazsınız. Bunun sayılı eğer daimi zikirde değilseniz kendinizden vazgeçmektir. Ne zaman başkalarına bir hizmet için, başka bir insanı mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, onu düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah ile berabersiniz. Demin size iki tane kare çizmiştim. Birinci karede Allah, ruhunuz, kazandığınız dereceler olan hayır ve sonunda da mutluluk oluşmuştu. Ama bütün mutsuz insanları da ters bir kare oluşuyor. Şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve arkasından mutsuzluk müessesesi. Şimdi şu absisle ordinat eksenlerini bir değerlendirelim. Şu nokta sıfır noktasıdır. Bu noktanın üstü sıfırın üzeridir. Bu noktanın altı sıfırın altıdır. Negatif değerler buradan itibaren aşağı doğru sıralanır. Ne demek istiyorum? Şeytan negatif sahanın sahibidir. Allah-u Teala da pozitif sahada tesir sahasının sahibidir. Aslında Allah-u Teala negatif sahanında pozitif sahanında hakimidir. Ama negatif sahayı o yaşadığı sürece şeytana bırakmıştır. Şeytanı da yaratan Allah'tır, unutmayın sevgili izleyenler. Ve şeytan bir gün sizin gazoz ağacınız olabilir. Onu tekmelediğiniz, her an elinizde esir olan bir varlık olabilir. Ne zaman ona yaşama şansı vermezseniz sizinle olan hayatınızda ne yaparsanız eğer Allah'ın bütün dediklerini yerine getirirseniz, şeytanın bu konudaki her söylediğinde şeytanın mağlup olduğunu yaşarsınız. Üzüntüsünden çatlar. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlememeyi başarırsanız gene şeytanın elinizde oyuncak olduğunu görürsünüz. O tekliflerine hep sürdürür. Negatif teklifleri Allah'ın emirlerine uymamanız istikametindedir. Gene negatif teklifleri Allah'ın yasaklarını mutlaka yasak olmasına rağmen işlemeniz istikametindedir. Daimi zikre ulaştığınız zaman gayret sarf etmenize gerek yok. Zaten iş dünyanızda ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibidir. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Yani ruhunuz da hayrı istiyor, nefsiniz de hayrı istiyor. O zaman içinizden hiçbir şey şeytanın negatif taleplerine evet cevabı vermez. Öyle bir arzu içinizden gelmez. Talep gelmez, gelmesi mümkün değildir. O zaman ne yaparsınız? Allah-u Teala ne emir vermişse hepsini yapmanın, yerine getirmenin o muhteşem zevkini
yaşarsınız. Allah'ın emirlerini onları yerine getirmek doyulmaz zevklerdir. Sevgili izleyenler, bir namaz kıldığınızı düşünün. Kalp gözünüz açık. Bütün alemler önünüzde, duvar yok önünüzde. Bütün alemler önünüzde. O alemlerin ötesinde Rabbiniz var. Onu da görüyorsunuz. Neresini görmek istiyorsanız o anda o size gösteriyor. Bu dünya üzerinde sadece kameraların gidebildiği yeri görebilirsiniz. İnsanlar aya ulaşabildi diye ayı gördünüz. Ama Allah'ın dostları sadece ayı değil, her yeri görürler. Öyleyse böyle bir zevki yaşadığınızı düşünün. Gözlerinizin, baş gözlerinizin baktığı yerde gördüğü duvar kayboluyor. Onun arkasında kalp gözünüzde açık olan sonsuz bir alem, Allah'ın gösterdiklerini görüyorsunuz. Namaz boyunca Allah'ın söylediklerini de işitebiliyorsunuz. Zikriniz bunun ayrı bir güzelliği, yaşama noktası olduğunu gösteriyor size. Her açıdan her şeyin muhteşem olduğu, başkalarının öyle olmadıkları takdirde ulaşamayacakları bir güzelliğin sahibi olduğunuzu yaşıyorsunuz. Öyleyse bu dünya yaşamaya değer bir dünyadır. Bu dünya bir insanı mutlu edecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Kim Allah ile birlikteyse bu seyredin merhalelerden birer birer mutlaka geçecektir. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar bir ortama ulaşacaktır. Sevgili izleyenler, unutmayın, her şey sizin için yaratılmış. Allah Teala şöyle buyuruyor: وَسَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün dünyalarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ve sizin emrinize tahsis etti diyor. Ey insanlar! Bu her şeyin evrinize tahsis edildiği bir güne ulaşabilir misiniz? Elbette ulaşırsınız. Bir gün daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman fizik alemin bütün standartları size buz gelir. Siz artık Rabbinizle birlikte vahdide vücut olmanın güzelliklerini, kainatın bütün güzelliklerini yaşayan bir insan olursunuz. Bir tek gayeniz olur Allah'a hizmet edebilmek. Bir tek gayeniz olur bütün insanları mutlu edebilmek. Öyleyse insanlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte burası mümkün değildir. Çünkü nefsinizin kalbindeki adavet adı verilen düşmanlık fonksiyonunu Allah Teala tamamen sizin daimi zikirde olmanın sebebiyle sizden almıştır. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenler, zikir adı verilen bu müessese 7 tane kalp şartının sahibi olduğunuz takdirde nefsinizin kalbinde mutlaka Allah'ın nurlarını biriktirir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat isimli nurlar göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır zikirle. Ve kalbinizdeki iman kelimesinin etrafında bu nurlar toparlanmaya başlar. Toparlanan bu nurlar nefsinizin kalbinde giderek artar. İlk %7 nur birikimi nefsi emareyi temsil eder. Sizden ayrılmış olan, yola çıkmış olan ruhunuz orada birinci gökyüzüne ulaşır. Daha sonra ikinci bir %7 nur birikimi ikinci gökyüzüne ruhunuzun ulaşması ve böyle. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi devamlı afetlerden arınacak, ruhun bütün hasretleri gelip nefsinizin kalbine adım adım yerleşecektir. Bu nurlar %50'yi geçtiği zaman siz Allah'ın evliyası olursunuz. Ama burada bitmez. Daimi zikre doğru her gün
içinizdeki o Allah, Allah, Allah, Allah diyen o sesin giderek iç dünyanızı tamamen sardığını hissedeceksiniz. Ve bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbindeki bütün hasretler yok olmuş olacak. Ruhunuzun bütün hasretleri gelip nefsinizdeki eskiden afetlerin işgal ettiği bütün alanları nefsinizin kalbinde işgal edecektir. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman zirnaniye kapının üzerinde bulunan mühür oradan hiçbir zaman ayrılamayacağı için kalbinizin artık yeniden karanlığa dönmesi imkansızdır. Ve sadece nurlardan oluşan bir nefs kalbiyle siz Allah'ın bütün mutluluklarını yaşayan bir insan olursunuz. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sufle sükûna erdiniz. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sufle sükûna erdiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde gene sonsuz bir sufle sükûn söz konusu. Ve siz İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de ardı arkası kesilmeyen, hiçbir şeyle engellenemeyen sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. İşte daimi zikrin sonucu budur. Ama öbür taraftan söz konusu olan şey, eğer bu hedefe ulaşmadıysanız, en azından Allah'ın emrettiği şeyleri yaparken, başkalarına hizmet ederken, başkalarını mutlu etmeyi düşünürken, siz Allah'ın standartlarında yani sıfır noktasının üzerinde bir alemdesiniz ve hep mutlusunuz. Başkalarına o mutluluğu ulaştıramasanız da mutlusunuz. Yeter ki iç dünyanızdan gerçekten başka insanlara hizmet için yaşadığınızı hissedin. Bunu planlayın. Öyleyse o sürecinde şeytanın ülkesinde olamazsınız. Allah'ın ülkesindesiniz. Pozitif alemdesiniz. Hep yardım alırsınız. Sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Öyle düşündüğünüz sürece. Ama ne zaman Rabbena hep bana dersiniz, o zaman şeytan devreye girmiştir. Ve hemen sıfır kodunun altına negatif sahaya geçtiniz demektir. Hep huzursuz bir insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde hep başkaları için yaşayan, insanlara mutluluk taşıyan, onlara verdiği ve vereceği mutluluk sebebiyle sonsuz bir saadetin sahibi olan insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet.

İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun fermanesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda ihsanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.

0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Serdar Hoca inşallah sualini okuyor.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, zikir nedir ve farz mıdır?
0: Allah razı olsun. İşte belki Kur'an-ı Kerim'deki en önemli sual bu sual. Zikir nedir? Ondan daha fazla önemli olan sual de zikir farz mıdır? İkisi de son derece hayati iki tane konuyu vücuda getiriyor. Neden? Çünkü 14 asır sonra zikir müessesesinin farziyeti tamamen unutulduğu gibi zikir de unutulmuş vaziyette. Zikrin ne olduğu bile bilinmiyor. Allah'ı hatırlamak deniyor. Zikir nedir diye sorduğumuzda Allah'ı hatırlamak deniyor. Öyleyse zikir nedir? Allah Teala Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila" buyuruyor. Allah'ın, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmak söz konusu. Allah'ın ismiyle Allah'ı zikretmek. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrarlamak. Kalbinizle, fizik vücudunuzun kalbiyle de, nefsinizin kalbiyle de, ruhunuzun kalbiyle de zikir son derece yakından ilişkili bir konudur. Kalbin temizliğinin tek mimarı zikirdir. Tek anahtarı, tek silahı zikirdir. Zikir yapılmazsa hiçbir şey sizi nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hiçbir zaman bu mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesi niçin konulmuş Allah-u Teala tarafından? Çünkü Allah-u Teala'ya teslim olma konusunda yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Allah'ın da bize bunu farz kılması var. Teslim farz mıdır? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey bakın ne kadar açık. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tunserun. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a geri dönün, yani ruhunuzu Allah'a geri döndürün, yaşarken, hayattayken ve ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu geri döndürmeniz, Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzla nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ve arkasından diyor ki yoksa yardım alınmazsınız diyor. Allah'ın yardımını alabilmek için talep sahibi olacaksınız. Allah'a ruhunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a nefsinizi teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Yoksa Allah Teala size yardım etmez. Ama bu taleplerde bulunursanız, bunun bedelini ödemeye hazırsanız, Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardım ettiğini muhakkak yaşarsınız. Öyleyse ruhun teslimi, zikirle alakası ne? Hiç kimse zikirsiz ruhunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi 7 katlık bir yolculuk gerektirir. Adına seyre sülük dediğimiz Allah'a doğru uzanan 7 katlık bir yolu, 7 tane gök katını aşmak demektir. Ruhun 7. gök katında 7 tane alemi geçmesi demektir. Ondan sonra yokluğa ulaşması demektir. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması demektir. Ama ruhun böyle bir yolculuğun birinci katına bile nefsini emmare kademesinde temizlemeden çıkması mümkün değildir. Temizleyebilirse ancak birinci gök katına kadar çıkar. Ve böylece temizlik ameliyesi, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini içerdikçe o kişinin ruhu da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katından sonra yedi tane yatay alem geçecektir. Ondan sonra yokluğa geçecektir. Allah da zaten bir mekanın, mekan adı verilen Allah'ın yarattığı sistemin dışındadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Yokluktadır. Ve ruhumuz da yokluğa geçip, ademe geçip, mekansızlığa geçip Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ama ulaşabilmek için önce nefsin yedi kademede temizlenmesi, yani nefsteki karanlıkların %100'den %50'nin altına düşmesi gerek. Her bir %7'de ruhumuz ancak bir gök katı kadar yükselebilir Allah'a doğru yaptığı seyr-i sülk isimli yolculukta. Öyleyse bunun nefs tezkiyesinin, ruhun Allah'a doğru yola çıkmasının başlangıç noktasına bakarsanız 14. basamağı görürsünüz. Birer cümlede söyleyelim. Birinci basamakta olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyorsunuz, muhakeme ediyorsunuz. Bir karara varıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dilemek. Böyle bir karara varırsanız üçüncü basamaktasınız. Allah bunun üzerine derhal üzerinize rahim esmasını tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktasınız. İrşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestur adlı perdeyi alır Allah Teala. Sizin üzerinizdeki tecellisinin üzerine altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbinizdeki nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti alır. İrşad makamına karşı insanlar başlangıçta hiç sevgi duymazlar. Birçokları da ondan nefret ederler. Bu irşad makamıyla aralarındaki hicab-ı mestur adlı perdenin varlığından dolayıdır. Allah Teala alır perdeyi, nefret kalkar, muhabbet gelir. Kulaklardaki vakrayı aldığı zaman kişi davete icabet etmek gereğini duyar. Çünkü kulağın duyduğunu artık zihin işitmeye başlamıştır. Vakranın alınmasıyla. Vakra, kulakla zihin arasında yalnız davetle alakalı konularda bir engeldir. Kulak onu duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. İşte bunu sağlar Allah Teala. Manaya varmayı sağlar. Manaya varmak yetmez, idrak etmek lazım. Kişinin kendisine mal etmesi lazım. Bunun için manasına vardığı konuyu kalbine indirir ve kalbinde kendine mal eder. İşte bu idrakin oluşmasıdır. Allah Teala ikinleti alarak Allah'ın davetine icabet konusundaki idraki de gerçekleştiriyor, tahakkuk ettiriyor. Yedinci basamakta böylece nefsinizin kalbindeki ekinlet alınır ve ameni olursunuz. Kalbinizde sadece iki tane kalp şartı oluştu. Allah Teala kalbinizdeki ekinleti aldı, yerine ihfati koydu, iki. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala'nın ihsanı yeni bir safhaya ulaşacaktır. Kalbinize Allah Teala bir kompütür sistemine ulaşacaktır. 8. basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbinizdeki 3. işlem Allah'ın bir kompütür sistemine size ulaşması ya da onun sünnetullahının demek daha doğru. Sünnetullah hükmünü icra ediyor. 4. kalp olayı vücuda geliyor. Kalbinizin Allah'a ait olan kapısı aşağı dönükken Allah'a doğru, yukarıya doğru dönüyor. Çünkü Allah Teala'nın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Sonra 10. basamakta göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açılıyor. Kalbinizdeki 5. işlem. Zikir yapıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor. Göğsünüze geliyor. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize geliyor. kalbinizden içeri giremiyor. Çünkü kalbiniz mühürlü. Mühürün kenarından hafif bir şekilde rahmet sızabiliyor. Farz ne sızabiliyor ne de kalbinize girebiliyor. Böylece rahmetin oluşturduğu bir birikim başlar nefsinizin kalbinde. %2'ye ulaştığı zaman bu birikim huşu sahibi olursunuz. İşte o zaman bir hakkınız doğar. Hacet namazı kılıp Allah'tan sorduğunuz zaman mürşidinizi, mutlaka mürşidinizi görürsünüz. Görürsünüz, 13. basamağa alışırsınız. 12. basamakta huşu sahibi oldunuz. 13. basamakta mürşidiniz gösterildi. Mürşidinize ulaştınız. Önümde diz çöküp tövbe ettiniz. La ilahe illallah Muhammedunuz Resulullah dediniz. El öptünüz. Yani mürşidinize Allah'a teslim olmak için Allah'ın temsil, yeryüzündeki temsillerinden birine teslim oldunuz. İşte burası mürşidinize ulaştığınız yerdir. İki tane kalp olayı tahakkuk edecektir. Bir, Allah Teala kalbinizin mührünü açacaktır. İki, kalbinizin içine imanı yazacaktır. Bu iki olay mürşide ulaşmadan hiçbir şekilde gerçekleşemez. Öyleyse kim nefsini tezkiye edecekse, Allah'a ruhunu teslim edecekse, o mutlaka önce ruhunu Allah'a teslim etmeden önce kendisini mürşidine teslim etmek mecburiyetindedir. Bu teslim gerçekleşince ondan sonraki işlemler birbirinin arkasından inşallah gelir. Mürşidin önünde tövbe işlemi tamamlandığı zaman Allah Teala kişinin kalbindeki mührü açar. Mührün açılmasıyla Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. Mührün açılması 6. işlem, kalbin içine imanın yazılması 7. işlem. İşte kalpte bu 7 tane işlem yoksa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Sonra ne olur? 7 tane basamağın çıkılması söz konusu olur. Şimdi kişinin nefsinde 7 tane işlem tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesi için hazır durumuna geldi, mürşidine ulaşmış. Mürşidin emirleri gereğince zikir yapmaya başlıyor. Ve zikri giderek artıyor. Ve 15 bin zikri aşıyor. Ve bir de bakıyor ki nefsi emariyi tamamlamış. Nefsinin kalbinde 107'den daha fazla nur birikmiş. İşte bir insanın nefsinin kalbinde biriken %7 nur onu nefsi emmare kademesini tamamlamaya ulaştırır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya buyuruyor, Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği başlangıç kademesi bu. Burada tabi Hazreti Yusuf'un büyük tevazuunu görüyoruz. Ama Allah Teala'nın indinde bu bir kademe işaretidir. Ve Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor herkese. Şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kademesi. Neden? Doğumumuzdan itibaren nefsimizin kalbi sadece ve sadece afetlerden oluşur. Ve kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptinalar, bütün kötülükler afetlerdir. Ruhumuzda ise bunların zıtı olan bütün güzellikler vardır. Nefretin yerine sevgi gelmiştir. İsyanın yerine itaat gelmiştir. Ve intikamın yerine af gelmiştir. Her şey en güzel standartlarda tahakkuk etmiştir. İşte başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi tamamen afetlerden oluşuyor. Yani nefsin kalbinde sadece şerre dönük talepler vardır. 100 üzerinden 100 ile nefsin bütün talepleri şer talebidir. Vücudun kumandanı akıldır. Nefs akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. %100 ama söylediğimiz nefsi emare tamamladığı zaman artık 100 tane talepten en azından 7 tanesi negatif bir mana ifade etmiyor. Nefsin %7'si temizlenmiş durumda, ruhun hasletlerine dönüşmüş durumda. Peki Mürşide ulaştığımız zaman ruhumuz ne olur? Vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Şimdi bu nefs tezkisi denilen olaya beraberce bakalım. Nur suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, Allah'tan size gelip de nefsinizin kalbine giremeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah Teala. Demek ki rahmetle fazlın bir defa mutlaka gelip nefsinizin kalbinden içeriye girmesi lazım. İşte burada bir de ilavesi var Allah Teala'nın. Fazl da geliyor. Rahmet de geliyor. Salavatla beraber rahmet de geliyor. Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın beraberce Allah'tan gelip nefsinizin kalbindeki mührü aşağı itmesi söz konusu. Zülmani kapıyı kapatması söz konusu. Çünkü mührün üzerine yukarıdan 3 tane enerjinin baskısı var. 3 grup. Rahmet, fazl ve salavat. Bu enerjiler mührü aşağı doğru bastırır. Şeytanın karanlıkları tek bir enerji olarak aşağıdan yukarıya bir gayret sarf ederler ama gayretleri boşunadır. Mühür zülmani kapıdan ayrılmaz. 3 enerji grubu baskı yaptığı için zikir boyunca. Ve bu mühür kalbin Rabbani kapısını, Allah'a dönük olan kapısını örten bir mühürdü. Aşağı indiği için kapı açılır. Mührün kapladığı kapı alanı tamamen açılır. O kapı alanından içeriye çağlayan gibi Allah'ın nurları dolmaya başlar ve bütün kalbi nurlar kaplar. Zikir boyunca 5000 zikirle başlasanız bile, ki 7000 zikirle başlarsınız, başladığınız anda, zikir yaptığınız anda nefsinizin kalbi tamamen nurla dolar. Herkes için geçerlidir bu. Neden boşalır? Ne zaman zikri tamamlarsanız, daha başka bir ifadeyle virdinizi tamamlarsanız, ait olduğunuz zikir sayısındaki zikrinizi tamamlarsanız, o zaman zikri tamamlamış olduğun için zikir bitmiştir. Zikir bittiği anda Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın mühür üzerindeki baskısı da sona erer. Çünkü artık zikir yapmadığınız için şifreyi kullanmıyorsunuz. Allah'ın rahmet, fazl ve salavat gönderen şifresini kullanmıyorsunuz. Kodu kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız için Allah'tan rahmet, fazl ve salavat gelmesi durur. Durduğu zaman ne olur? Yukarıdan aşağıya bir basınç yok mührün üzerine. Ama aşağıdan şeytanın karanlıklarının basıncı var. Bu basınç mührü tekrar yukarı çıkartır, ait olduğu yere ulaştırır. Eğer zikre yeni başlamışsanız nefsinizin kalbi tamamen tekrar karanlıklara dönecektir. Ama nefsi emmareyi tamamladıysanız iman kelimesinin etrafında kümelenmiş olan %7 nuru artık şeytanın karanlıkları dışarı atamaz. Onlar gelmiştir ve orasını işgal etmiştir. Burası Allah'ın nurları tarafından işgal edilen bölümdür. Boşalması mümkün değildir. Nurlar orasını sağlam bir şekilde tutarlar. İşte bu nefsi emarenin tamamlanmasıdır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet ediyor. Allah kelimesinin tekrarı. Bunun için evvela 7 tane kalp şartınızın tamamlanması lazım. Tamamlandıktan sonra neler oluyor? 7 tane mükafat alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. 1. Mürşidin ruhu başınızın üzerine geliyor. 2. Mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir gelmez nefsinizin kalbine Allah imanı yazıyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Mürşidimizin ruhu geliyor, başımızın üzerine yerleşiyor. Ve bizim ruhumuz da mürşidin ruhu gelip başımız üzerine yerleşince bizimki vücudumuzdan ayrılıyor. Ana dergaha gidiyor. Daha doğrusu evvela ikisi beraber oraya gidiyorlar. Bizim ruhumuz oraya yerleşiyor. Dergahta yerini alıyor. Mürşidin ruhu onu bıraktıktan sonra tekrar geliyor. Bizim başımızın üzerinde yere paralel olarak vaziyet alıyor. Ve hep artık ömrümüz boyunca orada olacaktır. Öyleyse sonuca baktığımız zaman iki tane işlem gördük. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geldi. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Mürşidimiz ruhunun başımızın üzerine gelişi Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer almış. Onu anlattık. Ya kalbimizin içine iman yazılması, o Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş olan Allah'ın katından bir ruh göndeririz. O ruhla o kişiyi destekleriz diyor. Yed ederiz, destekleriz diyor. Ve sonra da diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman başımızın üzerine mürşidin ruhu gelirse kalbimizin içine iman yazılır. Peki Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi ne diyor? 38. ayet-i kerimede bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimi anlatılıyor. 39. ayet-i kerimede ise Nebe Suresinin Allah Teala şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte haze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte hediyeler ard arda geliyor. Birinci hediye mürşidin ruhu başımızın üstüne geliyor. İkinci hediye kalbimizin içine iman yazılıyor. Üçüncü hediye ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru seyre sülukatlı bir yolculuğa başlıyor. Dördüncü hediye bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'de de diyor ki ama diyor tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar diyor cehenneme gitmezler diyor. Onlar hariç diyor. Allah diyor çünkü onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Tövbe edip de mümin olanlar. Niçin tövbe edince, hangi tövbede mümin olursunuz? Bir tek tövbede. Mürşidinizin önünde yaptığınız tövbede. Çünkü o gün Allah Teala kalbinizin içine imanı yazar. Hacet namazı kılmışsanız, mürşidinizi görmüşseniz, o mürşide ulaşmışsanız, onun önünde diz çöküp tövbe ettiyseniz, işte o zaman kalbinizin içine iman yazılır ve gerçekten mümin olursunuz. Bu ise bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Nasıl bir olgu bu? Açık ifade. Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O müminler ki diyor, kadın olsun erkek olsun Allah onları mutlaka cennetine alır, hesapsız rızıklandırır. Öyleyse kişiyi Allah Teala kalbine iman yazıp mümin kılıyor. Yetmez. Başka bir açıdan daha mümin oluyor kişi. Ruhu sırat-ı müstakime ulaştığı için. Bir başka açıdan daha mümin oluyor. Nefs tezkiyesine başladığı için. Gerçekten burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Demin anlattığımız gibi. Allah Teala'nın bir başka ihsanı o güne kadar mürşidimize ulaşmadan evvel bize Rahmet ve Fazl isimli iki tane nur gönderirken o günden itibaren rahmetle fazlın ötesinde bir de rahmetle salavat da göndermeye başlar. Öyleyse üç isim geçiyor. Rahmet, fazl ve salavat. Bu üç tane nur birden gelip söylediğimiz işlemleri gerçekleştirir. Ve kalbimizin içine gelen bu nurlardan fazlılar çekim kuvvetine tabi olarak iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar. Salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü zayıflatmasına mani olur. Fazl ise gelip yerleşir. Rahmet bir taşıyıcıdır, bir kargo uçağıdır. Devamlı Allah'ın nurlarını kalbe taşır, kalpten de karanlıkları alıp dışarıya atar. Böylece bir muhteşem işlem devam etmektedir. İşte bu işlemin adı nefsin kalbine gelen nurların birikmesi işleminin adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi böyle başlar. Bunun Kur'an'da çok kullanılan adı amülüs salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. İşte bu amellerden sadece bir tanesi amülüs salihattır. Allah'ı zikretmeniz. Hiçbir başka sistem nefsinizin kalbinde aklanmayı sağlayamaz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının yerleşmesini sağlayamaz. Nefs tezkiyesi ise sadece nefsinizin kalbine afetlerin alınarak ruhun hasletlerinin faziletler adıyla yerleşmesiyle sağlanabilir. Başka bir alternatif yok. Nefsinizin kalbinde nur birikimi başlamadıkça nefs tezkiyesi başlamamıştır. Nur birikimi %7'yi bulmayınca ruhunuzun birinci kata kadar yükselmesi mümkün değildir. Daha üst katları tabiatıyla hiçbir zaman yükselmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsinizin emmare kademesini demin anlattığımız standartlarda tamamlayabilmesi sizin zikrinize bağlı, kalbinizin 7 tane kalp şartına tabi olmasına bağlı, sahip olmasına bağlı, 6. ve 7. şartlarsa mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Gerçekleştiği şartlar zikir yapmıyorsunuz. Şartlar gerçekleşirse zaten zikir yapmamanız mümkün değildir. Allah Teala dağına göre kış verir. Eğer Allah Teala sizin kalbinizin kapısını açmışsa, içine imanı yazmışsa sizin zikir yapmamanız mümkün değildir. Hani bize sık sık sualler soruluyor. Efendim, tövbe edip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Tövbe edip de Allah'ın yoluna girip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Onlar tövbe etmemişlerdir. Tövbe ettiklerini zannetmektedirler. Onlar Allah'ın yolunda değillerdir. Yolda olduklarını zannetmektedirler. Allah'ın yoluna giren kişinin vazifelerini yapmaması mümkün değildir. Allah'ın yoluna giren kişi vazifelerine angarya olarak bakmaz. Onlar onun için bir zevktir. Kul ancak tasavvufa girdiği zaman, yani Kur'an'daki İslam'ı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz gibi ve sahabe gibi yaşamaya başlar. Ancak o zaman söz konusu olur ki Allah'ın bütün emirleri, bütün farzları doyulmaz zevklerdir. Bundan 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Gerçek İslam'ı yaşadılar. Bugün yaşanmayan İslam'ı yaşadılar. Gerçekten Allah Teala onlar için diyor ki Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizden nefret ettiği halde, size her türlü kötülüğü reva gördükleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte bütün farklılık burada. 14 asır sonra İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar Kur'an'ın bütününe artık riayet etmiyorlar. İşte riayet etmediklerinin en kesin işareti zikrin farzlar arasında mevcut olmaması. Öyleyse zikir farz mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi kesinlikle zikir farzdır diyor. Vezkür ismi rabbike ve tebetillehi teptile. Allah'ın ismiyle zikret. Ne diyor Allah Teala? Açık ve kesin bir emir. Allah'ın ismine zikret. Ve ondan sonra diyor, her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ama emir açık ve kesin geliyor. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farz mıdır? İşte birkaç sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu tartışıyoruz. 2 saat sürdü Sayın Müftü'ye zikrin farz olduğunu kabul ettirebilmemiz. 1000 dereden su getirdikten sonra lütfen kabul buyurdular. Biz de sorduk, siz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Allah'ın farz kıldığı bir zikri ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde insanlara duyurmuyorsunuz. Bu yanlış bir şey değil mi? Bu konuda ne yapılabilir? Bize verdiği cevap şöyleydi. Siz müracaatınızı yaparsanız eğer yazılı bir müracaat, biz inşallah o müracaat üzerine zikrin farziyetini herkese açıklarız. İşte ne kadar hazin bir tablo. Dışarıdan başkalarının müdahalesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı vazife yapmaya başlayacak. Kaldı ki oradaki Yüksek Din Kurulu'na acaba bir Bursa müftüsünün ne kadar hükmü geçer ki? Ama vaka kesin ve açık. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Bunun ötesinde Kur'an-ı Kerim sadece zikri farz kılmakla kalmamış. Daimi zikri de farz kılmış. İşte Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. 3 halin üçünde de kesintisiz olarak zikretmemiz emrediliyor Allah Teala tarafından. Böyle insanlar var mı? Var. Adları Ulul Elbam. İşte Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor. O Ulul Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah-u Teala'yı sonsuz bir şekilde zikredenler var. Bu sonsuz zikir nasıl gerçekleşebilir? Siz bu işe gönüllüyseniz, daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, içinizdeki sesle zikir yapmayı usul haline getireceksiniz. Ve bu zikrinizi ait olduğu yere oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki kalbiniz şöyle atmaz. Böyle atmaz. Şöyle atar. Hep 2 heceli atar. Ve her 2 hecede sizin kalbiniz, siz isteseniz de istemeseniz de hep Allah Allah Allah Allah diye atar. Bu kalbinizin, nefsinizin kalbinin bu ses, nefsinizin kalbinin buna iştiraki söz konusudur. Söz konusu olan fizik kalbiniz, fizik vücudunuzun yani beçinizin kalbi. Bu kalp devamlı olarak çift vuruşlu olarak atar. Her çift vuruşunda da içinizdeki bir ses ona eşlik eder. Siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak o sesin sizin kontrolünüzde olduğunuzu fark edersiniz. Yıllarca daimi zikir için uğraşırsınız. Daimi zikir öyle birkaç ayda veya birkaç yılda gerçekleşen bir olgu değildir. Uzun süreli temrinleri gerektirir. Ama neticede mutlaka ona ulaşırsınız. Unutmayın bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Münafıklardan bahsetmiyorum, sahabeden bahsediyorum. Yani yaşarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar, onu görenler değil. ona tabi olanlar, onlar sahabeydi. Ve her tabi olan sahabe ister muhacirinden olsun, ister ensardan olsun mutlaka salah makamına ulaşmışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. İşte daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. İçinizdeki sesi harekete geçireceksiniz. Kalbinizin çift atışını duyarak nasıl yapacaksınız? Allah Teala diyor ki ayaktayken zikredin, otururken zikredin, bir de yan üstü yatarken zikredin. Bu bir emirdir aslında. Yan üstü yatmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. Kıbleyi sağa alarak yatmak mecburiyetindesiniz. O zaman yan üstü yattığınız zaman sağa dönmüş olacaksınız. Sağa döndüğünüz zaman ön cepheniz tamamen kıbleye gelir. Ve kulağınızı yastığın üzerinde hafifçe hareket ettireceksiniz. Ve neyi yakalayacaksınız? Kalbinizin atışlarını yakalayacaksınız. Kulağınızdaki basınç sebebiyle kalp atışlarınızı hemen duyar hale gelirsiniz. İşte o zaman sesinizi çıkarmadan, yani benim size şimdi ulaştığım bu ses gibi olan sesinizi, yani nefesinizin ağzınızdan çıkarken ses tellerinizi titreterek çıkardığı sesi kullanmadan içinizdeki sesle zikretmek mecburiyetindesiniz. Ve o zikri gerçekleştirirken dilinizin de kımıldamasına dikkat edin ki

Kural sizden alınır, sünnetullah'a verilir. Sünnetullah ise sonsuz bir şekilde onu devam ettirir. Hiç kesmesi mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesine dikkatle bakın. Sizin için şu dünya üzerindeki en hayati konu budur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Zikir en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne's salate tenhevne anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onlara, sahabeye o Kur'an-ı Kerim'i oku, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden en büyüğü, herkesin zannettiği gibi namaz kılmak değildir, zikir yapmaktır. Doğrusunu sadece Allah söyler. İnsanlara bakarsanız eğer namaz dinin direğidir, ondan büyük ibadet mi olur derler. Ama Kur'an-ı Kerim öyle demez. O yalnız Allah'ın söylediğini söyler. Allah'ın söylediği de kesindir. Namaz değil, Kur'an-ı Kerim tilaveti değil, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Neden olduğu da belli. Çünkü diğer iki ibadet, ne kadar çok yaparsanız yapın, sizin nefsinizi temizleyip nefs tezkiyesine ve nefs tasfiyesine sizi ulaştıramaz. Temizleyemediği için ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Birinci kata bile ulaşması mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun gök katlarını birer birer çıkabilmesi nefsinizin tezkiyesine bağlıdır. Nefsinizin tezkiyesinin ise dünya ve kainat üzerinde bir tek ilacı vardır. Allah'ın zikredilmesi. Başka bir müessese yok. Başka kapı yok. Başka çıkar yol yok. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olsun diyorsanız zikretmek mecburiyetindesiniz. İşte zikri arttırmak üzere eskiler özel iki tane sistem tatbik etmişler. Birinin adına riyazet demişler, ötekinin adına mücahede demişler. Bunlar da direkt olarak nefsin kalbini aklandıramazlar. Ama zikrin artmasında muhteşem etkileri olur. Mücahede, nefsin istemediği bir hususu nefse zorla kabul ettirerek yaptırmaktır. Cebir kullanarak. Nefsinizle cihad etmek mecburiyetindesiniz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse nefsiyle cihad etsin diyor Allah Teala. Ankebut suresinin 45. ve 6. ayet-i kerimeleri. Diyor ki: "Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim nefsini tezkiye edecekse nefsiyle cihad etsin." diyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştıracaksa nefsiyle cihad etsin. İşte cihad müessesesi nefsinizle yapacağınız bir mücahedeyi ifade ediyor. Cihad, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine bakın. Küçük cihatlar bitti diyor. Büyük cihat başladı. Küçük cihatlar harplere küçük cihat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir savaşı gitmiş, Uhud savaşı, onlar küçük cihatlar. Büyük cihat, insanın nefsiyle yapacağı mücahede. Kainattaki en büyük kavga nefsinizle olan kavgadır. Ve onun zaferine ulaşırsanız
en büyük galibiyeti hayatınızdaki aldınız.

0: demektir. İşte nefsiyle yapacağınız, nefsinizle yapacağınız cihadın muhtevasında bir tek silahı kullanabilirsiniz. O kapının açılmasında, nefsinizi tezkiye edecek olan kapının, ruhunuzu Allah'a olan kapının açılmasında bir tek anahtar kullanabilirsiniz. Onun da adı zikir. Ama mücahede ve riyazet zikrinizin arttırılması için lüzumlu olan iki tane vasıtadır. Mücahedenin ne olduğunu söyledik. Nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak, kavga ederek, cebirle nefsinizi zorla istemediği bir şeyi yapmaya zorlayarak oraya ulaşmak, yaptırmak. Bir de riyazet var. Nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Eski bir veliden bahsediliyor. İsmini hatırlayamadım şimdi. Bir gün sıcak cennet hak demiş. Getirin demiş şu karlı sulardan bir içeyim ben. Getirmişler. 3-4 yudum aldıktan sonra birdenbire durmuş. 60 bardağı kırmış elinden. Bir sene boyunca sadece sıcak su içmiş. Niçin? Nefsi soğuk su istiyor sıcak olan günlerde. Ona vermemek için. Nefsinin talebini yerine getirmemek için. İşte şimdi bir takım zavallı insanlara sorarsanız bu adam ne yaptı? Cevap veriyor size. Nefsine zulmetti. Hayır. Hayır ve de hayır. Bir insanın nefsine zulmetmesi demek, onun derecat kaybetmesi demektir. Hangi olay size derecat kaybettirmişse, siz nefsinize zulmettiniz. Neden? Çünkü derhal arkasından ruh nefse azap eder. Azap, zulüm karşılığıdır. Eğer bir hata yoksa, azap da yoktur. Eğer bir günah işlemediyseniz, azap da yoktur. Ya kendinize zulmettiniz, işlediğiniz günahla mesela namaz kılmadınız, kendinize zulmettiniz, zikir yapmadınız, kendinize zulmettiniz. Cevabı azaptır. Veya başkalarına zulmettiniz, onlara kötülük ettiniz. Gene cevabı azaptır. Ruhun nefse yaptığı azap her halükarda bir zulmün cezalandırılması müessesidir. Azap nedir? İşlediğiniz bir günahın mukabilinde size yapılan bir manevi üzüntü verici sistem, manevi cezalandırma bir tek şartla gerçekleşir. Kendinize veya bir başkasına zulmettiğiniz takdirde. İster emri dinlemeyerek, Allah'ın emrettiği bir şeyi dinlemeyerek nefsinize zulmedin veya başkasına zulmedin. İsterseniz Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmayarak nefsinize zulmedin. Birbirinin tersi olan bu iki işlemden ikisi de aynı sonucu çıkar. Derecat kaybedersiniz. Allah bir şeyi emretmiş, yapmıyorsunuz. Yasak ettiği bir şey ise işliyorsunuz. İkisi de ayrı ayrı size derecat kaybettirir. Arkasında mutlaka ruhunuzun nefsinize azabı vardır. Öyleyse kendi kendinize zulmettiniz veya bir başkasına zulmettiniz. Allah'ın verdiği bir emri, sizin için verdiği bir emri yerine getirmediniz. Yani enfüsi bir olay. Kendinize zulmettiniz. Allah'ın emrettiği bir konuda başkasına bir yardımda bulunmadınız. Başkasına da zulmettiniz, kendinize de zulmettiniz. Ama her halükarda ister kendinize zulmedin, ister başkasına zulmedin, ama bunun karşılığında ruhunuz mutlaka size azap verecektir. Öyleyse bu azap müessesesi işte nefsinize zulmetmenizin sonucudur. Öyleyse azap yoksa zulüm de yoktur. Siz nefsinizin istediği bir şeyi ona vermediğiniz zaman Bunun karşında derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Çünkü bu zikrinizi arttırıcı bir müessesedir. Çünkü bu Allah'ın zaten emrettiği bir şeydir. İnsan tabiatı zulme dayalıdır. İnsan tabiatı dejenerasyona açıktır. Yozlaşmaya açıktır. Ona bu imkanı vermemek için iki tane yolunuz var. Nefsinizin yozlaşmasına, daha çok kararmasına mani olacak iki tane yolunuz var zikrin dışında. Birisi mücahede, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. İkincisi, yanlış söyledim. Birincisi, mücahede, nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak. İkincisi, riyazet, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ikisinde de nefsine zulmetmiyorsunuz. Hiçbir zaman bunların karşılığında azap görmezsiniz. Ruhunuz nefsinize asla azap etmez. Çünkü bunlar nefsinizi terbiye etmenin metotlarıdır. Dikkat edin. Bunlar amülü salihat değildir. Amülü salihat sadece nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşebilmesi ameliyesidir. Başka bir amülü salihat yok. Hepsi, bütün ameller, derecat kazandıran ameller hayırdır. Ama bunun dışında hiçbirisi amülü salihat değildir. Amülü salihat hayırlı ameller anlamına gelmiyor. Amülü salihat demek, nefsinizi ıslah edecek ameller demek. Bunun da bir tek yolu var. Bu kainattaki Allah'ın en çok önem verdiği emir, zikir emri. Zikredeceksiniz. Zikrederek ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Zikrederek fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşıp nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz. Zikirsiz hiçbir teslimi gerçekleştiremezsiniz. Yani İslam olamazsınız. Çünkü İslam üç tane teslimden oluşan bir vetiredir. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman birinci safhaya ulaşırsınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman ikinci safhaya ulaşırsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman üçüncü safhaya ulaşırsınız. Ve işte o zaman ancak üçüncü safhada Allah'a teslimiyetiniz tamamlanır. Demek ki nefsinizin tezkiyesinin, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktası, nefsinizin kalbinin yarı yarıya, yarıdan birazcık daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolması, karanlıkların ise %100'den %50'nin altına düşmesidir. Böylece 7 kademede Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuğu tamamlarsınız. Nefs-i emarede 107 nur birikir demiştik. Devam ediyorsunuz zikrinizi arttırmaya, bir yeni %7 nur birikimi. Nefs-i levame. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesinde. Nefsinizi tezkiyede ikinci adımı attınız. Artık nefsinizi levmediyorsunuz. Yaptığınız suçlardan dolayı utanıyorsunuz. Mürşidinizden de utanıyorsunuz. Allah'tan da utanıyorsunuz. Nefsinizi suçluyorsunuz. Kınıyorsunuz, levmediyorsunuz. Sonra üçüncü bir konu, üçüncü basamak. Nefsinizin kalbinde bir %7 daha, üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki, o nefse şeytanın takvası da, şeytanın fücuru da, Allah'ın takvası da ilham edilir. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. Sonra bir %7 daha nur birikimi ve nefs-i mutmainine ulaşıyorsunuz. Ya eyyetühen nefs-i mutmainine diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. Allah'ın verdikleriyle doyan, tatmin olan nefs. Ruhunuz bu dördüncü %7 nur birikimiyle birinci katı aşar emmarede, ikinci katı aşar levvamede, üçüncü katı aşar mülkimede, dördüncü kata ulaşır. Nerede? Mutmainine. Sonra Allah'tan razı olacaktır. Ruhunuz da beşinci kata kadar yükselecektir. Yeni bir %7 nur birikimiyle Sonra Allah da sizden razı olacaktır. Ruhunuz 6. kata yükselecektir. Radiyeten mardiyet diyor Allah Teala Fecr 28'de buna. Ve nihayet nefsinizin kalbinde %49 nur birikimi, %2'de huşudan aldığınız nurla, %51 nur birikimiyle bir sonuca varacaksınız. Tezkiye olacak nefsinizin kalbi. %50'yi aşmış olacak karanlıklar. Şeytanın hakimiyetini sona erdireceksiniz. Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde hakim konuma geçecek. Ruhunuz Allah'a ulaşacak. 7. gök katına ulaşan ruhunuz 7 tanrılığa geçecek. Oradan yokluğa geçecek. Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. 1. teslimizi gerçekleştireceksiniz. Sonra devam edeceksiniz zikrinizi artırmaya. Daimi zikre yaklaştığınız bir devirde fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerine riayet ettiğini, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğini tespit edeceksiniz. Bu ruhunuzun Allah'a bu fizik vücudunuzun veçhinizin Allah'a teslimidir. 2. teslim. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde son kalan %9 karanlıklarda yok olacak. Ve nefsinizin kalbi tamamen ruhunuzun kalbiyle eşit hale gelecek. Bunun adı tasfiyedir. Nefsinizde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Bütün karanlıklar yok olmuştur. Daimi zikirdesiniz. Ve nefsinizin kalbinde tamamen Allah'ın nurları var sadece. Bunlar fazıları oluşturuyor. Ve faziletler ruhunuzun hasletlerini temsil ediyor. Böylece nefsinizi Allah'a teslim olması en zor olan vücudunuzda Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Böylece gördüğümüz o ki bütün güzellikler sizler için. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz ise ancak Allah-u Teala'nın zikriyle mümkün. Dikkat edin. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz bunun ölçüsü sizin için sadece 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz ona oranla ne kadar zikrettiğinize bakar. Eğer siz 2 saat 2.4 saat zikrediyorsunuz, zikrediyor iseniz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz demektir. Öyleyse sevginizin işareti kesindir Allah-u Teala'yı zikretmek. Böylece zikir müessesesinin hayatınızın en önemli olgusu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Zikir müessesesi bütün güzellikleri size sağlayan, Allah'a teslim olmanızı sağlayan, İslam olmanızı sağlayan yegane müessesedir. Elbette diğer ibadetlerinde hem yapılması lazım hem de bugünkü insanların yaptığından çok daha ötede yapılması lazım. Namazı 5 vakit değil 7 vakit kılmanız lazım. Orucu yalnız Ramazan ayı boyunca değil, onun ötesinde de her perşembe günü devam ettirmeniz lazım. Kandil günlerinde, Muharrem'in 10'unda hep oruç tutmanız lazım. Zekatınızı en az 2 kat vermelisiniz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz dua. Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. Allah kendisinden talep edilendir. Kul Allah'tan talep edendir. Allah'a dua edilir. Dua Allah'ı herhangi bir şeyi yerine getirme konusundaki davetin adıdır. Dua kelimesi ve davet kelimesi aynı kökten geliyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kullarım beni senden sual ederlerse, sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ve inni karib. kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman, dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da bizim davetimize icabet edip amine olması halinde. Olur ki böylece amin olduktan sonra irşada ulaşırlar. Öyleyse Allah-u Teala ne demek istiyor? İnsanlar Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Bir kısım insanların duasına icabet ediyor Allah-u Teala, bir kısmının duasına icabet etmiyor. Hangi istikameti konuşuyoruz? Mutluluk açısından konuşuyoruz. Allah-u Teala'nın mutluluğa kavuşacak olan kulları var. Onların dua taleplerine Allah-u Teala evet diyor. Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine erememiş insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların mutluluk talepleri hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Öyleyse sadece iki türlü insan yaşıyor. Cennete girecek insanlar, cehenneme girecek olan insanlar, dualarına icabet edilecek olan insanlar, bu mutluluk konusunda, Allah'ın istikametinde, yükselme konusundaki dualarına icabet edilecek olan insanlar, icabet edilmeyen insanlar. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi bu konuya en sağlam ışık tutan ayet-i kerime. Bize dua edildiği zaman o takdirde dua edinin duasını icabet ederiz. Ama o da bizim davetimize icabet edip de amin olduğu takdirde. Ne tür bir duadan bahsediyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Mutluluğun kapısının açılması için ilk adımı atmış. Mutluluğun kapısının içeriye girmiş. Cennet mutluluğunun birincisini talep ettiği an kazanmış. Ondan sonraki taleplerine de Allah-u Teala'nın cevap vereceği açıklık kazanıyor. Kişiyi irşada ulaştırana kadar ben diyor ona yardım ederim diyor Allah-u Teala. İrşada ulaştırdıktan sonra son nokta irşada ulaşan kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi. Allah-u Teala derhal kabul ediyor onu. Onun için orada Allah-u Teala'nın kabul etmemesi söz konusu olmadığı için irşada kadar bir yol ifade etmiş. Peki ama kişi mümin oluyor veya küfürde kalıyor. Allah-u Teala diyor ki kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor. Dikkat edin, burada iki tane unsur var sevgili kardeşlerim. Kafirlerin hangi davetine icabet edilir, hangi davetine icabet edilmez. Eğer bir insanın hangi noktalarda kafir olduğuna bakalım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların standartları ne olursa olsun hepsine birden Allah-u Teala toptan olarak kafir unvanını veriyor. Onlar küfürde olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Sadece kafirler cehenneme giderler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri اِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنَّ بِهَا اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيْكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bu insanlar ömürleri boyunca yalvarsalar Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır konusunda Allah'ta davette bulunsalar Allah'a, dualarının kabul edilmesi istikametinde, Allah-u Teala onların bu dualarını asla kabul etmez. Peki ama Allah-u Teala demiyor mu? Kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim bizden dünyada da ahirette de hasene isterse ona da onları veririz diyor. Talep Allah-u Teala'dan talepte bulunma meclisi. Ne diyor Allah-u Teala? Veririz diyor. O zaman dualarına icabet ediyor. E hani Allah-u Teala diyordu ki kafirlerin duasına icabet edilmez? Kafirlerin küfürden kurtulma konusundaki dualarına, cehennemden kurtulma konusundaki dualarına icabet edilmez. Yoksa dünyada onlar para istiyorlarsa Allah-u Teala onlara para verir. İşte şu anda Türkiye'de mafyanın eline geçen para miktarını söylüyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı yaptığı incelemede Türkiye bütçesinin 240 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasının dörtte biri 60 milyar dolar mafyanın elinde. Türkiye bütçesinin, Türkiye milli gelirinin dörtte biri mafyanın elinde. Öyleyse duaları ne? Ne istiyorlar Allah-u Teala'dan? Para. Sen bize para ver diyorlar. Helal mi, haram mı? Onunla diyorlar ilgilenme. Biz senden para istiyoruz. Ve de Allah-u Teala veriyor onlara. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama duaya, davete icabeti var Allah-u Teala'nın. Öyleyse kafirlerin davetine icabet edilmez ifadesi, kafirlerin Allah'ın cennetine girme davetine, dünyada mutlu olma davetine, duasına Allah-u Teala icabet etmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zengin olmak istiyorsa, Allah-u Teala diyorsa ki haram da olsa, helal de olsa sen bana para ver, nerede kullanacağıma da sen karışma. Ben paramı alırım, dilediğim yerde, pavyonlarda, barlarda ben bu parayı yerim, kafayı çekerim, kumar oynarım, sen bana parayı ver. Allah-u Teala bunu kabul edeceğini söylüyor. Ve veriyor o insanlara o parayı. Çok para kazanıyor insanlar. Ama sevgili kardeşlerim, mutlu olamıyorlar. Öyleyse duasına icabet edilen insanlar, duasına icabet edilmeyen insanlar var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Kimlerin duasına icabet ederim diyor. Bize dua edildiği zaman onun davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyip amin oldukları takdirde diyor Allah-u Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun davetine icabet edilmez. Daveti nedir? Kişinin Allah'ın onun günahlarını affetmesi, sevaba çevirmesi, Allah'ın onu kendisine ulaştırması, dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırması konusunda talepleri var kişinin. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala onun davetine icabet ediyor. İşte iki nevi insan dua açısından Allah-u Teala der İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur. Öyleyse Dileyen müminlerden, dileyen kafirlerden demiyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse küfreden kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Dilemezse Allah Teala onu sırat-ı müstakime hidayet etmez, sırat-ı cehime hidayet eder. İki yola da hidayet ederiz diyor. Kimi sırat-ı müstakime hidayet eder Allah Teala? Sırat-ı müstakime hidayet ettiği hidayete ulaşmayı dileyendir. O kişi Allah Teala'ya diyor ki: "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni sana ulaştır." Allah Teala böyle bir talebi kişinin kalbinden söylemesini ister. Yani kişinin sözleri kalbinde olan bir dileği Allah'a ulaştırmak ise, "Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum" diyen kişi kalbinde bu dileği taşıyorsa, kalbindeki dileği, kalbinde var olan bir dileği Allah'a ulaştırıyorsa, o zaman Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul edecektir. Bu konu zaten insanlar tarafından çok güç anlaşılıyor. Mesela diyor ki bana talep edenlerin büyük kısmı ya da e-mail çekenlerin, "Ben" diyor, "Allah Teala'ya ulaşmayı diledim ama olmuyor. Ne namaz kılmayı sevdim, ne oruç tutmayı sevdim." Biz de diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Ve onlara o oturanları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz savaşa iştirak edenlerle kalanlar ikiye ayrılıyor. Kalanlara oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve oturanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yalan söylüyorlar. Eğer diyorlar biz yeniden bir sefer olursa senin de geleceğiz. O zaman da gelirdik ama engeller çıktı önümüze. Ama biz seninle beraber savaşa gelmek arzusunu taşıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar diyor, o oturanlar var ya diyor, o oturanlar sana kalplerinde olmayan bir talebi ulaştırdılar diyor. Dilleriyle, ağızlarıyla ulaştırdılar diyor. Kalplerinde olmayan bir talebi sana ulaştırdılar. Bakın, buradaki ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin talebi arasında bir illiyet rabıtası var. Eğer Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa, kalpteki, kalpte mevcut olan Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyorsa söz olarak, o geçerli. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yok ve kişi diyor ki ben, "Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum." Günde 1000 defa söylese bu "Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum" sözü hiçbir şey ifade etmez. Kalbinde bu talebin sahibi olması lazım kişinin. Yani gerçekten dilemek. O olayla bunu karşılaştırırsanız tam olarak yerlerine oturacaksınız. Kalbinde olmadığı halde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yalan söyleyenler, "Biz zaten seninle gelmek istiyorduk ama engeller çıktı karşımıza, gelemedik. Gelecek sefer mutlaka geleceğiz" diyenler aslında yalan söylüyorlar. Kalpleri onu istemiyor ama dilleriyle zevahiri kurtarmak üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yalan söylüyorlar. Kalplerinde olmayan şeyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kalbindeki bu talebi Allah'a ulaştırmak için dilini bir vasıta olarak kullanır. İster sesli söyler, ister sessiz söyler, Allah için hiç önemli değildir. Ne diyor? "Gündüz aydınlıkta da gitseniz" diyor, "gecenin zifiri karanlığında da gitseniz ben sizi görürüm" diyor. "Kalbinizdeki şeyi benden saklayamazsınız" diyor. "Açığa da vursanız, kelimelere de dökseniz, kalbinizde onu gizleseniz de ben kalbinizde gizlediğiniz şeyi bilirim" diyor Allah Teala. Allah rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamıştır. Bizi de kaplamıştır. Düşünce sistemimizin bütününe bu sebeple muttalidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir araya getirmiş, sevilenleri. Allah kimleri sever? Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Sevgisi sadece onlarıdır. Diğerleri sevilmezler. Allah kafirleri sevmez. Dalalette olanları sevmez. Küfürde olanları sevmez. Tağuta kul olanları sevmez. Şirkte olanları sevmez. Bunların hepsi bir tek vasıfta birleşirler. Fırkalara ayrılmışlardır. O tek vasıf. Fırkalara ayrılanların müşterek özelliği ise Allah'a ulaşmayı dilememektir. Tek vasıf. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah ile olan dizaynlarında kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayanlardır. Duaları, talepleri, yani kurtuluş duaları, Allah'ın cennetine gitmek, dünya saadetine ulaşmak konusundaki talepleri kabul edilmez. Onların şükürleri de kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Duası kabul edilen ve edilmeyen. Ama dikkat edin ki bu dua dünyaya ait olan dua olmasın. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Yeter ki kişinin kalbinde talep olsun, para kazanma talebi, haksız kazanma talebi, ne olursa Allah Teala onları kabul eder ama o kadar da cezayı yüklenerek bu dünyadan ayrılırlar. Akılları da başlarına ancak öldükleri zaman gelir. Ve gelir gelmez Allah Teala'yı karşılarında görür görmez hemen derler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat sahibi olduğumuzu göreceksin. İşte Furkan Suresi'nin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde öyle söylüyor Allah Teala. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler derler ki ya Rabbi bizi geriye gönder, tekrar dünyaya gönder ki senin Resulüne tabi olalım ve senin emrine itaat edelim. Ah keşke o falancayı kendime arkadaş itiraz etmeseydim. Onun sebebiyle Allah'ın yolundan saptım. Dalalete düştüm. Ve bu Allah'ın yolundan ayrılanlar, dalalete düşenler, onların arkasında olan gerçek. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'a sırt çevirdi, Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Öyleyse bizi tekrar geriye gönder ki Resullerine tabi olalım diyor insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda talebin, Allah-u Teala'ya yapılan duanın muhtevası var. Allah-u Teala'nın yolunda eğer Allah'a manevi tekamül konusunda dua edecekseniz, o zaman duanız mutlaka kabul edilir. Eğer siz Allah'a karşı tevekkül sahibi iseniz. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah'a kendisine vekil tayin eden kişidir. Yani kimdir? Yani Allah'a ulaşmayı dileyendir. Peki bu kişi Allah-u Teala'ya ne diyor? Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Talebimi kabul eyle diyor. Bu nedir? Bu, o kişinin durumuna bağlı olan bir şeydir. O kişi Allah'a inanıyor. Bir. İki. O kişi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına da inanıyor. İki. Üç. O kişi bunun üzerine, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç. Dördüncüsü, bu üçüne inanan kişi için bir dördüncü faktör var. Bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte konunun önemli yanı burası. Bu kişinin duasını kabul ediyor Allah-u Teala. Peki kim bu insanlar? Nasıl insanlar bunlar? Allah-u Teala şöyle buyuruyor Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde: Estaînû bis-sabr ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin diyor Allah-u Teala. Allah'tan istihane istemek. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir diyor Allah-u Teala. Ama diyor huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar için zor değildir. Öyleyse bu zor olmayan işleme baktığımız zaman ne çıkartıyoruz ortaya? Onlar için zor değildir diyor Allah Teala. Ve vasıf veriyor. Ve onlar o huşu sahipleridir. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleridir ki diyor, onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Yani kalplerinde Allah'a ulaşmayı dileme talebi vardır. Dilleriyle bunu söylüyorlar. O talep, kalpteki talep. Kesin şekilde inanmak, kalbi talebin sahibi olmak demek. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar diyor Allah-u Teala. Yetmez, onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de inanıyorlar diyor. Kesin şekilde inanıyorlar diyor. İşte Allah'a tevekkül edenler, Allah'ı kendilerine vekil tayin edenler, kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlardır. Buna kesin şekilde inananlardır. Onlar kalplerinde Allah'a ulaşma talebini taşıyanlardır. İşte insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmez. Şimdi Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve bizden günahlarının affını dileselerdi, yani günahlarının affı için bize dua etselerdi, sen de onların günahlarının affı için bize dua etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin, diyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe ne dilemiş? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah-u Teala bunun üzerine Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince sahabenin günahlarını affetmiş. Örtmüş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine gene Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince günahlarını bir defa daha örtmüş, yani sevaba çevirmiş. Orada Enfal 29'da Allah Teala Allah'a ulaşmayı ey amel olanlar, diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah mağfiret edendir, diyor. Günahları sevaba çevirendir, yani örttükten sonra da sevaba çevirsin. Öyleyse kimdir tevekkülün sahibi? İşte bu demin söylediğimiz Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi, yani kalbinde bu dileği taşıyan kişi, onun duası mutlaka kabul görecektir. O kesin şekilde inanıyor. Dördüncü faktör: Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak, 3-4 kendisinin de bu işi başaracağına inanmak. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek demek bu. Sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebi olanların talebini kabul eder Allah-u Teala. Onlar takva sahipleridir. Diyor ki Allah-u Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde مُنِيبِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ O'na yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve O'na karşı takva sahibi ol. Öyleyse takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyendir, hem de kalben dileyendir. Kalben dileyen kişi ameli olur. Kalben dileyen kişi takva sahibi olur. Kalben dileyen kişi Allah'a ulaşma duasını Allah'ın kabul edeceği kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala talebini kabul ediyor kişinin. Furkanlar veriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişiyi huşu sahibi kılıyor. Kişi hacet namazını kılıyor, müşkilini görüyor. Ve müşkiline karşı derin bir sevgi duyarak müşkiline ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala o kişinin talebine, eğer o kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse mutlaka daha üst seviyelerde tahakkuk talebine evet diyecektir. O talebi gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın mürşidine ulaştırmakla kalmaz. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse burada kulun duası önemli bir sonuç. Kul Allah-u Teala'ya dua ediyor, talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Bu dua Allah'a ulaşma konusunda bir duadır. Ve eğer kalbinde o kişinin Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa Allah-u Teala onu bir bakışta görür, hep kalbe bakar. O zaman mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü o kişiyi kendisine ulaştırıncaya kadardır. Üçüncü basamaktan alır kişiyi, 22. basamağa kadar Allah ulaştırır. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. O kişi dünya saadetinin yarısına sahiptir. Ve Allah'ın sözü gerçekleşir. O kişi Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya. Peki sonra? Sonra bundan sonraki yücelme kişinin gene kesin duası üzerine gerçekleşir. Bu kişi şöyle düşünürse eğer, Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim ve Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse eğer ben bu Allah beni kendisine ulaştıracağına dair olan inancımı, imanımı Allah'ın fizik vücudumla teslim alacağı konusunda tahakkuk ettirebilirsem, yani kalbimde Allah'a fizik vücudumu teslim etme talebi oluşursa, bu dua oluşursa, kalpten yapacağım bir dua, bir talep, Allah-u Teala'nın mutlaka fizik vücudunu da kendisine teslim almasını sağlayacaktır. İşte o Allah'a tevekküldür. Allah'a tevekkül etmek budur. Kalbi bir talebin sahibi olmak. Yani kişinin kalben Allah ile o bağı kurması. Unutmayın, Allah Teala diyor ki Allah sizin kalbinize bakar. Kalbinizde bir talep oluşup oluşmadığı Allah için önemlidir. Öyleyse duanızı eğer kalbiniz Allah'a açıksa, kalbiniz fizik vücudunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, bunu kelimelerle Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman o kalbi talebinizin Allah'a ulaşmasıdır. Aslında Allah için önemli olan kelimeler değildir. Allah için önemli olan kalbinizin Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Böyle bir talebin arkasından, vuslattan sonra o kişi eğer kalben Allah'a fizik vücudunu da teslim etmeyi dilemişse, kalbinde bu talep yeşermişse, oluşmuşsa Allah Teala bunu da o dua, o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Sözünüze değil, kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a fizik vücudunuzu ulaştırma talebi geçermişse, olgunlaşmışsa, bu sizin o inancın sahibi olduğunuzu gösterir. Allah Teala benim fizik vücudumu da mutlaka teslim alacaktır. Bu duanın sahibi olan kişilerin özelliği nedir? Bunların özelliği zikirlerini arttırarak yollarına devam etmeleridir. Ustattan sonra zikrin paralel olması, eski zikir kademesine, yani 33 gün zikirde hep kişinin kalması devam ederse bu sonsuz değildir. Bir süre devam eder. Eğer kişi yükselemiyorsa aşağı doğru inme başlar. Bu ise o kişinin felaketine yol açar. Yoldan düşmesine. Ama eğer zayıf da olsa bir yükselme söz konusuysa, yavaş yavaş 2 ayda bir, 3 ayda bir yükselme olsa netice değişmez. O netice fizik vücudun Allah'a teslimiyle neticelenir, sonuçlanır. Öyleyse talebinizin kalbinizde var olması Allah'ın temel dikkate alacağı husustur. Dua odur. Kalbinizden Allah-u Teala'da, Allah-u Teala'dan kalbinizden bir dilekte bulunmak. Kalbinizle bir dilekte bulunmanız. Hep oraya bakar, kalbinize bakar. Ki şükredenlerden olmanız kademe kademe devam etsin. İşte cennete girecek olan insanlara sahit diyor Allah-u Teala. Cennete girecek olan insanlara şakir diyor. Sahit, mesut olan insanlar, cennete girecek olan insanlar şakir de şükredenler. Şükürleri Allah-u Teala tarafından kabul edilenler demek. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada talebiniz eğer fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa, bundan sonra kalbi talebiniz daimi zikir olmalı, için olmalıdır. Ne zaman kalbinizden daimi zikir talebi geçer ve oraya yerleşirse kalbinize, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra, o zaman Allah-u Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Bu sizin talebinizin ileriye dönük gerçekleşmesinin işaretçisidir. Gerçekleşebilmesi için mutlaka bu talebin kalbinizde var olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, dua, ondan sonra duaya icabet, sonra yeniden dua, ikinci duaya icabet, yeniden dua, üçüncü duaya icabet. Dua, Allah'ı davettir. Allah'ı ruhu kendisine ulaştırmaya davettir. Allah'ı fizik vücudu teslim almaya davettir. Allah'ı nefsi teslim almaya davettir. Allah'ı irşada ulaştırmaya davettir. Allah'ın kişiyi irşada ulaştırmasına Allah'a davettir. Allah'ın iradeyi teslim almasına davettir. Hepsi duadır. Bu dualarla her şey adım adım gerçekleşecektir. Duanın kalbinizde yer etmesi demek, ona kesin şekilde kalben inanmanız demektir. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Duanız. Dua konusuna dikkatle bakın. Hani bu konuda

Bakmışlar Baba Erenler köprünün başına bir fenerin başına oturmuş. Oturuyor. Yağmurun yağması yağmaması umurunda bile değil. Ama ötekilerin canı burnunda. O kadar dualarına cevap alamayınca hepsi öfkeli. Gelmişler bu pınarın başında oturup rahat rahat çubuğunu tutturan Baba Erenlere demişler ki ya demişler senin hiç umurunda değil. Biz demişler saatlerce orada dua ettik. Bir damla yağmur yağması mümkün olmadı. Sen demişler utanmıyor musun böyle bu kadar fütursuz olmaya? O da demiş ki ya demiş kardeşim demiş siz yanlış yere müracaat etmişsiniz. Bana söyleyecektiniz. Demişler ne? Sana söyleyeceğiz de ne olacak? Ne olacağını görürsünüz demiş. Hele söyleyin. Peki demişler biz yağmur yağdırmasını istiyoruz Allah-u Teala'nın. Sana da söyledik. O zaman demiş kolay. Bakın demiş şimdi ne olacak? Çıkarmış çalvarını ıslatmış pınarda asmış oraya. 5 dakika sonra şakır şakır bir yağmur. Gözleri fal taşı gibi açılmış bizim duacıların. Demişler ki yahu sen nasıl yaptın bu işi? Çok basit demiş. Aramız açık. Ne zaman demiş ben demiş bu şalvarımı çıkarıp da yıkarsam mutlaka demiş yağmur yağdırır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tabii ara sıra böyle fırkalar da söylemek lazım. Sizi biraz neşelendirmek sadedinde. Aslında tabii bu sadece bir fıkra. Ama burada bir inanca dikkat etmenizi istiyorum. Yani Baba Erenlerin kalbinde olan inanç ne? Ben şalvarımı çıkarıp astım mı Allah Teala mutlaka yağmur yağdırır. O da yağdırmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse inanç sahipleriyle inanç sahibi olmayanlara dikkat edin. Allah kalbinde inanç bulunanlara, o talebin sahibi olanlara gerekeni yapar. Fıkrayı realiteyle birbirine karıştırmayın. Biz onu bir espri açısından değerli bulduğumuz için fıkrayı söyledik size. Elbette ötekiler de inancın sahibiydi. Avanların muhtevasından Allah-u Teala'ya layık veçile yalvaramadıkları neticesi çıkıyor fıkrada. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizi sağlayan müessesenin adı duadır. Sizin fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama sizin duanız Allah'a ulaşır. Allah da duaları kabul edicidir. Talebiniz Allah'a ulaşır. Ona olan duanız. Ama kalbinizle dua etmediyseniz, sadece söz olarak dua ettiyseniz, bu Allah'ın katında bir değer ifade etmez. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? İşte Allah'a ulaşmayı dileme talebi de eğer kalbinizde varsa Allah hep kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'a yaptığınız dualarda inanarak dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih ediyor sahabeye. İnanarak dua edin diyor. Allah'ın duanızı yerine getireceğine inanarak, bundan emin olarak dua edin diyor. O zaman diyor mutlaka Allah Teala duanızı yerine getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duanın temelinde kalbinizdeki inanç söz konusudur. O kalbinizin inancı.

Kalbinizde ne varsa kalbiniz aynadır. Onu Allah'a aksettirir. Diliniz aksettirmeye yeterli değildir. Diliniz sadece kalbinizdekinin söylediği takdirde Allah-u Teala tarafından dua hüviyetine girer konuşmanız. Öyleyse Allah-u Teala sizin kalbinizde olan inanç seviyesiyle ilişkilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenler ne diyor? Şu ay var ya diyorlar, sen o ayı ikiye bölebildiğin takdirde biz sana gelip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım, ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor Allah'tan, Yüce Rabbimizden talepte bulunurum. Kalbi talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala bu duayı kabul eder de ayı ikiye bölerse tabi olacak mısınız? Siz de İslam dairesi içine girecek misiniz? Hepsi birlikte söz veriyorlar. Mutlaka sen ayı ikiye böl, biz mutlaka sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Allah-u Teala da talebi kabul buyuruyor. Ne oluyor? Ay ikiye ayrılıyor. Fekh ediliyor ay. Ayın fekhi deniyor bu olaya. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki ay ikiye bölündü hadi bakalım diyor. Şimdi teslim olun. Ama teslim olmuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi bir imanla Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Her talebi kabul görüyor, ay ikiye ayrılıyor. O arada mağarada Hazreti Ebu Bekir'le beraberken de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ebu Bekir korkma diyor. Allah kelimesini kalbinden zikrederek sen Allah demeye başla diyor. Ben de dua edeceğim diyor. Dua ediyor onların içeri girmemeleri konusunda. Kapının önüne gelmişler ama Allah Teala kapıyı bir örümceğe ördürmüş mağaranın, yani kapısı dediğimiz mağaranın girişi. Girişini bir örümcek örmüş orasını, yuva yapmış. Ve adamlar girip de örümceğin örülü olduğunu görünce, buna rağmen tartışmışlar. Bir kısmı demiş, örümcek mi örümcek demişler. Biz girelim içeri bakalım, emin olalım. Ötekilere demişler, yahu demişler bu örümceğin burasını örmesi bir gün, iki gün diye aylar sürer. O zaman demişler, biz şimdi onu iki saat evvelden beri takip ediyoruz. Başka bir yere gitmiş olmaları lazım. Çünkü örümcek eğer burasını örmemiş olsaydı, ya da ölmüş olsaydı onlar girseydi mutlaka örümceğin bu ağı zedelenecekti. Ama görüyorsunuz ki örümceğin ağı bütün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi talebi onların gitmelerine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onların kalplerine oradan ayrılmaları konusunda bir talep veriyor. Ve terk ediyorlar mağarayı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi talebine dikkatle bakın. Allah'ın zatına ulaşmayı, onunla konuşmayı diliyor. Allah Teala onu hayattayken kendine ulaştırıyor bir gece ve tekrar geri gönderiyor aynı gece. Sonsuz mesafeyi bir gece içinde alıyor, konuşuyor, emirleri alıyor ve aşağı iniyor. Hiçbir peygamber aynı gece Allah-u Teala'ya ulaşıp da tekrar yeryüzüne dönmemiştir. Böyle bir şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyi yerlerine oturtun. İman edin. İman duanın temelini teşkil eder.
talep ettiğiniz şeyin Allah-u Teala tarafından yerine getirileceğine inanın. İnanıyorsanız, bu inancın kalben sahibiyseniz Allah-u Teala o talebinizi mutlaka yerine getirir. İşte yer çekimi kuvveti var. Siz yerinizden havalanamazsınız, yükselemezsiniz fizik vücudunuzdan. Ama eğer kalben buna inanmış olsaydınız, o iman kalbinize gelip yerleşebilseydi, o zaman bunun gerçekleşeceğini görecektiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde bırakınız yerden ayrılmak, ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşma talebi de kalben yerleşmiş ve ulaşmış. Ruhu vücuduna örtü olarak sonsuz hızla oraya ulaşmış. Allah'ın katına konuşma, arkasından da geri dönüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, imanınız Allah katındaki miyarınızdır. Allah'ın size değer verme ölçüsü imanınızdır. Neye inanıyorsunuz? Allah yolunda hangi güçlükler olursa olsun hepsine katlanmaya hazır mısınız? Bu imanı kalbinize yerleştirdiniz mi? O zaman korkmayın. Güçlüklerin mahiyeti ne olursa olsun hepsinin üstesinden gelirsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Ki bunlar kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yazılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah-u Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna insanları ikna etmekle vazifeliyiz. İblis en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. Şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha, Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti. Kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedik ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi İki dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın. En kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz? Allah'ın ülkesinde duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun. Ya me as-salavat eylemâ.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikat konusu aslında insanların zannetinden çok daha geniş bir konu. Çünkü tarikat İslam demek. İslam'ın bütünü demek. Zamanımızda dine karşı olanlar tarikatları kötülüyorlar. Ama bilmiyorlar ki başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe gerçek tarikat mensuplarıydı. Hepsi tarik-ı müstakim üzerinden Allah'a varmışlardı. Hepsi Kur'an'daki İslam'ı yani tarikatı yaşıyorlardı. Öyleyse tarikat dediğimiz zaman aklınıza ilk gelmesi lazım gelen şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam ve onunla birlikte sahabenin yaşadığı İslam. Allah Teala bu devirlere işaret vermiş. Bu devirlere verdiği işaretle öyle bir anlatım mekanizması çizmiş ki bu devirdeki insanların kesinlikle tarikata karşı çıkacakları ortaya çıkmış. Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki o cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine itaat ettik. Dikkat edin, tabi olduk değil, itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver ve onları en büyük lanetinle lanetle. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinden çok çok ileri devirlerde öyle saadetler gelecek ki, öyle büyükler gelecek ki insanları tarikatın dışına çekecekler. Ve onların kurtuluşunu bütün boyutlarıyla engelleyecekler. Neden böyle söylüyorum? Çünkü tarikat kurtuluştur. Kim tarikata girerse, o tarikata giren kişi eğer Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini soran biri ise o kişinin tarikata girmesi demek mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp la ilahe illallah Muhammedin Resulullah demesi demek. Yani sahabenin yaptığının aynısını yapmak demek. Yani sahabeden sonra gelen neslin tabiinin yaptığının aynısını yapmak demek. Öyleyse ne yapmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşmışlar. Öyleyse tarikat demek öyle bir yol demek ki bu yol insanın ruhunu zemin katlarına alıyor, Allah'a kadar ulaştırıyor. Öyleyse burada önem kazanıyor. Hidayete erdirenlerle hidayete erdirmeye vesile olanlar. Dünya o kadar büyük ki bütün insanların dünya üzerindeki tek bir halifeye, Allah'ın tayin ettiği tek bir huzur namazının imamına tabi olmaları mümkün değil. İnsanlar var, ulaşım imkanlarının sahibi, insanlar var, sahibi değil. Öyleyse sahip olanların da, sahip olmayanların da mürşitlerine mutlaka ulaşmaları gerek. Niçin gerek? O ayet-i kerime mürşidine ulaşamayanın, yani tarikata girmeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. 10 grup ayet-i kerime onların dalaleti olduğunu,
7 grup ayet-i kerime delaletçi olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Ayrıca Allah-u Teala tarikata girmekle mümin olmanın aynı şey olduğunu kesinleştirmiş. Hiç kimse mürşidine ulaşamazsa mümin olamaz kalbine. Allah-u Teala oradaki küfür kelimesini çekip de iman kelimesini yazmaz. Öyleyse mümin olmayanlar, küfürde olanlar yüzlerce ayet-i kerime onların cehenneme gideceğini söylüyor. Hiç kimse de mürşidine ulaşmadıkça küfürden kurtulması mümkün değil. Öyleyse iki nevi insan var. Tarikat mensupları, tarikat mensubu olmayanlar. Bu kadar kesin bir ayrım. Ya tarikat mensubu olursunuz, mümin olursunuz, felaha erersiniz ya da olmazsınız. O zaman küfür üzere yaşarsınız ve direkt olarak cehenneme gidersiniz. Öyleyse 14 asır evvele dikkatle bakın. Allah Teala sahabenin bu zamanın insanından en büyük farkının tabiiyet olduğunu söylüyor. Onlar tabi oldukları için mümin adını aldılar. Ve Allah Teala onlara hep müminler diye hitap etti. Şimdi bu sözlerimi dinleyenlerden tarikata girmeyenler varsa onlar bilsinler ki onlar müminler safında yer almazlar. Öyleyse tarikat mensubu olmak demek kalbine imanın yazılması demek. Yazılmayanlar mümin standartlarında sayılmıyor. Tarikat mensubu olmak demek dalaletten kurtulup hidayete adım atmak demek. Öyleyse tarikat mefhumu geçen seferki konuşmamızda açıkladığımız esasların ötesinde bu kainattaki en değerli ifadedir. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarını ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Sözüme dikkat edin. Tarikat İslam'dır. Sözüme dikkat edin. Tarikat imandır. İşte muhtevayı insanlara Allah'ın düşmanlarının öğrettiği dizaynda vermediğimiz için herhalde bize pek çok kişi fena halde kızıyordur şimdi. Onları hürmetle selamlarız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizler Allah'ı tanımıyorsunuz. Sizler Kur'an'ı tanımıyorsunuz. Sizler din adına kendi uydurduğunuz bir dini uygulayanlarsınız. Hayır. Allah-u Teala sizin uydurduğunuz dini Kur'an-ı Kerim'de kabul etmiyor. O İslam değil. Din insanın İslam olabilmesi her şeyden evvel mümin olmasıyla mümkündür. Eğer mümin değilseniz İslam hiç olamazsınız. Mümin olmak 28 basamağın 14.sünde gerçekleşen bir vakadır. İslam olmak 27. basamakta gerçekleşen bir vakadır. Ama siz insanlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği anda onları İslam kabul ediyorsunuz. Hayır. Onlar İslam değildir. Sadece İslam dairesine girmiştir. Öyleyse İslam olmayı, öyleyse mümin olmayı, öyleyse hidayet üzere olmayı mutlaka öğrenmek mecburiyetindesiniz. Çünkü bunlardan hidayet üzere olmak ve mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektirir. İslam olmaksa tarikata girdikten sonra daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Öyleyse önce Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasındaki bağlantıları yakalamayı, yani
Yani hikmet sahibi olmayı öğreneceksiniz. Hüküm sahibi olmayı öğreneceksiniz. Ve siz hüküm sahibi değilsiniz. Hüküm sahibi olmak, hikmet sahibi olmak üç temel şartı mutlaka gereksinir. Hayrın sahibi olmak, hükmün sahibi olmak ve tezekkürün sahibi olmak. Öyleyse bunların sahibi olmadan İslam olamazsınız, hikmet sahibi de olamazsınız. Hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi her şeyden evvel hüküm sahibidir. Hüküm sahibi oluşunun neye borçludur? Daimi zikre ulaşmasına ve neticede zikri külliden, zikri daimden zikri külliye ulaşmasına borçludur. Öyleyse bunların hepsi birer kavram. Ve bu kavramları yaşayanlar bilir. Onlardan öğrenmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse tarikat nedir? Tarikat bir insanın mümin olduğu noktadır. Tarikat nedir? Bir insanın hidayet üzere olduğu noktadır. Tarikatı 28 basamağın 14.sünde yakalayabilirsiniz. İşte Allah'ın söylediği şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bir garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka sırat-ı müstakime bir başka ifadeyle mürşidine ulaştırırım. Neden öyle diyoruz? Çünkü insanoğlunun sırat-ı müstakime ulaşması demek mürşidine ulaşması demek. Kim mürşidine ulaşır da önünde diz çeker, tövbe eder, el öper, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse. Hangi mürşide? Allah'tan sorarak hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak Allah'tan cevap aldığı mürşidine. Veya zamanın imamına. Veya zamanın imamının vekiline. Kim tabi olursa o kişi tarikat üzere olur. O kişi mümin olur. O kişi velayetten kurtulur. Öyleyse bir insanın tarikat ehli olabilmesi, ehli tarik olabilmesi velayetten kurtulmasını kesinlikle icap ettirir. Bir insanın ehli tarik olması tarih üzere olması demek. Tarih ise Allah'a ulaştıran bir yol. İşte bu tarih, tarih-i müstakim veya sırat-ı müstakim adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız önünde diz çekip tövbe edip la ilahe illallah deyip el öptüğünüz zaman o zaman sizin için mümin olmak vardır, velayetten kurtulmak vardır. Bunların her ikisi de ehli tarik olmanızı ihtiva eder ve ifade eder. Öyleyse kim mürşidine ulaşırsa ne olur? Kim mürşidine ulaşırsa velayetten kurtulur. Velayette olanlar ehli tarik olamazlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Allah Teala El-Fatiha suresinde diyor ki böyle zalim velayette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği 10 ayet-i kerime neyi ifade eder? Henüz insanlar söylediklerimizin gerçek manasına ulaşmış değiller. Ve genellikle söylediklerimizi anlayamıyorlar. Ama en asgari standartlarda bile anlaşılan şeyler Allah'ın kesin kanunlarını ifade eder. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan velayette olanlarsa
Bakara Fatiha suresine göre Sırat-ı Mustakim'in üzerinde Tarik-i Mustakim'in üzerinde olamazlar, yani ehli tarik olamazlar, tarikat üzere olamazlar. İşte 10 tane ayet-i kerime. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine, kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok felayette olan kim vardır? Diyor Allah-u Teala. Evvela Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin davetine bakalım. Davet Allah'a davet. Allah'ın davetine icabet etmeyenler mürşide ulaşmayanlardır. Allah'ın daveti kendi zatına davet. Nasıl bir kendi zatına davet? Fizik vücudumuz mu Allah'ın zatına gidecek? Hayır. Ama Allah'a mutlaka varması lazım gelen bir emanet taşıyoruz hepimiz. Bu emanet bizi, biz insanları şu kainatta yaratılan bütün mahlukatın arasında en kıymetli kılıyor. İnsandan başka hiçbir mahlukun hiçbir vücudu Allah'ın zatına ulaşmak yetkisinin sahibi değildir. Ne meleklerin, ne cinlerin, ne de bilmediğiniz başka mahlukatın hiçbirisi Allah'ın zatına ulaşabilecek efsafta bir emanet taşımıyorlar. Öyleyse o emanetin insan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatının o ruha sığınak olması var ya, bu hedefe sadece tarikat mensupları ulaşabilir. Tarikatın dışında olan hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. O kişi hidayete eremediği gibi hidayete adım da atamaz. Ömrü boyunca delalete kalacak ve doğru posta cehenneme gidecektir. Öyleyse demek ki davete icabet etmeyenler onlar delalette. Davete icabet etmenin neticesinde aynı ayette söylüyorlar ama Allah-u Teala. Eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sen Allah'a çağırıyorsun, senin davetine icabet ederek Sırat-ı Mustakim'in üzerinde olmazlarsa, onlar bil ki nefslerine tabidirler, hevalarına tabidirler neticesini veriyor. Kim hevasına tabiyse, o Allah'ın davetçisine tabi olmayandır diyor. Ve isim koyuyor. Onlar dalalet olanlardır diyor. İşte Taha suresinin 123. ayeti kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak sizlere hidayetimiz gelecek ve hidayetçimiz gelecek. Kim hidayetçimize tabi olursa, ki bunun manası kim hidayetimize tabi olursa burada aynı zamanda sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Tabi olunduğu an mürşidin ruhu kişinin fizik vücudunun üzerindedir. Kişinin kendi ruhu başının üzerine kendisinden daha kıymetli olan Allah'ın bir hediyesi geldiği için, görevi o alacağı için en rahat bir şekilde Allah'a doğru yola çıkar. Huzur içinde bir yolculuk yapar. Ve vücuttan ayrıldığı an Sırat-ı Mustakim için seviyeye ulaşmıştır. İşte sebillerin her mürşidin bulunduğu dergâhtan zamanın imamının bulunduğu ana dergâha ulaşan bütün yolların asıl ifadesiyle mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah Teala. Alallahu katsus sebil. Öyleyse sebiller tarikatın başlangıç yollarıdır. Onlar da tarikatın standartları içinde. Çünkü söz konusu olan şey bir ruhun vücuttan ayrıldıktan sonra Allah'a kadar yaptığı yolculuktur. Bu yolculuk evvela sebili kapsar. Kişinin vücudundan mürşidin bulunduğu dergaha kadar, mürşidin bulunduğu dergâhtan zamanın imamının bulunduğu ana dergâha kadar, Sırat-ı Mustakim'in altın kapısına kadar bütün bu yolculukların
adı tarikat üzere olmaktır. Tarik üzere olmaktır. Yol üzere olmaktır. İşte Allah-u Teala'nın indinde o kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için varılması lazım gelen bir hedef var. Bu hedef tarikattır. İşte tarikat deyince insanlara anlatılan türlü yalanlar söz konusu. Tarikat ehli olanların bitli dervişler olduğu, asalak olarak yaşadıkları, hiç çalışmadıkları, insanlara yük olmanın dışında hiç özelliklerin olmadığı anlatılır. Peki bu anlatanlara dikkat ettiniz mi? Kim bu insanlar? İşte bunlar tarikatın dışında olan zavallılar. O tarikatın dışında olan insanlar neyi ifade ediyor? Bu insanlar Allah'ın dostları değil. Bunlar Allah'ın düşmanları. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep sahabenin yaptığından bahsediyor. Kur'an'da neyi farz kılmışsa sahabenin onları gerçekleştirdiğini söylüyor. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olunlar. Ahsen olanına tabi olunlar. Kim söyler ahsen sözü? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyler. Niçin ahsen? İki sebepten ahsen. Bir, söylediği zaman yalnız Kur'an-ı Kerim'i söyler. Kur'an-ı Kerim ahsendir. Allah'ın sözüdür. İki, söylediği zaman o söylemez. Allah ona söyletir. Allah'ın söylediğini söyler. Gene ahsendir. Öyleyse sözün ahsen olmasına tabi olan sahabenin özelliğine girelim. Bir, hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala Zümer 18'de. İşte size bir kavram ki kavram olmaktan çıkarılmış, maskara edilmiş. Hidayet. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması. İşte Ali İmran 73 innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki her hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki, hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Öyleyse, Allah-u Teala'nın dizaynı, herkes için, mutlaka dalaletten kurtulmayı, mutlaka küfürden kurtulmayı ifade ediyor. Önce dalalet kavramının standartlarına girdik. Henüz bir tek ayet-i kerime söyledik. Kalkas elini. Bir tane daha söyledik. Taha 123. İster hidayetten bahsedin, ister hidayetçiden, yani hüden veya hidayet kelimelerinden birisi hidayetçi, birisi hidayet. Ama her ikisi de aynı şeyi anlatır. Allah'a insan ruhunun ulaşmasını, ulaşmak için de mutlaka vücuttan bir ruhun, Allah'a ulaşabilecek olan, yetenekli olan tek varlığımızın vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesi bu. İşte 3. ayete geliyoruz. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Men yehdillahü fe huvel muhted. Allah kimi ona, kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Peki nasıl ulaşacak o kişinin ruhu Allah-u Teala'ya? Dikkat edin sözüme. Yaşarken öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Bu tarikat üzere olmak değildir. Bu hidayete ermek değildir.
bir insanın ruhu iki defa Allah'a ulaşır. Bunlardan sadece birincisi hizmettir. Bakara suresinin 46. ayetinde Allah Teala ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun buyuruyor. Onlar diyor Allah Teala kesin şekilde yakin hazırlayarak inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ve öldükten sonra da ruhları tekrar Allah-u Teala'ya döndürülecektir. Ulaştırılacaktır. İkincisinde kendi iradeleriyle bir ulaştırma söz konusu değil. İkincisinde iradi yapı bozuluyor. İradi yapının oluşması mümkün değil. Çünkü kişi ölmüş. İradenin gereğini tatbik sahasına sokabilecek olan bir aktif davranış biçimi artık mümkün değil. Kişi ölmüş. Davranamaz. Hiçbir aktivitede bulunması mümkün değildir. Böyle olunca o Allah'a ulaştırılır. İşte Allah-u Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Allah kimi kendisine ona ulaştırırsa, hidayet ederse o zaman o kişi hidayete erer. Ulaşamayanlara, tarikat ehli olamayanlara hükmünü, damgasını vuruyor Allah-u Teala. Hemen yüdlil, kimden felaetteyse, tarikat ehli olamamışsa fema nehu min hanım. Onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Niçin bulunmaz? Bulma fiili, arama fiilinin sonucudur. Arayan bulur. Arayan, Mevlasını arayan, Mevlasını, belasını arayan da belasını bulur. Öyleyse bugün dünya üzerinde birçok insan var belasını arayan. Onlar belalarını sırayla buluyorlar. Bu dünyadan bir sıra dahilinde hepsi ayrılıyorlar. Hidayete eremeden bir ayrılık. Öyleyse Mevlasını arayan Mevlasına ulaşır mı? Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a ulaşır mı? Allah %100 garanti veriyor. Nasıl bir garanti bu? Bakınız. Ayetler ne kadar açık. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهِ لَعَمْ Ankebut 5 ve 6. Ne diyor Allah-u Teala? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, böyle bir dileğin Allah'a ulaşmanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın dileğinin sahibi olursa, diyor ki Allah-u Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah günü tayin eden kendisi olduğuna göre mutlaka o ulaştıracak. O kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracak. Hidayete erdirecek. Ayet-i Kerime'nin karşılığı da var tabi. Bu hidayet yoluyla ruhunun sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakimden de Allah'a ulaşması söz konusu olan insan, hidayet yoluyla Allah'a ulaşan insandır. Ve tarikat üzerinden bir yolculuğa çıkar. İşte böyle bir yolculuk, bütün insanlar için hidayete ulaştıran bir tariktir, bir yoldur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bütün insanlar için geçerli ve Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka ona ulaşacağını ifade ediyor.
Şimdi Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah'a ulaştığını gördük. İki ayet daha aynı şeyi söylüyor. İki grup ayet. Birinci grupta Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerini görüyoruz. Onlar kendilerine bir musibeti sabrettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bundan sonra ne diyor Allah Teala? İşte onlar hidayete erecek olanlardır diyor. Ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır. Yani tarikat üzere olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerindedir diye tamamlıyor konusunu. Öyleyse demek ki sadece Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde Allah Teala kendisine ulaşmayı dileyenin mutlaka kendi zatına ulaşacağını, tarikat üzerinden kendisine vasıl olacağını söylemiyor. Bu ayette de söylüyor. Bakara 156-157'de Hud 29'da da söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda olan Allah'a ulaşmayı dileyenler var ya onları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamaz. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır. Onların hepsi muhakkak hidayet edeceklerdir. Onların hepsi mutlaka ehli tarik olacaklardır. Neden öyle söylüyor? Çünkü Allah Teala söz vermiş, garanti etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onu mutlaka ulaştıracak. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Bütün amin olanlar için Allah'ın garantisi var. Onları mutlaka sırat-ı müstakimine ulaştıracak Allah Teala. Yani tarık-ı müstakimine ulaştıracak. Yani onlar tarikat ehli olacak. İşte insanlık tarihi boyunca kim Allah'a yakın olmuşsa, kim Allah'ın indirdiği kainattaki tek din olan İslam'ın gereklerini gerçekleştirmişse onların hepsi tarikat ehlidir. Hazreti Adem'den başlayın. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberdi. Ona tabi olan bütün soyu, sopu, hepsi Allah Teala'nın güzelliklerini yaşamak için dünyaya getirildiler. Ama bir kısmı yaşadı, bir kısmı yaşayamadı. Tıpkı zamanımızda olduğu gibi. Bir kısım insanlar tarikat üzere oldular, bir kısım insanlar olmadılar. Sözüme dikkat edin, olamadılar demiyorum. Olamadılar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçerli değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de tarikat ehli olmayabilir mi? Bu mümkün değil. Çünkü garantiyi veren biz değiliz, siz değilsiniz. Garantiyi veren Allah. Kim ehli tarik olmak istiyorsa o kişi mutlaka tarikat ehli olur. Ne demek ehli tarik olmak? Ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime vasıl etmek. Sırat-ı müstakimin üzerine ruhunu ulaştırmak. Aynı gün mürşide ulaştığımız gün mürşide bizim ruhumuzsa Allah'a doğru mürşidiniz başımızda geldiği an yola çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Bunun için de mutlaka o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Eğer kim mürşidine ulaşamazsa o kişi için ehli tarik olmak hiçbir zaman söz konusu değildir. Dalalette kalmak ehli tarik olmamaktır. Hidayette olmak tarikat ehli olmaktır. Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkıldığını gösterdiği için. Öyleyse bakalım Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde yani
Dalalet ayetlerinin dördüncüsü de ne söylüyor? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Biraz evvel Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde söylemiştik. Kimdir nefslerine tabi olanlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. O mürşitlere tabi olmayanları bu sebeple nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere zelalette bırakır diyor Allah Teala. Öyleyse mürşitlerine tabi olmadıkları için ruhlarının mürşitlerinden ayrılmaları mümkün değil. Zelalettiler. Öyleyse ruhları vücutlarından ayrılmadığı için ehli tarik olamadılar. Şimdi ehli tarik olmayanların özelliklerini veriyor. Kalpleri mühürlü. Kalplerindeki Semi isimli işitme hastaları o da mühürlü. Kalplerindeki Basar isimli görme hastası o da mühürlü. Öyleyse kimdir ehli tarik olanlar? Kalplerinin mühürü açılmış olanlar. Kalbin mühürü açılırsa ne olur? İçine Allah iman kelimesini yazar, küfür kelimesini alır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kişinin kalbine iman kelimesini yazdığı, küfür kelimesini o kalbine aldığı bir nokta var. Bu nokta kişinin mümin olduğu, bu nokta kişinin ehli tarik olduğu nokta. İşte Allah-u Teala'nın buradaki işareti kesin bir yargıya ulaşıyor. Sadece mürşitlerine tabi olmayanlar, nefslerini kendilerine ilah edinenler, yani kişiyi nefsine tabi kılan bir özelliğin sahibi olanlar, hiçbir zaman ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Çünkü mürşitlerine ulaşmamışlardır. Dalalette kalacaklardır. Böyle bir görevi yerine getirmekleri sürece. Öyleyse ehli tarik olmak, tarikat ehli olmak, sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamak, bütün peygamberlerin yaşadığı İslam'ı yaşamak, o peygamberlere onların yaşadığı devirde tabi olanların yaşadığı İslam'ı yaşamak ve Allah'a önce ruhunu teslim etmek, sonra fizik vücudunu teslim etmek, sonra nefsini teslim etmek, bunlar sadece ehli tarikin gerçekleştirebileceği hususlardır. Ve insanlar 14 asırda kendi uydurdukları bir dini din olarak kabul etmişler. Ne demek istiyorum? Kendi uydurdukları demekle insanları cennet zahidine götürecek olan temelleri var İslam dininin. Zaten kainattaki tek din İslam dini. Bu temel faktörlerin hepsi 14 asırda kazınmış tatbikattan koparılmış, Kur'an'da farz oldukları halde artık yerine getirilmiyor. İnsanların yazdığı kitaplarda farzların arasına yazılmıyor. Öyleyse o farzlardır ki bizi ehli tarik yapar. O farzlardır ki bizi hidayete ulaştırır.

Bu meş tezkiyesi var ya, meş tezkiyesi boyunca kişi tarikat ehlidir. Başka bir yolu mevcut değil. Onlara kitap öğretsin diye nefs tezkiyesinin dairesi tasfiye. Onlara hikmet öğretsin diye. Öyleyse sonucuna da beraberce bakalım ayetin. Bu Resul'e tabi olmadan evvel ümmiler af açık bir zalayet içindeydiler. Bu ümmiler kelimesi sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlar olarak değerlendiriliyor. Oysa ki her devirde Allah'ın indirdiği hidayet kavramlarından haberdar olmayanların hepsi ümmidir. Ümmi kelimesi sadece okuma yazma bilmeyen anlamına gelmez. Ümmi kelimesi Allah'ın ilminden haberdar olmayan bütün faydasız ilim sahiplerine Allah'ın verdiği isimdir. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin dışındakileri sadece iki terimle ifade ediyor. Ümmiler ve kendilerine kitap verenler. Üçüncü bir kelime var mı? Hayır, kullanmıyor, gerek görmüyor. Çünkü ümmiler ve kitap sahipleri Allah'ın yolunda tarikat üzere olanların dışındaki herkesi kapsıyor. Öyleyse neden Allah-u Teala kullanıyor kitap sahiplerini? Çünkü kitap sahipleri kendilerine verilen kitabın değiştirildikten sonraki biçimine tabi olanlardır. Ümmiler ise Allah'ın din olarak ortaya koyduğu temel kaydalardan haberleri olmayan veya haberleri olup da bilerek Allah'ın koyduğu tarikat kaydalarını gerçekleştirmeyenler. Öyle insanlar gördük ki tarikat içinde olduklarını düşünürler ama tarikatın ne olduğundan haberleri yoktur. Derler ki tarikat mecburi değildir, farz değildir, tarikat bir fantazidir. İnsan isterse tarikat ehli olur, istemezse olmaz. Dinin gereklerinin çok ötesidir. Kökten dinciliktir. Efendim, buradan duyulmuyor. Ne söylediniz? Kökten dincilik ha? Tarikat denilen müesseseye dikkatle bakın. Eğer onun içinde değilseniz o zaman ahirette görüşürüz. Allah'ın hakikatlerinin ne olduğunu o zaman öğreneceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak. Her devirde olduğu gibi Allah'ın nezirleri mutlaka vardır. Mutlaka herkese ulaştırırlar. Onlardan öğrenenler başkalarına, ikincilerden öğrenenler başkalarına, o başkaları daha başkalarına, bütün insanlara bunlar birer birer çağrıda bulunarak ulaşır. Bir kısım insanlar tarikat üzere olmayı, yani Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilerler. Bir kısım insanlar dilemezler. Dilemeyenlerin kurtuluşu ne yazık ki mümkün değildir. Buna karşılık Allah'ın inanılmayacak kadar büyük bir kolaylığı ortaya çıkıyor. Tarikat ehli olmak için, kurtulmak için, felaha ermek için, bütün tarikat ehli mutlaka felaha erer. Felaha ermek için unutmayın, sadece bir tek dilekte bulunmanız yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani tarikat ehli olmayı dilemek. Hiç kimse ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşmadıkça hidayete ermiş olmaz. Ve başka bir yol yok. Allah-u Teala'nın söylediği tarık-ı müstakim veya Allah-u Teala'nın nisanıyla gene sırat-ı müstakim, her ikisi de insan ruhunun
sizin vücudunuzdan itibaren

yola çıkarak Allah'a ulaşmasını temin aynı yolun iki tane adı. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı tüm kainat için aynıdır. Tarikat üzere olmak veya olmamak. Manası mümin olmak veya olmamak. Manası hidayette olmak veya dalalette olmak. Mümin olmak veya olmamak deyince daha açığını söylemeliyim. Mümin olmak veya kafir olmak. Arada bir geçit yok. İkisinin hudutlarının birbirine ulaşmadığı bir noktada insanlara kendilerine bir kurtuluş yolu ararlar. Yok. Ya kafirsiniz ya müminsiniz. Kalbinizin içinde iki tane yazıdan bir tanesi daima yazılı olacaktır. Hiç kimsenin kalbi boş değildir. Öyleyse kalbinizde doğuşunuzdan itibaren küfür yazdığını, mürşidinize ulaştığınız güne kadar, daha açık söyleyeyim, tarikat ehli olduğunuz güne kadar kalbinizin içinde küfür yazdığını bilmenizi istiyorum. İki tane kelime kullanıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kafirler, müminler. Kalbinizin içinde yazılı olan iki kelime kullanıyor. Kalbinde küfür yazanlar, kalbinde iman yazanlar. Kimin kalbinde iman yazıyorsa o mümindir diyor Allah Teala. Kimin kalbinde küfür yazıyorsa o da kafirdir diyor. Ve kafirler için bir kurtuluş yolu görmüyor. Kimdir kafirler? Dalaletli olanlar. Öyleyse önce şu dalalet meselesini adım adım tamamlayalım. 6. dalalet ayeti kerimesine geldik. Âl-i İmran 164. Biz bütün kavimlerde resuller beaz ederiz. Yani vazifeli kılarız. O kavimlerdeki insanları mümin kılsınlar, onların üzerinde nimet olsunlar diye. Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye bütün kavimlerde Allah Resuller beaz eder. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Kim mürşidine ulaşmışsa veya Resulüne ulaşmışsa mürşitlerin mürşididir. O ulaştığı ve tövbe ettiği an ruhu vücudundan mutlaka ayrılacak. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Hangi yol üzerinden? Tarık-ı Müstakim üzerinden. İşte o gün kişi ehli tarik olmuştur. Neyle belli bu? İşareti var mı? Kesin olarak var. Kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Ne demek emrinden? Emrini tebliğ edecek olan bir ruh ulaştırır. Öyleyse Allah'ın emrinin tebliğ edildiği, bu tebliği yapacak olan bir ruh geliyor kişinin başının üzerine. Ve o kişiye diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani ehli tarik olma günü geldi. Yani ruhunun tarik-ı müstakim üzerine ulaşarak Allah'a doğru yola çıkış günü geldi. O zaman ne olur? O zaman ne olduğunu Allah Teala Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde söylüyor. Şimdi bu söze dikkat edin. Senin yevmit talakın geldi diyor Allah Teala. Senin yevmit talakın geldi. Sözünü tebliğ etmek üzere başın üzerine bir ruh gönderdim diyor. Allah'a mülaki olma günün. Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi bu sözün mahiyetini tam olarak açıklayan bir özelliğin sahibi. Diyor ki zalikel
yevmül hakke. İşte o gün hak günüdür. Niçin? Bir, o kişi hakka ulaşmayı diledi. İki, hakka ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala ona mürşidini gösterdi. Üç, mürşidine ulaştı ve başının üzerinde mürşidin ruhu oluştu. Bunun mahiyeti artık başın üzerine o görevi en güzel şekilde yapacak olan o ruhun, vücuttaki ruhun çok daha ötesinde bir üstünlüğün sahibi olan mürşidin ruhu geldi, yerleşti. Ve emrini verdi. Senin ey ruh, ey bu fizik vücuttaki ruh, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Şimdi bunun üzerine ruhun ne yaptığına beraberce bakıyoruz. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için yola çıkış günüdür. فَمَنْ شَاءَ اِتِّهَازَ Ve o zaman demek. Men o kişi ki şaye, dileyen kişi. Neyi diliyordu bu kişi? Allah'a ulaşmayı. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ittihaz eder. Neyi? İlâ Rabbihi. Rabbine giden yolu, yol ittihaz eder. Ehli tarif olur. Sonuç ne olur? Onun ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşır. Bütün ehli tariflerin ruhlarının ulaştığı gibi dikkat edin. Kimin ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa bu kainat üzerinde şeytan da dahil olmak üzere hiçbir kuvvet o ruhun Allah'a ulaşmasına engel olamaz. Yola çıktı mı kişi vaziyetini bozsa bile, standartları bozulsa bile asla Allah-u Teala onun ruhunu Allah'a ulaştırmadan o kişiyi bırakmaz. Mutlaka hidayete erer. Ama bu kişinin ruhu Allah'a ulaştıktan sonra o kişinin kavli bozulmuşsa, yolda bozulmuşsa hiç önemli değil. Mutlaka Allah-u Teala ulaştırır. Allah'a ulaştıktan sonra bu o kişinin kavli bozulmuşsa mürşitten, hidayet makamından şüpheye düşmüşse işte o zaman fıska da düşer. Şüpheye düşmek fıska düşmeyi mutlaka davet eder. Neden mutlaka diyoruz? Çünkü gören, işiten ve bilen Allah. Hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde ne var? İşte ne zaman Allah-u Teala bir kişinin kalbinde mürşidine karşı şüpheyi yakalarsa, şüphe varsa, şüphe ve iman kelimesi birbiriyle mütenasip olması mümkün olmayan iki kelimedir. Şüphe varsa, irşat makamına karşı şüphe duyuyorsa orada küfür vardır. Şüphenin duyulduğunu Allah-u Teala gördüğü anda, bildiği anda, işittiği anda o kişinin kalbindeki iman kelimesini kalbin mührünü açıp derhal alacaktır. Ve yerine derhal küfür kelimesini monte edecektir. Artık o kişinin kalbinde iman yazmıyor. O kişi kurtuluşa ulaşmışken, ruhu Allah'a ulaşmışken tekrar kendisine iade edilir. O kişinin kalbinde başlangıçtaki gibi artık sadece küfür kelimesi vardır. İşte insanların hidayet üzere olmaları mutlaka Allah'ın tarik-i müstakimine ulaşmalarıyla mümkündür. Ulaşan kişi mutlaka hidayete erer. Ruhu Allah'a ulaşır. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi yola çıkan kişinin neticesini mutlak olarak söylüyor. Ne diyor? Me'ava diyor. Me'ava. Acaba Allah-u Teala bu sığınak anlamına gelen kelimeyi söylemekle ne demek istiyor? Ne demek istediği son derece açık. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Vallahu indehu hüsnü me'ab. Ve and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel
sığınaktır. Neyin sığınağı? Ruhun sığınağı. Allah-u Teala'nın mürşidi ruhun başının üzerine ruh olarak geldiği zaman ne diyordu? Senin Allah'a münaki olma, Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a ulaşınca ne olur? Allah o kişinin ruhuna meaf olur, sığınak olur. İşte Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ilâ Rabbihi meaf diyor. O kişi Allah-u Teala'nın zatına, Allah'ın zatı kendisine meaf olsun diye bir yolculuğa çıkar zatına doğru. Ve o yolu, Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol iddiaz eder. Allah'a ulaştıran tariki yolu kendisine yol iddiaz eder. İşte o zaman o kişi ehli tarif olmuştur. Allah'ın yoluna girmiş, Allah'a ulaştıran, Allah'a dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yola tarif olmuş ve Allah-u Teala o yolu ona hediye etmiştir. Kişi Allah'a doğru yola çıkmıştır. İşte Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde aynı olayı görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlara açık bir felaket içindeydiler. Öyleyse birinci görevi demek ki bütün Resullerin insanların kendilerine tabi olduğu anda onların başının üzerinde yerlerini alarak onları mümin kılmaları, kalplerin içine Allah'ın imanı yazmasına sebebiyet vermeleri. Onları bu vesileyle ehli tarik etmeleri. İşte Allah'ın 10 tane hidayet ayeti kerimesi hep aynı şeyi söylüyor. Bütün insanların Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculukla ulaşmaları. Tarık-ı müstakim üzerinden, sırat-ı müstakim üzerinden ve böylece ehli tarik olmaları. Eğer kişi mürşidine ulaşamazsa Allah-u Teala açık ifadesini kullanıyor. Onlar diyor velayetse. İşte Hakkâf suresinin 32. ayet-i kerimesi. O Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Ve onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dolayısı içindedirler. Öyleyse tabi oldukları andaki fonksiyona bakın ve bunun sonucuna bakın. Bu ehli tarif olmaktır. Allah'a doğru insan ruhunun yola çıkışını temin etmektir. Neyi sağlar? İslam olmanın sadece birinci safhasını. Ama İslam olmanın birinci safhası gerçekleşmeden, yani ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması gerçekleşmeden ikinci ve üçüncü safhaları, fizik vücudun Allah'a teslim olması ve nefsin Allah'a teslim olması, yani kişinin İslam olması, 28 basamağı tamamlaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın izinde tarikat diye bir müessese var. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak bütün peygamberler ehli tariktir. Onlara tabi olanların hepsi ehli tarik ve tarikat ehliydi. Ve İslam tarikattır. İslam Allah'ın yolunda bulunmaktır. Hepinizin Allah'a bu minval üzere ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim ederek cennet saadetinde, dünya saadetinde sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamış oluruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha. Ve al-salavat. Allah'ın salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz sanatçıya şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın rızkı sohbetini yapmak üzere yavrum. Allah-u Teala her şeyi bilir mi? Elbette bilir. İnsanların açığa çıkan koyduğunda gizliliğinde. İnsanlar Allah Teala konusunda şöyle düşünüyorlar. O benim ondan ne istediğimi biliyor mu? Elbette biliyor. Bildiğine göre benim onu bir daha söylememe gerek var mı? Allah-u Teala. İlk bakışta çok mantıklı gibi görünüyor. Ama aslında Allah'ın mantığıyla hiç alakası olmayan bir davranış şekilde bu. Allah-u Teala Allah'tır. Kendisine ibadet edilen ve her türlü devanın kendisinin istendiği bir temel kaynak. Kainattaki tek kaynak.
1: Allah!
0: Ve Allah-u Teala kendisine her an müracaat edilmesini ister. Bunun için Fatiha suresini indirir.
1: Allah!
0: Fatiha suresi bizim Allah'ın müracaatımızdır. Allah'ın bize olan müracaatı değil. Bizim ona neler söylememiz gerektiğini, bizim ona nasıl söylememiz gerektiğini Allah-u Teala'nın bize anlatışı. Öyleyse ifadeye dikkat edin. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. Bunu biz söylüyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Yani yalnız Allah'tan istenebilecek olan bir yardım, bir şeyin istenmesi gene biz söylüyoruz Allah-u Teala'ya. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani ruhumuzu sana ulaştır. Ruhumuzun sana verdiği misaki gerçekleştirmemizi mümkün kıl. Bunların üçü de Allah-u Teala'ya insanoğlunun temel yakasıdır. Ve Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de eğer siz bana müracaat etmeyen, günahlar işleyip de onların affını benden istemeyen, her konuda buna müracaat etmeyen kullar olsaydınız ben sizi değiştirirdim. Sizi öldürürdüm. Yerinize bana müracaat eden yeni bir kavim getirirdim. Sahabe de Allah'ın Allah'a müracaat edilmesi gerektiğini bildirdiğini biliyor. O yeni bir kavim getirilseydi onlar da biliyor olacaklardı. Öyleyse Allah hangi açıdan meselelere bakar? Bir hiyerarşi müessesesi var. O Allah, bizi yaratan kainatın içinde ve ötesindeki yoklukta her şeyin halikı, en üstün tek yaratıcı. Ve kendisine devamlı ilgi duyulmasını, devamlı müracaat edilmesini, kendisinden bir şeyler istenmesini istiyor. Eğer olmasaydı Allah-u Teala Allah mevkiinde olur muydu? İnsanlar düşünecektiniz. Allah mı zaten benim içimden geleni bilir. Yazık söylesem ne yazar, söylemesem ne yazar. Bana hep Nasreddin Hoca'nın fıkrasını hatırlatır bu. Hani çıkmış da ey ahali demiş, ey aziz cemaat, benim sizlere ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Bilmiyoruz hoca efendi. Şimdi size bilmediğiniz şeyleri anlatıp da ne diye vaktinizi alayım diyor hoca efendi, iniyor oradan aşağı. Ama ertesi cuma bizimkiler hazır. Hoca efendi sorunca, siz neler söyleyeceğimi biliyor musunuz? Hepsi birden cevap vermişler. Biliyoruz. O zaman diyor zaten biliyormuşsunuz. Yine anlatmama gerek kalmadı. Ertesi hafta aralarında anlaşma yapmışlar. Bir kısmı diyecek ki bilmiyoruz, bir kısmı diyecek ki biliyoruz. Bakalım hoca ne yapacak bu sefer. Gerçekten ey ahali demiş, ey cemaat ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Bir kısmı biliyoruz demiş, bir kısmı bilmiyoruz. Ya sizin demiş, o zaman bilenler bilmeyenler anlatsın. Şimdi buradan bir hisse çıkarmamız lazım, bir pay çıkarmamız lazım. Allah-u Teala bir müracaat mercidir. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir adı da Rab'dır. Rab, mürebbiye, terbiye eden, insanları hedeflerine ulaştıran Rab, emir ve kumanda merci. Öyleyse emirleri ondan alacaksak, o bizim içimizden geçeni biliyor diye ona sormayacak mıyız? Emri almayacak mıyız? Evvela burasını hiç unutmayalım. O bizi her zaman bilir, işitir, bizimle konuşur. Ama insanların çok çok büyük bir kısmı onun ne söylediğini işitemezler. Öyleyse Allah'ın ne söylediğini işitemeyen insanlar onun bizden ne istediğini, saniye saniye ne istediğini, dakika dakika ne istediğini, saat saat ne istediğini nereden bilecekler? Meseleleri hep tek taraflı mı alacağız? Allah Teala benim içimdekini biliyor. Öyleyse benim söyleyene gerek yok. Bir an için böyle olduğunu kabul edelim. O içimizden geçenlere Allah Teala'nın verdiği cevap var. Siz nereden bileceksiniz onu? Onu hak edecek bir seviyeye ulaşmanız gerekmiyor mu? Allah Teala ile olan ilişkiler hep sıfır kutusunda başlar. Tam 28 basamaklı bir yücelme ve yükselme mevcudu. 21 basamak yükselme 22'den başlayarak 28'e kadar yücelme. Ne demek istiyorum yükselme diye? Ruhumuz vücudundan ayrılıyor 14. basamakta. Ve 15. basamaktan 21. basamağa kadar bir yükselme olayı var. Zemin katına itibaren gök katlarını birer birer yolumuz açıyor. Emmare, nefsi emmare, yolumuzun birinci gök katına ulaşması. Nefsi levame, ikinci gök katına ulaşması. Nefsi mülkime, üçüncü kata ulaşması. Nefsi mutmainne, dördüncü kata ulaşması. Nefsi radiye, mardiye ve teskiye, beşinci, altıncı, yedinci katlar, yedinci katın yedi tane alemini geçir. Sıfetin intihaya ulaşma, oradan tekrar bir kez yolculuk yoksa Allah'ın zatına ruhun ulaşması, Allah'ın zatında ikna olması, yok olması, Allah'ın zatının ruhumuza sığınak olması. Yükselme burada bitiyor. Çünkü Allah'tan daha yüksekte başka hiçbir şey yok. Sadece yokluk var. Ama insanların tekamül meselesi burada bitmiyor. Evliya oldular. Fena makamı, beka makamı, züğüt makamı, müslümler makamı, kullerbap makamı, ihlas makamı, salah makamı, 7 tane makam. İşte bu 7 tane makam artık yükselmeyi ifade etmez. İhata da edemez. Çünkü yol bitmiştir. Allah'ta nefede bir şey yoktur. Ama kişiye velayet kademeleri boyunca tekamildedir. Kimdir insanı kamil? Kemalat derecelerini tamamlamış olan kişi. Yükselmesini bitirmiş, yücelmesini de tamamlamış olan kişi. Öyleyse Allah ile olan ilişkimizi yerliğine oturttuğumuz zaman her şeyden evvel ait olduğumuz makamı bilmek mecburiyetindeyiz. Kulluk makamındayız. Yakarı makamı. Allah-u Teala'dan hayatta bulunma makamı. Eğer Allah-u Teala bizim içimizdekini biliyor diye biz Allah'tan hayatta bulunmazsak o zaman görevimizi yapmamış addediyor. Öyle kabul ediyor Allah-u Teala. Eğer o Rab ise, müracaat merci ise, emir ve kumanda merci ise, biz ona müracaat etmediğimiz zaman, doğrudan dolayı Allah-u Teala'dan emir alamadığımıza göre, nefsimizin emrettiği şeyleri yapar durumdayız. Yani gizli şirkteyiz. Allah emretmiş, biz o emri yerine getirmiyoruz. Hangi emri yerine getiriyoruz? Nefsimizin bize verdiği emri yerine getiriyoruz. Allah namaz emretmiş, oruç emretmiş, zekat emretmiş, zikir emretmiş, emirler var. Bu emirleri yapmıyoruz. Eğer o emirleri yapmıyorsak, başka bir emirini yapıyoruz. O başka biri de şeytan ve onun ortağı olan nefsimizin ahiretleri. Öyleyse her Allah'ın itaat etmediğimiz emri Allah'ı Rab mevkiinden aldığımız, indirdiğimiz yerine nefsimizi ve şeytanı oturttuğumuz bir gizli şirk meclisidir. Bu bir şirktir. Çünkü Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun diyor Allah Teala. Allah Teala herkesin kalbinden geçiniliyor. Ama Allah Teala kalbimizden geçenleri biliyor diye ona müracaat etmeyecek miyim? Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin saatlerde secdede kılındı. Secde boyunca hep Allah-u Teala'ya yalvarırdı. En çok sevaran onu en çok sevandır. Allah-u Teala diyor ki onlar bize karşı hile yaparlar. Bilmezler ki Allah'ın hilesi her zaman onlardan güçlüdür. İşte Şehit kardeşimizin söylediği gibi birçok kişi bize sual sorar. Bir kısmı kalpten detay vermez. Arkasında çok büyük bir sebep yatar. Bir şey görmüştür. Kendisinden de bir şey ilave etmiştir. Ve bizim vereceğimiz cevabı herkesin duymasını ister. Eğer biz o kişi hakkında bu gördüğün Rabbani bir şeydir, sen bir evliyasın falan tarzında bir ifade kullanırsak, hemen etrafındakilere işte gördünüz mü, benim kim olduğumu söylüyor. Biz kasten konuları eksik verip bizden böyle bir şey bekleyenler var. Biz de samimiyetle şeyimizin söylediği gibi bizim zaten bildiğimizi bilerek biz de onu ilave etmemek suretiyle, anlatmamak suretiyle yine bizden anlatmış gibi cevap bekler. Ama burada durur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir münafıkı mahkeme ediyor. Hırsızlıkla suçlanıyor kişi. Ama şahit yok. Hazreti Ali diyor ki karar veriliyor serbest kişi. Ben diyor biliyorum bu adam hırsız diyor. Ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben de biliyorum diyor ya Ali. Ama delili göster. Öyleyse bilmek başka şey. Olayları verilenler kadar değerlendirmek başka şey. İkisi birbirinden çok farklı. Herkes kendi verdiği kadar güvenilir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de, Hazreti Ali'nin de, Hazreti Ömer'in de hırsız olduğunu biliyordum. Onların o münafıkın hırsız olduğunu bilmesi bir şey ifade etmiyor. Allah'ın koyduğu kanunlar var. O kanunlar konusunda bir kişinin hırsızlık isnadı için en az 3 tane şahit getirilmesi lazım. Osmanlı tarihi boyunca birkaç kişinin ünlü kesilmesi sadece. 600 senelik ünlü parasınızda bu rakam 3'ü geçmiyor. Öyleyse adaletin edebilmesinde Allah'ın koyduğu kanunların cezalarına dikkatle bakın. Bir kardeşimiz bir gün sual soruyor. Diyor ki benim babam Ağustos ayında acaba Tuğ Generalik'ten Tüm Generaller'e terfi edecek mi? Hemen cevap veriyor. Allah-u Teala'dan edecek. Fakat babası terfi etmiyor. Çocuk orada bize herkes içinde hemen 30 Ağustos'tan sonraki ilk gün o ne oluyor? Bir Eylül mü oluyor? O gün hemen geliyor. Şeyden sonra, namazdan sonra siz diyor babanın diyor general olacağınız neydi? Tüm generaller terfi edeceğinizi söylemiştiniz. Ama babam terfi etmedi. Allah-u Teala bana diyor ki sor bakalım bunu diyor. O suali seni imtihan etmek için sordu diyor. Yoksa diyor gerçekten babasının durumunu öğrenmek için mi? Biz bu suali sorduğumuz zaman o kardeşimiz yüzü kıpkırmızı oldu. Ve terk etti. Hem bizi terk etti, hem yeri terk etti. Biz azal kardeşimizi hiç görmedik. Allah Teala diyor ki onlar hile yaptıklarınızı üzerler. Ama bizim hilemiz daha güçlüdür diyor. Şimdi hepiniz biliyorsunuz. Bir Cevizoğlu Yaşar Nuri Öztürk. Sonra neydi? Hatemi Hüseyin kardeşimiz. Ve muhterem ve de rahmetli profesör. Ayhan Songar. Bunlar bir komplo hazırlamışlar bize. Ve hedefleri var. Zaten açıkça Ayhan Hoca söylemişti. Yani şu anda bir savcı eğer biz müzakere dinlerse bize nöbetçi savcı biz hemen bu akşam bunu tutuklar götürür deliler evine yatırırız. O gibi çok sebebi oldu. Bizim büyük kitleler deli olduğumuza inandılar. Büyük kitleler bizim sahtekar olduğumuza inandılar. Ve bizden yüz çevirdiler. Peki ya işte hileleri hedefe ulaşmadı mı? Tabii ulaşmadı. Allah-u Teala Duhan Suresi'nde 10, 11, 12, 13, 14 ayetlerde diyor ki gökyüzünü ve duman kabiniz kapsamış olacak. O zaman diyor bir kısım insanlar diyecekler ki bizden bu azabı kaldır. Nerede onlar denize salınan? Onları apaçık bir Resulü'nün geldi de ona deli dediler ve şeytandan ilham alıyor dediler. Ve ondan yüz çevirdiler. Şimdi Hüseyin Hatemi bizim şeytandan ilham aldığımızı iddia ediyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'den falan pek delil getirebildiği yok ama bunlar halkın arasında devamlı televizyon programları çıktıkları için tanınmış insanlar, popüler kişiler. Ve üçü de bir araya gelince hem hakim hem savcı kararı vermişler zaten. Bu arada dışarıda başka olaylar oldu. Bizim korumalardan birinin tabancasını alan polis tabancayı özellikle ateşledi. Bağlam konusu olmasını temin üzere. Sonra dedi tabanca kazaren ateş aldı. Ve bizim kardeşlerimiz tutundu. Bunların arkasında hep aynı konsolar var. Yani o akşam gerçekten bir nöbetçi savcı bir tutuklama müzekerini kesilseydi biz o akşam tutuklamışlardı. Ve Ahen Hoca'nın dediği gibi delilerin arasında yeniden şenliğe gidecektik. Böyle bir şenlik yaşadık. Samsun'da bizi akıllıdır, deli miyiz diye kontrol altına aldılar. Şimdi ben Venice'de kalıyorum. Yanındaki Venice'de 6-7 tane gerçekten deli var. Ben Allah-u Teala'ya müneşer edeyim dedim ki beni de oraya gönder. Benim odadaki soba yanmıyor. Ne yapsalar sobayı kimse yakamadı. Onların odasında soba yandığı için beni oraya aldılar. Bunlar her gece 20-25 tane böyle küçücük haplar içiyorlardı. Yani o akıl hastalarına verilen haplar bunlar. O gece biz onlara bir güzel tasavvuf anlattık. İlk namazı beraberce kıldık. Bu beş kardeşimizle beraber. Bir hafta sonra bunlar da ilaç falan içecek durum kalmadı. Hepsi bizim gibi normal namazlarını kılıyorlar, tasavvuf sohbeti yapıyorlar. Şimdi doktorlar beni çağırdılar. Yavrum da canlıları ne yaptın? Ben dedim bir şey yapmadım dedim. O ne yapıyorsa o yaptı. Bizim faydalı denetimiz bu ilaçları içmiyorlar. Ama hepsinin davranış biçimleri değişti. Hepsi normal edinler. Nasıl oluyor demiş. Şimdi dedik bize ait olan bir şey zannediyorsanız yanlış. Bu Allah-u Teala'ya ait olan bir falan. Gerçekten belki orada da buna benzer şeyler olurdu. Ama bizim tebliğ görevimiz aksardı. Ne oldu? Allah-u Teala'nın bizim hakkımızda Kur'an-ı Kerim'e kurduğu ayetin doğruluğu kesinleşti. Gerçekten kuvvetten çekilen Irak ordusu çekilirken vefineleri akışta bitmişlerdi. Ve bir hafta süreyle geceyle günümüzün birbirine ayrılmayacak kadar kesif bir duman kuvvetin adını tamamen kapladı. Doğan olayı gerçekleşti. O sırada bizim ülkemizde de bunlar oluyor. Şimdi ne oldu bu insanlar bizim deli olduğumuzu kitlelere kabul ettirdiler? Şeytandan ilham aldığımızı kitlelere kabul ettiler. Bizden yüz çevirdiler. Ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Kur'an suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bahsedilen kişinin bir dozu kesinleştirdiler. Herkes merak ediyordu. Biz neden o akşam kendimizi müdafaa etmedik acaba? O akşam boyunca aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler var, farz ayetler var. Bu insanlar bunları değiştirmiş. Farzlar yok edilmiş. Buz tacı altında hiç kimsenin cennete girebilmesi mümkün değil. Allah-u Teala'nın bize öğrettiğini biz sizlere öğretmeye çalışıyoruz ki bütün bu yanlışlıklar düzelsin, herkes kurtuluşa ulaşsın diye. Ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemeye Allah-u Teala farz kılmış. 14 yıl sonra kimse bunun artık farkında bile değil. Tamam da bunu dilemeyene senin cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Sonra mürşide ulaşmayı farz kılmış. Bütün din öğreticiler mürşide ulaşmanın farz olmadığını iddia ediyorlar. Ama iki tane korkunç gerçek var arkasında. Mürşide ulaşamayan dalalette 10 ayet-i kerime gelince, dalalette olanların gideceği yer cehennem, 7 grup ayet-i kerime gelince. O kadar mı? Hayır değil, dağıtı var. Mürşidine ulaşamayan kişi aynı zamanda kafir. Sevgili izleyiciler, mürşidine ulaşamayan kişi kafir diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve 14 asır sonra bütün gerçekler unutulmuş. O kadar mı? Hayır değil. Daha Allah'a verdiğimiz yemin, misak, ahd ver. Hepsi unutulmuş. Bunlardan bir tanesi ruhumuzun Allah'a ulaşması, ulaştıramazsa gideceğimiz yer gene cehennem. Daha ötesi de var, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması. Daha ötesi de var, nefsimizin Allah'a kul olması. Ve esas tabiriyle Allah'a teslim olması. Böylece ruhumuzun Allah'a teslim olması, beçimizin Allah'a teslim olması, nefsimizin Allah'a teslim olmasıyla İslam olmamız. Hepsi unutulmuş, İslam tarihinin eski devirlerinde kalmış ve insanlar 14 yıl sonra sahabeyle sabah zamanı zıt duruma gelmişler. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bütününe iman etmek? Bütününe tabi olursunuz. 14 asır sonra biz Kur'an'ın dilediğimiz farzlarını yapar hale gelmişiz. Dilemediğimiz farzları, Allah'ın farzlarını dikkate almaz hale gelmişiz. Yani dile dile farzları ortadan kaldırmışız. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala farz kıldığı halde ve bu ayetler aynen durduğu halde farzları kaldırmışız ortadan. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Kaldırmışız. Zikir farz. Kaldırmışız. Mürşide ulaşmak farz. Kaldırmışız. Ve mümin olmak farz. Kaldırmışız. Herkes Allah'a inanıyor diye kendisini mümin zannediyor. Kavramları mahvetmişiz. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar Allah'ın koyduğu kavram varsa bu kavramların hepsini devreden çıkarmışız. Lügat manalarına döndürmüşüz. Asli kavramlar yok olmuş. İşte o gece, o bizi deli olarak tarif ettikleri gece hep bunlarla uğraşmışız. Demişiz ki takvayı siz Allah'tan korkmak olarak düşünüyorsunuz. Oysa ki takva insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Takva nefsin tezkiyesidir. Takva fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Allah'a kul olmasıdır. Bunlar üçü de nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd. Kimsenin bunlardan haberleri yok. İşte insanlar hile yapmaya kalkmışlar. Bu hileleri bize yapanlar genel anlamıyla hep hayatları yazdırdılar bunu. Mehmet Erol devrisinden başlayan bir olaylar zinciri arkasında birçok kişiyi daha taktı. Yıldırım çaldı, öldü, iki kameramanı öldü. Bizim aklımızda azalma sözler eden Ercümen Öztürk'ünde bir İktibas diye bir dergiyi çıkaran bir kişi adamızı sonunda da Ayhan'ın cerametine aldıralı getirdi. Ayhan sonunda bu arada bizim sevgili kardeşimiz Aziz ve de muhterem geçenleri Öztürk'e defaatle hadi gel şeyini koy Kur'an-ı Kerim'de öyle bir karşılıklı yemin geçelim falan demimize rağmen 3 defa gördüğünüz ki onu kabul etmedi. Allah'ın hilesini, onun hilesinin üstüne olduğunu çakmış. Şimdi bunları anlatmaktan muradımız ne ola ki? Bunlar sevgili sorularını cevaplayalım. İnsanlar sadece ait oldukları Allah'ın kategorilerinde yaşarlar. Herkes ait olduğu yerdir. Eğer Allah'a karşı birisi hile yapmayı düşünüyorsa Allah Teala bir süre bekleyebilir. Ama mutlaka o kişi yaptıklarını özel. dikkat edin. Allah'ın vazifesi verdiği insanlar var. Tasavvufu yaşayanların arasında. Onlardan da bir kısım vazifelerini kötüye kullandılar. Tasavvufu kendileri için bir geçim aracı yaptılar. Yapanlar oldu. Ama bunların yavaş yavaş devrimi çıkarttırılıyorsunuz. Öyleyse hile Allah'a karşı yeterli değildir. Allah bizim kalbimizdekini biliyor. Öyleyse bizim ona söylememize gerek yok. Allah-u Teala böyle düşünmüyor. Her an hatamız olmasa da Allah-u Teala'nın sözleri istifarda bulunmalıdır. Allah'ı en yakından tanıyanlar, onu en çok sevenler, ondan en çok sebebi istifarda bulunanlar. Kendileri için olması bile, etrafında bulunan insanlar için devamlı böyle yaparlar. Öyleyse ona en yakın olan kişi, kendini onunla mukayese ettiği zaman, sadece kocaman bir sıfır olarak görür. Yani en zevkte bedekar. Rabbinin kendisine verdiği, ihsan ettiği o muhteşem şeylerin bedelini Allah'a ödeyebilirim. Eksikliğini yaşar, özdeşi geçer. Allah Teala onun her müracaatında der ki seni ben yarattım. Beni neye muktedir kıldığımı en iyi ben bilirim. Sen de bir insansın. Unutmuşsun. Sen ancak bana yaptığın, benim için yaptığın kadarını yapmaya muktedirsin. Biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Sıfırın bir adı sesinden başlayan artı sonsuza kadar büyüyen dalga boylarından bir insanın ses, ışık ve renk olarak algılayabileceği dalga boyu 5 milim ile 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahadır sadece. Pozitif dalga boylarından 6 milim. Negatif dalga boylarından 0. Hiç yok. Sıfırın biraz altından başlayan eksi sonsuza kadar büyüyen dalga boyları ama insanlar hiç kimisi dalgalayamıyor. Öyleyse neyiz? Allah'ın karşısında ben bir sıfırım diyorsan bunu en çok hissederim. Kim onu en çok tanırsa sıfırlarını en çok hissedendir. Kim ona köle olursa hürriyeti en çok hissedenmiş. Öyleyse onun kölesi olmak Allah'tan açılan bir kapının sahibi olmak demektir. Evet, Allah her şeyi bilir. Dilediğini de söyler. Şimdi burada bir hızlıca dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz sizin aklınızdan geçenleri okuyamayız. Allah bilir. O okur ve bize ne kadarını söylerse biz sadece o kadarını bilir. Allah'ın evliyasından her kim fiziğin ötesine geçmişse fiziğin ötesine geçen bu kişi kendi iradesiyle geçemez. Allah'ın her seferinde ona ikram ettiği bir ihsanla bir nimetle bunu gerçekleştiriyoruz. Onun için bu fizik ötesi olaylara, Allah'ın evliyasının yaşadığı fizik ötesi olaylara keramet adı verilir. Keramet kelimesi ikramdan geliyor. Allah'ın ikramı, Allah'ın isteğiyle olsun yaşayan meyveler bunlar. Fizik ötesi belki herkesin yapamayacağı şeyler tabii ama o kişi kendisinden mi yapıyor zannediyorsunuz? Hayır. hepsi Allah'ın ihsanı. Böyle olayları çok yaşadık. Allah Teala bize birçok yerde falancaya şöyle bir cevap ver diye emir vermiştir. Biz de o cevabı vermişizdir. Sonra o kişilere öğrenmişizdir ki o sırada o bizimle birlikte tam o söylediğimiz şeyi yapmayı düşünüyormuş. Bizimle artık bir işe girmek veya bir emrimizi yerine getirmek vesaire. Bir büyük hatayı önlemek için burada konuşuyorum. Hayır, biz her şeyi bilmeyiz. Bilen Allah'tır. Ama Allah da bize söyleyendir. Öyleyse bilmeyi bilen bilmek başka şey, Allah'ın bildiklerini Allah'ın lütfetmesiyle öğrenmek, Allah'tan öğrenmek başka şey. Biz kul olduğumuzu biliriz ve bunu yaşarız. Öyleyse kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın onların kalbinden geçenleri bildiğini söylüyorsa bu yüzdeyiz doğrudur. Bizim onların kalbinden geçenleri bildiğimizi söylüyorlarsa bu %100 yanlıştır. Allah'ın bize onların kalbinden geçenleri söylediğini söylüyorlarsa bu da %100 doğrudur. Biz bilmeyiz. Biz sadece Allah'ın bize söylediğini, öğrettiğini biliyoruz. Hiç kimsenin zihninden geçenleri, aklından geçenleri okumak bizim haddimiz değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi okumazdı. Ama Allah-u Teala bazen de Cebrail'e her şeye gelip Cebrail'e ona anlatırdı. Öyleyse olayları ait olduğu yere oturttuğumuz zaman elbette Allah-u Teala'nın bize öğrettiği, gösterdiği pek çok şey var. Ama bizim bizatihi bunları bildiğimizi zannetmek, hayır. Görüyorsunuz, kesinlikle söz konusu değil. Şimdi burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bize gelen, ulaştırılan olaylar hangi sözleri içeriyorsa bizden onlar cevap o muhteva içinde veriyor. Onun ötesini karıştırmamız söz konusu değil. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırsızlığı mahkum etmek için delil

neyi görmek istiyorsa o aynada Allah Teala ona onu gösterir. Kişi ruhunun istikametinde değil, nefsinin istikametinde terakkal bulunmuşsa Allah Teala onları verir. Sonra da onları hak ettikleri sakın içinde yalnız bırakır. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Eğer insanlar Allah Teala'yı vasıta olarak kullanıp başka insanlara haksız davranışlarda bulunurlarsa bunun bedelini her zaman ödemek mecburiyetindedirler. Hiçbir kurtuluş yolu yok. Herkes yaptığının bedelini ödemek mecburiyetindedir. Bu izahın her bir için geçerlidir. Öyleyse sorulan sualler nasıl olmalı? Madde bir, konunun gerektirdiği detay sorulmamak kaydıyla mutlaka verilmeli. Madde iki, katiyen hislerinizi devreye sokmalısınız. Bir kardeşimiz diyor ki annem rahatsız, doktora gitsin mi gitmesin mi? Ama Allah Teala diyor ki onun kalbinden geçen şey annesinin doktora gitmesi. Bize diyor ki gitsin. Biz de diyoruz ki o kardeşimize doktora gitsin. Sonra aradan belki bir yıl geçmiş, iki yıl geçmiş o kardeşimiz itiraf ediyor ki ben gerçekten o gün annemin doktora gitmesini istiyorum. Ne demek bu? Taraflı, tarafsız değil, taraflı. Derhal ruhsat geliyor. Yani Allah Teala herkese kalbinden geçirdiğin cevabını verir. Eğer kişi taleple gidiyorsa Allah-u Teala'ya tarafsız gibi bir sual sorarak, başkalara tarafsız gibi göstererek, kalbinden geçen bir taleple ulaşıyorsa Allah-u Teala o talebine cevap verir kulunun. O zaman bunda da ruhsattır. Kişi öyle istediği için Allah-u Teala ona öyle ihsanda bulunmuştur. Dikkat edin, insanlar saygı ve şerri bir türlü ayırt edemezler. Hep bize gelirler. Derler ki oğlumuz evlenecek, kızımız evlenecek. Falanca ile evlenmesi hayırlı mı değil mi? Onlara her zaman sormak mümkün olmuyor. Yani hayırın ne olduğunu, şerrin ne olduğunu biliyor musun diye. Hayır bize derecat kazandıran olaylar. Şer derecat kaybettiren olaylar. Halbuki bütün insanlar için hayır, onların hoşlanacakları olaylar, şerde hoşlanmadıkları olaylar. Allah-u Teala'nın düzeniyle, onların düzeni birbirine aynı değil. Öyleyse İmam-ı Şafii Hazretleri'ne soruyorlar bize şu zekatın hesabını açıklar mısın? Soruyor, Allah'a göre mi yoksa bana göre mi? Çünkü Allah'a göre, sen Allah'a, tabii diyorlar, Allah'a göre. O diyor, %10'dur. Yüzde biliyorsunuz, Hanefilerde %2,5'dur, 41'dir. Ama Şafilerde 10'da 1, yani %10. O zaman diyorlar, madem Allah'a göre olanı dediğin, bir de kendine göre olanı söyle bakalım. Ben diyor, zaten kendim zekasını diyorum. Allah bana ne vermiş? Akıl. Aklım zekat diyor. Beni vermiş diyor. Bu fizik vücudum. Her şeyiyle Allah'ın zekat. Nefsim Allah'ın zekat. Ruhum Allah'ın zekat. Allah'ın bana verdiği ilim Allah'ın zekat. Ben her şeyimde Allah'a zekatım diyor. Öyleyse siz de şu kafanızdan geçen göründüğünüz gibi olmamayı veya olduğunuz gibi görünmemeyi bir kenara bırakın. Fatır Suresi'nin 112. ayet-i kerimesi gibi olun. Ya olduğunuz gibi

0: Bir görün ve göründüğün gibi ol. Allah ile bu konuda hile yaparak Allah'a kendinizden yana çekeceğiniz zannediyorsanız hilenize iştirak eder. Ama sizden bile asla olmaz. Kaybederler. Öyleyse kim onunla onu kendisine perde yaparak aşık atmak istediyse herkes kaybedecek. Kim gerçekten bundan yanaysa onların da hepsi kazandı. Biliyor musunuz? Allah'tan yana olmak demek başkalarından yana olmaktır. Biliyor musunuz? Mutluluğun en büyük kaynağı işleridir. Başkaları için hayatınızı tüketmeye başladığınız zaman Allah'ın gözdesi olursunuz. Allah'ın insanlara ruh istikametine verdiği en büyük ölçü sevgidir. Sizlere sorsam Allah'ı çok mu seviyorsunuz? Hepimiz bana diyorsunuz ki elbette çok seviyoruz. O kadar çok seviyoruz ki. Ne kadar seviyorsunuz biliyor musunuz? Allah'ı yüzünde yüzde ne kadar zikrediyorsanız o kadar seviyorsunuz. Sevgi fedakarlıktır. İştir kişinin ailesi lafa bakılmaz. Görünür kişinin mütfeyi aklı eserinde. Öyleyse herkes her şeyi söyler. Lafın hududu yoktur. Ama aynı hudusunda insanlara kendinizi kabul ettiremezsiniz. Bir süre kabul ettirdiğini düşünelim. Yalancının gerisi. Yalancının mumu yaktığı kadar yanar. Yalancının gerisi batar. Yani onunla hiç kimse başı katamaz. Onu vasıta olarak kullanmak isteyenlerin hepsi bugün, dün, yarın hep pişmanlık içinde olmuşlardır. Oluyorlar ve olacaklardır. Benim sesim hangi adını atacaksa bilsin ki arkasında kendisi vardır sadece. Kim bana gidip de mutsuz olduğunu söylüyorsa onlara hep aynı şeyi söylüyorum. Tabii mutsuzluğun arkasında başkalarını arıyorsun. Falanca bana böyle davrandığı için mutsuzum. Eşim bana kötü davrandığı için mutsuzum. Çocuklarım bana kötü davrandığı için mutsuzum. Annem babam bana kötü davrandığı için mutsuzum. İş yerinde arkadaşlarım bana kötü davrandığı için mutsuzum. Hiçbirisi doğru değil. Sadece insanlar kendi sebepleriyle mutsuzdurlar. Bunun da arkasında sadece nefsleri yatar. Her alanda siz varsınız. Mutluluğunuzun arkasında siz varsınız. Mutluluğunuzun arkasında yine siz varsınız. Muhtevaya hangi pencereden bakarsanız bakın. Sadece kendinizi aldatırsınız. Bir tek pencere sizi aldatmaz, Allah'ın penceresi. O da başkalarından yana olmayı gerektiriyor. Ne zaman, hangi olayda kendinizi haklı çıkarmaya çalışırsanız, Allah-u Teala'nın hakikati bildiğini sadece bilmiyormuş gibi davranmış olursunuz. Neticede kendini süslendirmişsiniz. Huzursuzluk sizi her halükarda yakalar. Herkes bana soruyor, ben mutsuzum, ne yapayım? Diyorum ki, başkasından yana olun. Cevap veriyorlar, ben zaten öyleyim. Biz de cevap veriyoruz. Eğer öyle olsaydı bana mutsuzluğundan bahsedemezdi. Tam aksine pencereye karşı mutsuzluğum diye bağırmak gelirdi içimden. Biliyor musunuz başkaları için yaptığınız her güzel şey Allah'ın fena tarafından Allah için yapılmış kabul edilir. Öyleyse sadece siz varsınız, bir de o var. Ya kendinizden yana oluyorsunuz, dolayısıyla şeytandan yanasınız, dolayısıyla nefsinizden yanasınız, ya da Allah'tan yana oluyorsunuz, yani başkalarından yanasınız. Öyleyse aldatmaya çalışmayın. Aldatırsınız sadece. Hem de bütün akıllı geçinenler gibi aldattığınızı zannederek aldatırsınız. Etrafınıza dikkat edin. Allah-u Teala niçin Kur'an-ı Kerim'de o kadar misal vermişler? Falanca kavmi görmediniz mi? Onlar nasıl öldüler? Falanca kavmi görmediniz mi? Onlar nasıl cezalandırıldılar? Arkasında ne var biliyor musunuz? Allah'ı aldatıklarını zannetmişler. Allah-u Teala herkese aynı anda meşgul olur. Herkesin kalbinden geçenleri sadece bilmez, hem işitir, hem kalbindeki bütün resimleri görür, hem de bilir. Neden resimleri bilir? Çünkü resimle düşünüyorsunuz. Mesela desen ki size şimdi, falanca yerdeki evinizdeki misafir odasını düşünün. Ne düşünüyorsunuz? Koltuklar gelir gözünüzün önünde, perdeler gelir, camlar gelir, duvarlar gelir, tavlalar gelir, elektrik lambaları vesaire vesaire vesaire. Bunların sizler fotoğrafta da videosu var ya. Öyleyse sizler platformunuzda Allah-u Teala'nın başkalarına açılan kapılarını düşünün. Her insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Size hangi iyiliği getirebilirsiniz? Kimi memnun edecek, mutlu edecek hangi davranışta bulunursanız, o davranış sizi mutlu eder. Kimi aldatmaya çalışırsanız, kime yalan söylerseniz, kime eksik bilgi vererek kendinize yontmaya çalışırsanız, o kapıyı kapatmış olursunuz sadece. Oradaki bütün kapılar arkasında bir tane ayna taşırlar. Sizin o aynaya bakış açınız aydınlıksa, nurluysa, aynadan da size nur geri döner. Sizin o kapıya bakış açınız karanlıksa, zirvaniyse, kendinizden yanaysanız, onlardan da aynı duvarlarsınız. Öyleyse sadece bizimle olan ilişkilerimizden bahsetmiyorum. Herkesle olan ilişkilerimizden bahsediyorum. Herkes sizin için potansiyel bir mutluluk vasıtasıdır. Onları mutlu etmeyi düşündüğünüz sürece siz yaşarız. Mutluluğu siz yaşarsınız. Onları aldatmayı düşündüğünüz sürece aslında onlar aldanmazlar. Siz onları aldattığınızı zannedersiniz. Oysa ki aldanan sadece sizsiniz. Neticede bunu 100 üzerinden 100 de anlayacağınız bir gün gelecek kıyamet günü. Neden biliyor musunuz? Çünkü kiramen katilin dilekleri sadece yaptığınız fiilleri, söylediğiniz sözleri değil, aklınızdan geçen düşünceleri de filme alıyor. Yani düşündüğünüz şeyler yaptığınız davranışın veya söylediğiniz sözün arasındaki bütün farklılıklar ayna gibi hayat gününüzde mevcut olacak. Mevcut olursa ne olacak? İşte Allah'ı aldatma çabalarımız, insanları aldatma çabalarımız, belki bizi aldatma çabalarımız, ne kadar boş olduğumuzu, boş olduğunu, başkalarını değil, sadece kendinizi aldattığınızı, kendi hayat filminizi göreceksiniz kıyamet günü. Ve kıyamet günü bütün Allah'a tevekkül eden tevekkellerin kazanç günü olacak. Bütün kendisini akıllıdan eden üst seviyede aklı evvellerin kayıp günleri olacak. Onların düşünce standartlarıyla yaptıkları hiçbir devrede birbirine eşit olmuyor. Sadece başkalarına yanlış davranışlar bulunan, yanlış bilgiler veren ve tüm kapıları kendileri kapatan insanlar. Öyleyse biz başkalarına mutluluk vermek üzere hayatımızı dizayn ettiğimiz zaman hayatımızın 40 saniyesi mutlulukla geçer. Düşünün. Sabah namazından sonra uyumadınız. Birisini mutlu etmek istiyorsunuz. Ona birkaç güzel şey söylemeyi planlıyorsunuz. Bunu gerçekleştirmek için de bir yerlere gitmeniz lazım, onun bulunduğu yere. Bir saat sürüyor yol. Siz bir saat boyunca onu düşünüyorsunuz. Ona şunu da söylerim, şunu da söylerim. Geçerken bana o da verip, bana bir kilo meyve alırım, götürürüm, gönlümü ederim. Ah! İlk gözlerindeki mutluluğu bir okurum. Ben ona bu mutluluğu vereceğim inşallah, deyip bunları düşündüğünüz sürece siz zaten mutlusunuz. Ona mutluluğu ulaştırdığınız zamana kadar hiç kimse bu mutluluğu elinizden alamaz. Öyleyse aynı yolu o gittiğiniz kişiye onu aldatmak üzere planlar hazırlayarak gittiğinizi düşünelim. O süre içinde mutsuz bir insansınız. Birincisinde Allah sizinle beraber, ikincisinde ilmi sizinle beraber. Hani şu absis ve ordinat eksenleri var ya, matematik öğretmenler, okutulan sıfır noktasının altındaki değerler, sıfır noktasının üstündeki değerler, o alttaki değerlerin hepsinde iblis var. Ne zaman başkalarını aldattığını düşünüyorsanız, ne zaman olayları bilerek, kasten eksik başkalarına naklediyorsanız, kastiniz varsa, insanları aldatmaya çalışıyorsanız, bu dizayn içerisinde hep mutsuz olmak mecburiyetindesiniz. Şeytan sizinle beraber sıfırın altındaki noktalarda yaşıyorsunuz. Ama ne zaman siz Allah'ın size verdiği bütün hazineleri, zamanı, hayatınızı, konuşma kabiliyetinizi, her şeyinizi başka birini mutlu etmek için seferber etmişseniz, onun için yaşıyorsanız, ondan sonra da başka birini, herkese, etrafınızda bulunan herkese bir gülücük, bir tebessüm oluşturmak üzere hep onları mutlu edecek olan davranışlarla yaklaşıyorsanız, o zaman sakın üstteki noktalarda yaşıyorsunuz. Allah sizinle beraber. Kur'an-ı Kerim'de aynen şunu söylüyor Allah Teala. Eğer iki kişi bir iş yapacaksanız, dürüst davranacaksanız, birbirinizin hayrına davranacaksanız, üçüncü bir kişi daha var sizinle beraber diyor, o benim diyor Allah-u Teala. Eğer iki kişi bir iş yapacaksınız ama birbirinizi aldatmayı düşünüyorsanız gene iki kişi değilsiniz, gene üç kişisiniz. Üçüncü kişi var diyor aranızda şeytan. Öyleyse her zaman yanınızda şeytanı değil Allah'ı bulmalısınız. Onun için bütün aynaların size nur vermesini temin ettiğini. Bu ise sizin başkaları için yaşamanız demektir. Öyleyse biliyor musunuz her şey dürüst ulaşıp aynı noktaya ulaşıyor. Siz varsınız, başka insanlar ve Allah var. Başka insanları çıkartın, siz varsınız ve Allah var. Başka insanlar için yaptığınız her şey Allah'ın için. Ya kendi menfaatiniz için yaşıyorsunuz ya da başka insanlar için ya da yani Allah için. Öyleyse Allah için olur. O zaman bize sormamız gereken sorunun hangi istikamette nasıl sorulması lazım verdiğiniz noktada şekilde kullanmış olursunuz. Öyleyse Allah sizinle beraber, Allah sizinle beraber, Allah sizinle beraber. Ama bir sualim var. Siz onunla beraber misiniz? Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet sahnesine hem dünya sahnesine başlamasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah orada tamamlamak istiyorum. Es-Fatiha ve Aşkıya Allah'a
1: Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimleyse mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani din, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl, 700 yıl, 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi, oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din, Allah'a sesli olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündür. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde İçtimada bir Musevi dizilgen padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahın diyor maruzatım var. Söyle bakalım diyor dizilgen başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aranızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğini bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor söylediklerimi duydun. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgen Başı'ya öyle miydi diye. Bezirgen Başı diyor ki evet efendim diyor öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Eğer diyor ki padişahım diyor ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işlerine meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgen Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş bir çürük elma için bir kese altın ne demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kez altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zannederler ki, her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla, her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıktılarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, rüşide ulaşıp tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinler ise İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka kaidelere bağlı imişler gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.
ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının özleşmeye yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık nizami alem unvanını koruyamadı ve nizami cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Büyük Millet'in ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başının ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet getirdiler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süre geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman getirenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddimiz var. Bununla iftar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başına vur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da ilticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın, yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztunan'ın Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını
hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, kıymetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki, ha cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, onlar ki amel-i salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amel-i salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amel-i salihat ne demek? Amel-i salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Böylece ben amel-i salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki, Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak
bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten

0: Öyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrasını onlar yapmamışlar, Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir oluyor. Öyleyse Allah Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler.
1: Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim?
0: Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini

ona ulaşıp da tabi olabilirse, o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak, her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinde, affedersiniz, dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı, kişi Allah'a ulaşmayı bilecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik gücünü Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah-u Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Mekan makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi, yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra daha bir güzellik var, daha iyi bir zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür ufak oluyor nefsinizin kalbi. Muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı
inşaada başladığınız noktada, 7. katrinde dünya hayatının bütünü iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşmanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sus ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizle yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz semahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olma tibiyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile onun ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın
büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sükût ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sükût ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde, hem nehirler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz takva. Hepiniz biliyorsunuz ki takvanın lügat manası çekinmek, sakınmak ve korkmaktır. Ama takva sahibi olmak dediğimiz zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Takva sahibi olan insanlara baktığımız zaman bunun çekilmekle, sakınmakla, korkmakla bir alakası olmadığını Kur'an-ı Kerim'de 7 kademe takvanın geçtiğini, her biri de değil Allah'tan korkmak, Allah'a her seferinde daha üst seviyede yakin hasıl etmeyi ifade ediyor. Öyleyse gerçekten lügat manası korkmak olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safa görürüz. 28 basamakta 7 safa. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamaktayız. 2. safa 14. basamak. Mürşidimize ulaşıp tabiiyet. Birinci safhada üzerimize farz, ikinci safhada üzerimize farz. Bütün sahabe hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Üçüncü safha, 21. basamak, Allah'a ulaşmak. Ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ulaşması. Bu kademe bütün insanlara farz. Ve Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş durumda. Daha ötesi 25. basamakta fizik vücudun teslimi. Vuslatın yani ruhun Allah'a ulaşmasının Allah'ın zatında yok olmasının 22. basamakta gerçekleştiğini ifade edelim. Ve daha sonraki teslim, fizik vücudun teslimidir. 25. basamak. Burası 4. takvadır. 5. takva, nefsimizin Allah'a teslimi. 26. basamak. 6. takva, muhlis olmak ya da irşad olmak. Bu da 6. safa ve nihayet irademizin Allah'a teslimi, irşat makamına tayinimiz. 7. safa ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bu safaların her birinin geçerli olduğunu görüyoruz. Her biri ayrı bir takva. Ama takvaları yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'tan korkmanın değil, Allah'ı sevmenin, ona aşık olmanın, ona hayran olmanın oluşturduğu bir dizi takva görüyoruz. Takva gerçekten lügat manası itibariyle sakınmaktır, korkmaktır, çekinmektir. Ama bu 7 safa boyunca bir insanın tekamülü yaşaması söz konusu, manevi tekamülü yaşaması söz konusu, ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve en sonunda iradesini Allah'a teslim etmesi söz konusu.
Öyleyse Allah'tan korkmaktan bahsediyorsak, Allah Teala neden o zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlere korku yoktur diyor. Takva sahibi oluyor insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ve onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen sadece takva sahibi olabilir. Gelin ayetlere beraberce bakalım. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ekumu salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ve cennetin başlangıç noktası kişinin takva sahibi olduğu noktadır. İşte kişinin takva sahibi olması açıkça görülüyor ki Allah'a yöneldiği dakikada gerçekleşiyor. Kim bu? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen. Peki ayet-i kerimenin devamı bir sonraki ayet-i kerime Rum 32 müşriklerden olma diyor Allah Teala Rum 31'de. Rum 32 neyse o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın şirkte olması, gizli şirkte olması, onun Allah'a ulaşmayı dilememesiyle oluşur. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Özellikleri fırkalara ayrılmış olmalarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruluyor. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka oluşacak? 73 diyor. Bugün yapılan incelemeler, yüzden fazla vakıf tarafından ya da bu konunun araştırmasıyla kendisini vazifeli kılan grup tarafından yapılan araştırmalar 72 inanç biçimini ortaya çıkarmışlardır. Bunların hepsinin kurtuluşu mümkün değildir. Bir de 73. fırka var. Bu 72 grubun içinde yaşamakta olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar 73. fırkadır. Ve onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar şirkte olmayan yegane gruptur. Onlar aynı zamanda kafir olmayan, mümin olan yegane gruptur. Mümin olmak sadece Allah'a ulaşma, Allah'a inanmak manasına gelmiyor. Ya da şöyle söylemek daha doğru. Cennete girecek mümin olabilmek için sadece Allah'a inanmak yetmiyor. Nasıl takva kelimesi Allah'tan korkmaksa ama takvaları anlattıkça göreceğiz ki daha üst makamdaki insanlara takva sahibi olmak, daha üst seviye takva sahibi olmak söz konusuysa, aslında bunun Allah'tan korkmayı arttıran değil, Allah'ı sevmeyi arttıran, Allah'a aşık olmayı, Allah'a hayran olmayı oluşturan bir gidişatı Allah'tan giderek daha çok korkmak olarak değerlendirmek çok büyük bir hatadır. Allah Teala kendisinden korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen ve sevdikçe
Allah'a daha çok yaklaşan kullarının olmasını istiyor Allah Teala. Sevilen Allah kullarının her geçen gün kendisini daha çok sevmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en çok zikredenler, Allah'ı en çok sevenlerdir. Bir insan bir günde ne kadar Allah'ı zikrediyorsa, Allah'ı o kadar seviyor. Eğer 2,5 saat zikir yapabilen birisi söz konusuysa, bu Allah'ı ancak %10 seven bir insandır. %90 kendisini seviyor kişi. Allah'ı en çok sevenler, daimi zikre ulaşabilenlerdir. Onlar kısa bir zaman sonra zaten tesbihe ulaşırlar. İradi yapılarının dışında ilahi irade onları sonsuz bir zikrin sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelin bakalım olaya. Takva sahibi olabilmek için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şart. Dilemiyor. Allah'a inanıyor kişi, inandığı için mümin. Allah'a inanan herkes mümindir. Ama salt Allah'a inanıyor diye kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah Teala'nın cennetine sadece takva sahipleri girer. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Gördük ki Rum 31'de sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir. Şimdi Yunus 62, 63, 64'e bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur diyor. Öyleyse korkuyu Allah'ın devre dışı bıraktığı bir insan, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve böylece Allah'a ulaşmayı dinledikleri için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Takva sahibi olmuştur. Dünya müjdesini, ahiret müjdesini almıştır. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğu yeni bir hüviyet kazanacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olduğu zaman kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusudur. O kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin tezkiye olması söz konusu olduğu cihetle dünya mutluluğunun da yarısına sahip olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kişi takva sahibi değilken Allah'tan korkuyor. Ama takva sahibi olduğunda Allah'ın kendisini cezalandırmak değil, mükafatlar veren bir Allah olduğunu görüyor. Ve Allah'ı seviyor. Korkunun yerine sevgi alıyor. Öyleyse bu birinci takva. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve birinci takvanın sahibi olmuş. Ve de onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Allah'ın kendilerini cehenneme atacağı korkusu onlar için geçerli değildir. Mahzun da olmazlar. Ya Rab, Allah beni
neden başkalarını cennetine alıyor da beni almıyor diye mahzun da olmazlar diyor. Korku sahibi olmayanlar mahzun olmayanlardır. Onlar da amir olanlar. Birinci safa gördük ki amin olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olabilir. Allah Teala burada aminu ellezine aminu ve kânû yettikûn diyor. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Ama onlara korku yoktur diyen de Allah Teala. Öyleyse takva sahiplerine korku yoktur. Allah Teala beni cehennemine atacak diye bir korku onlar için geçerli değildir. Öyleyse Allah Teala'yı cezalandıran bir Allah olarak değil, kendisini seven, çok seven bir Allah olarak değerlendiriyor kişi. Takva kavramı bu sebeple korkuya dayalı bir kavram olarak hüküm ferma olamaz. Lügat manasının o olması, korkmak, çekinmek, sakınmak olması realiteyi değiştiremez. Şimdi ikinci seviye takvaya bakalım. Birinci seviye takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta değerlendiririz ve tavrımızı ortaya koyarız. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta dilerler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa geçer. Burası birinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala furkanlar verir. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen kişiyi gören, işiten ve idrak eden hale getirir. Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi zikir yapmaya başlar. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye başlar. Ve neticede bu kişi %2 fazıl birikimiyle, %2 rahmet birikimiyle nefsinin kalbinde huşu sahibi olur. Mürşidini Allah'tan sorar, Allah mutlaka gösterir mürşidini. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse, işte o zaman bu kişinin ikinci takvaya ulaştığını görüyoruz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey aminu olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl olacağız? Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin. Allah'tan istediğiniz zaman ancak takva sahibi olursunuz diyor. Vebtegu ve iptiga edin, isteyin, dileyin. İleyhi ona, Allah'a vesiletü, vesile olacak kişiyi dileyin Allah'tan diyor. İptiga edin. İşte ikinci takva basamak, 14. basamak. Kişi hacet namazını kılmış, Allah mürşidini göstermiş, gitmiş kişi tabi olmuş. Bu takvalardan ikincisi. Peki kişi, bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'tan korkusu yoktu da takva sahibi olunca mı Allah'tan korkmaya başladı? Tam aksine, takva sahibi olmadan evvel Allah'tan korkuyordu. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş bir insan,
mutlaka Allah'ın kendisini cezalandıracağını bilir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın ayetlerine baktığı zaman cehenneme gitmeyeceğini kesin olarak görüyor. O zaman niye korksun? Allah Teala buyuruyor ki, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, bize ulaşmayı kesin şekilde dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse cehenneme gireceğini biliyor, Kur'an ayetlerini öğrenmiş. Ama dilediği zaman cehennemden kurtulup cennete gireceği kesinleşen bir insan. Öyleyse bu kişinin cehennem korkusu olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, cehennemden kurtulmuş. Öyleyse korkunun, cehennem korkusunun devreden çıktığı bir olay, Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi cehennemden kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi takva sahibi oluyor. Gördük. Cennete girenlerin de takva sahibi olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Kimdir cennete girenler? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Müminin 102'de Allah Teala günahları günahlarla ilişkili konuyu ifade ediyor. Diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları fazla olursa onlar felaha erenlerdir. Onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur demişti bir evvelki ayet-i kerimede. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Kim bu insanlar? Cehennemde, cehenneme girenler, cehennemde kalacaklar, hüsranda olanlar. Ama kurtulanlar kim? Sevapları günahlarından fazla olanlar, onlar cennete girecekler. Peki ne zaman bir insanın sevapları günahlarından fazla olur? İşte kişinin hüviyetine baktığımız zaman Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bize bu konuda cevap veriyor. Ey iman edenler, takva sahibi olun. Takva sahibi olmadan iman edenler için kurtuluş yok. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin, bir, ve sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da size mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin. Bu ayetteki en önemli unsur, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Anlaşılan, takva sahibi olmayan İnananlar var. Bu inananların kurtuluşu mümkün değil. Ancak takva sahibi oldukları takdirde mümkün. Takva sahibi olmanın da başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum 31 ve 32'yi ele aldığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olmadığını, yani şirkte olduğunu görüyoruz. Öyleyse buradaki takva kişinin cehennemden kurtulmasını icap ettiren ilk takva. Çünkü cehennemden kurtuluyor kişi. O takva sahibi olmasaydı gideceği yer cehennemdi.
Öyleyse bu bapta kişi mümin Enfal 29'da ama takva sahibi değil. Takva sahibi olun ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahları örtüyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyince. Peki ne olur? Olan çok açık bir şekilde ortada. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, takva sahibi oluyor, günahları örtülüyor. Günahları örtülürse ne olur? Günahları sıfırlandığına göre kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla. Öyleyse Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Ne olmuş? Takva sahibi olmuş ve gideceği yer Allah'ın cenneti. Bundan sonraki takvanın mürşide ulaşıp tabiyet sırasında gerçekleştiğini görüyoruz. Demin söyledik. Takvası mürşidinize tabi olun diyor Allah Teala. Sizi kim Allah'a ulaştıracaksa o vesileyi Allah'tan isteyin ve takva sahibi olun diyor. İsteyin, istedikten sonra tabi olacaksınız. Tabi olunca kişi ikinci takvanın sahibi. Basamak 14. 14. basamakta tabi olan kişi ikinci takvanın sahibi olur. 21. basamak. Mürşidimize tabi olduktan sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsimizi aklıyoruz. Her tezkiye kademesinde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ruhumuz Allah'a ulaştığında üçüncü takvanın sahibiyiz. Şimdi Maide suresinin 93. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Leyse alellezine amenu, ameli olanlar için değildir ve amelü salat ve nefsi ıslah edici amel işleyenler için değildir. Cunahun fima taimu izamet tekav." Takva sahibi olmadan evvel yediklerinden dolayı, yani Allah'ın yasak ettiği etleri yemişlerse onlara bir günah yoktur diyor Allah Teala. Ve emirler geliyor ard arda. İzâ mettekav, takva sahibi oldukları zamandan evvel. Takva sahibi olmadan evvel dediğine göre Allah Teala birinci takvadan bahsediyor burada. Ve Allah Teala diyor ki: "Amene olun ve amelü salat işleyin. Sümmette kav. Nefsi ıslah edici amel işleyin, böylece takvaya ulaşın." Nefsi ıslah edici amel ne zaman işler kişiler? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdikten sonra o kişi zikir yaparsa, o kişinin zikri onun kalbine fazılları getirip yerleştireceği için yedi kademede Allah'a doğru yola çıkacak kişi, burası üçüncü takvadır. Kişi amelü salihata başlamıştır. Mürşide tabiyetle üçüncü takva değil, ikinci takvadır. Tabiyet gerçekleşmiştir. Allah Teala bu sümmet takavdan sonra takva sahibi olundan sonra diyor ki: "Ve tekrar amenü olun ve tekrar takva sahibi olun." Burada fizik vücudun teslimi söz konusu oluyor.
Allah Teala ahsen olun diyor fizik vücudunuzu. Allah'a teslim edin ve muhsinlerden olun. Bu dördüncü takva. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Mürşid olacak tabiyet ikinci takva. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü takvanın sahibi oluyorsunuz. Ruhunuz Allah Teala'nın zatında yok oluyor ve buradaki takva üçüncü takvadır. Sonra da Allah Teala muhsinlerden bahsediyor. Muhsin olun diyor. Allah muhsinleri sever. Muhsinler dördüncü takvanın sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta birinci takvanın sahipleri. Mürşitlerine tabi olanlar 14. basamakta ikinci takvanın sahipleri. Fizik vücutlarını Allah'a teslim eden, ruhlarını Allah'a teslim edenler 21. basamakta, 22. basamakta 3. takvanın sahipleri. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler 25. basamakta 4. takvanın sahipleri. Ve Allah-u Teala 5. takva için Bakara suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki وَلَكُمْ فِي قِسَاسِ حَيَاتٍ يَا اُولِ الْاَلْبَابِ لَا لَكُمْ تَتَّكُونَ Ey اُولِ الْاَلْبَابِ sizin için kısasta hayır vardır ki umulur ki takva sahibi olursunuz. İşte Ulu'l-Elbab'ın Ulu'l-Elbab olduğu nokta daimi zikre ulaştığı nokta. Burada bu ayet-i kerimede Allah-u Teala takva sahibi olursunuz diyor. Yani Ulu'l-Elbab olarak takva sahipleri bu beşinci takvayı ifade ediyor kişi. Daimi zikre ulaştığı zaman Ulu'l-Elbab makamının sahibidir. Ve o kişi nefsini kapkaranlık eden şeytana, nefsinin kalbini pırıl pırıl %100 nurlarla aydınlattığı zaman şeytanın kendisine oynadığı oyunun tam zıttını ona kısas olarak ödetmiş oluyor. Şeytan onun kalbini kapkaranlık tutan bir varlıktı. Bu kişi ise daimi zikre ulaşarak nefsinin kalbini %100 nurlarla doldurdu. Sıfır noktasını, orta noktayı nefsin kalbinin yarısının aydınlığı kabul ederseniz, geriye doğru gittiğiniz zaman zifiri karanlığa ulaşırsınız. Sıfır kodda burası %100 kapkaranlıktır. Ama ulu'l-elbab olduğunuz noktada nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Burası da öbür kutuptur. Öyleyse biri ötekinin zıttıdır. Nefsin kalbinin nurlarla dolması şeytana karşı bir kısas uygulamaktır. Karanlıklara, zulmete, nefsin kalbini %100 kuşatan afetlere karşı bir kısas uygulamaktır. İşte burada kişi yeni bir takva sahibi olur. Ulu'l-Elbab takvası. Bu Ulu'l-Elbab'ın Ulu'l-Elbab olduktan sonra yaptığı işlemlere bakarsak, Allah Teala diyor ki, ey Ulu'l-Elbab, Maide suresinin 100. ayet-i kerimesinde, Allah'a karşı takva sahibi olun.
umulur ki siz felaha erersiniz. İşte burada kişi ulul elbab olduktan sonra yeni bir takvaya ulaşıyor. Bu Allah'a karşı yeni bir takva. Kısasa ulaştığı zaman bir takva, kısasa ulaştırıp ulul elbab olduktan sonra yeni bir takvaya ulaşıyor kişi. Bu takva muhlislerin takvasıdır. Yani ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefa ediyor Allah Teala beyne beşte. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini muhlis kılmakla ve böylece Allah'a karşı görevlerini yapmakla emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe, Allah'a abd olmak için. Muhlisine, muhlisler olarak, lehuddine, onun dininde, onun dini içinde, onun dini muhtevası içerisinde. Hünefaya, hanifler olarak. Allah'ın dininde nefslerinin kalbini halis kılanlar, bu halis kılanlar muhlisler oluyor. Burası altıncı kademe takvadır. Muhlisler takvası. Ve bir yeni noktaya daha ulaşacağız. Kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği noktada artık o kişi yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Hakka tukatihi takva. Ali İmran 102, Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenettekullâhe hakka tukatihi. Ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ya eyyühellezine amenettekullâhe hakka tukatihi. Bir hakkın takvanın sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi ise aynı onlar gibi siz de takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bütün insanlığa emrini gönderiyor. Hakka tukatihi takva, bir hakkın takva, bu irşat makamına tayin olanların seviyesindeki takvadır. Ve Allah'a teslim olun ifadesi, iradenizi de Allah'a teslim edin, hakkıyla teslim olun. Bir hakkın takvanın sahibi, bir hakkın teslimin sahibidir. Bir hakkın teslim, son kalan nesnenin, iradenin Allah'a teslimi ve kişinin irşat makamına tayinini ifade ve ihata eder. İşte sevgili kardeşlerim, her ne kadar takva kelimesinin lügat manası Allah'tan korkmaksa, sakınmaksa, çekinmekse de aslında takva müessesesinin Allah'a karşı duyulan aşkın, Allah'a karşı duyulan sevginin yedi takva kademesinde giderek artışı, neticede daimi zikirle en üst noktaya ulaşması, Allah aşkının en üst seviyeye ulaştığı yerde iradenin de kişinin sahibi olan Allah'a teslim edilmesiyle kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Hani takva Allah'tan korkmaktı? Lügat manası Allah'tan korkmak olan takva. Daha başlangıç kademesinde onlar takva sahibi oldular. Diyor Allah Teala, onlara korku yoktur diyor. Öyleyse takva sahipleri için korku yoktur. Cehennem korkusu takva sahipleri için sıfırlanmıştır. Yedinci kademeye ulaşanlar, yedinci kat cennetlere, adın cennetlerine girecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki
takva müessesesinin manası korkmaktır, sakınmaktır, çekinmektir Allah-u Teala'dan. Ama bu nasıl sakınmaktır, çekinmektir ki her geçen gün Allah'a karşı sevgiyi artırıyor, sevgi aşka dönüşüyor, aşk hayranlığa dönüşüyor. Korkmak değil, sevmek, sevmek, en üst boyutta sevmek. Öyleyse piyasada satılan 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde nerede Allah-u Teala takva sahibi olun demişse hep Allah'tan korkun demişler. Sanki 7 kademedeki takvaların hepsinin sadece Allah'tan korkmak manasına geldiği ifade edilmiş. Oysa ki çevrelerindeki ifadeye baktığımız zaman her takvanın birbirinden farklı bir basamağı ifade ettiğini görüyoruz. Gördük ki 7 tane takva var Kur'an-ı Kerim'de ve bu 7 takva bütün insanlar için bir bütünü vurguluyor. Allah'tan korkmak değil takva. Allah'ı sevmek, daha çok sevmek, aşık olmak, neticede de Allah'a hayran olmak. Ve hayran olmak, başlangıçtaki Allah'a karşı duyulan sevgiden, hoşlanmaktan başlayan dizayn sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşüyor. Bu süreç içerisinde de o kişi büyük bir mutluluğu yaşıyor. Takva, Allah'tan korkmak olarak lügat manası olabilir. Ama bunu 7 kademede de Allah'tan korkmak olarak değerlendirirseniz, o zaman 7 kademenin hiçbirisine gerçek hakkını vermiş olmazsınız. Bu tarzda meal verenler Kur'an'ın ruhunu bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Ama yakın gelecekte öğrenecekler. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve huzurlarınızdan burada inşallah ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as salavat Allah'ına salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin ar-Rahman ar-Rahim. Malik yevmiddin.

Ya hepinizi ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden, sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız sorun kendinize. Ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil. Hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz. Allah'ın sizden istediği hedefe, mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz. O hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın dizaynı. Hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanız için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin üstünde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü
en büyük faktörü.

Zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek, süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu, ben de. Allah vaadini yerine getirdi. Ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis. Kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan size her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan olur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacak, azalacak, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizin sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı
zilmani yolda olanların transandantal meditasyonuna, meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zilmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hiddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size, sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar, Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerini faziletler almıştır. Ruhun %100'ü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de %100'ü Allah'ın bütün emirlerine isyan edip
yerine getirmez. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına eşit şartlarda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister. Yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister. Yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağının ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir. Tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya sizleri ulaştırdı. Öyleyse yerinizi sadece muhafaza etmeyeceksiniz. Daha ileri hamlelerle oradan aşağıya hiç düşmemeye çalışacaksınız. Ve gayretiniz devam ettiği sürece her geçen gün daha yeniye doğru bir yolculuğunuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu 3. kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur.
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, teslimimiz de 22. basamakta, 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini bırakın, Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi, bir güzelliği yaşadınız, Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz yüzünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, eşyada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzü asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran İblis'tir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur. İnsan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi? Bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar.
Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu, Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesine aldığı o insanları transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır. Ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru, yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru, zülmani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ak ile karanın bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala şeytanın yolunda, şeytana uşak olmak için hareket halindeler. Ve milyonlarca insan onların şeytanın emrinde, insanları şeytani ilimlere, yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan o korkunç zeki mahluk insanları
o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse, o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırda devam eden bir yazılımın, insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması, bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis, yani şeytan, her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu. Musevilisi de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş, ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Nir Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ya kulaklarınız? Duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Bebekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz. Sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insana verilen mahluklardan
birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir diziniz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş. Yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız o kadar çok mutlu olur. Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça Allah Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan kainatın yegane yaratıyorsa size hayat veren hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece o var. Yüce Rabbimiz Allah. Hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikre ulaşında görün bakın yapıyor mu yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim?
sadece mutlu olmanız için var olan Allah-u Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş, farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş, her şeyden evvel sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın, sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız orada durun. Kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum? Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onlara döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır. Ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıllar sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda.
size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansınız. Etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansınız. Çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. Onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey, unutmayın, aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah-u Teala size hayat verdi, bu güneş sizin için, ay sizin için, gece, gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim? Şöyle bir tabiata baktınız mı?
yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, bütün yeşillikler, hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki. Nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha
sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele, en güzele davet etmek, yollar göstermek ve mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha el ele, gönül gönüle bir mutluluk. Doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu. İşte gene bir güzel beraberlik bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman bin de

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz Kur'an'ın lafzı ve ruhu. Kur'an 28 tane basamak içerir. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir kendisine göre ve tavrını ortaya koyar. İşte bu noktada Allah Teala insanların çok büyük bir kısmını seçer kendisine ulaştırmak üzere ve üçüncü basamağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşır. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dilemedikçe hiç kimse üçüncü basamağa ulaşamaz.

Dördüncü basamakta kişinin irşat makamını görmeyen gözleri ve görme hastası irşat makamını görecek hüviyete getirirler. Altıncı basamakta irşat makamının söylediklerini işitmeyen, manasına varamayan o kişinin irşat makamının söylediklerini işitecek bir hale gelmesi temin edilir. Hem uzuvları, hem uzuvu, hem de hastası açılır. Ve yedinci basamakta o kişinin gördüklerini, duyduklarını idrak etmesi sağlanır. Böylece bu kişinin idrak etmesi sağlanır. Bu noktadan itibaren Allah o kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. O kişinin Allah-u Teala nefsinin kalbine %2 rahmet birikimi vücuda getirir. Bu kişi böylece huşuya ulaşır, huşu sahibi olur. Mürşidini isteme hakkı doğar. Ve de 13. basamakta hacet namazını kılar. Ve 14. basamakta Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve kişi nefs tezkiyesine başlar. Amel-i salihata başlar. Kişinin bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Kişi zikir yapacaktır. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde yerleşecektir. Baştan %2 rahmet yerleşmiştir. Ve mürşidine kişi tabi olduktan sonra bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7 artacaktır. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur artacaktır.

bakışları tahakkuk eder kişinin nefsinin kalbinde, bu kalbin aydınlanmasıdır. Ve kalbin aydınlanması o kişinin nefsinin kalbinde %7, %7 nur birikimiyle gerçekleşir.

Burada Kur'an-ı Kerim'in lafzı söz konusudur. Kur'an'da 7 tane safa ulaşır. Her safanın bir lafzı vardır. Bir de ruhu vardır. Ama 7. safaya geldiğiniz zaman bu 7. safa, 1. safa emare, 2. safa levvame, 3. safa mülhime mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye 7 tane nefs teskiye kademesi vardır. Bunların oluşmasıyla kişi irşat makamına ulaştıktan sonra başlayan bu nefs tezkiyesi olayıyla nefsin kalbini %51 nurlarla doldurur. Burası ruhunun Allah'a ulaştığı yerdir.

Kur'an-ı Kerim'in lafzı daimi zikre kadar lafız olarak gider. Her kademe için, emare kademesi için, devame kademesi için, mülhime kademesi için, ruhun, veçin ve nefsin teslimi konularında her kademede bir lafza karşılık bir ruh söz konusudur. Öyleyse nefsi emmare, levame, emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye ve taske, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde lafz ve ruh beraberce hareket ederler.

Kelime yapısıyla Kur'an-ı Kerim'in ruhu, lafızla ruh her zaman birbirine eşit değildir. Lafızdan çıkarılan manayla ruh birbirini tutmayabilir. Birbirinden farklı sonuçlara yol açabilir. İşte ruhun lafzı açtığı müesseselere baktığımız zaman ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı bu muhtevayı ifade eder.

Lafız kelime manasıdır. Ruh bu kelime manasının arkasındaki gerçek hüviyetidir. O kelimenin, o kaidenin gerçek hüviyeti. Nefs tezkiyesi, nefsin temizlenmesi demektir. Bu bir lafızdır. Ama bu lafzın ruhuna girdiğiniz zaman 7 tane kademe çıkacaktır karşınıza. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Her birinde %7 aklanma söz konusudur afetlerden. Nefsin kalbinin neticede tamamen Allah'ın nurlarıyla %51 dolmasını ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu bapta ortaya koyduğu realite, o isimlerin muhtevasının ötesindedir. İsimler emmareyi, levvameyi ifade eder. Nefs-i emmare, nefsin tamamen şeytan emrinde olduğu bir devre. Levvame, nefsini kişi kınamaya başlamıştır. Mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Mutmainne, kişi doyuma ulaşmıştır. Radiye, Allah'tan razı olmuştur. Mardiye, Allah da ondan razı olmuştur. Tezkiye, nefsinin kalbine %51 nur doldurarak kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Vuslat, konunun ruhudur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuğun Allah'ta son bulmasıdır. Bu ruhtur. Lafızın adı vuslattır. Vuslat, ruhun Allah'a ulaşmasını ifade eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in hep lafzından hareket ediyorlar sevgili kardeşlerim. Ve lügat manalarını söylerseniz bundan bir neticeye ulaşamazsınız. Takva nedir diye size sorarsam, takvanın lügat manası korkmak, sakınmak, çekinmektir. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı takva söz konusudur. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişi birinci takvadadır. Ondan evvel takva ile alakası yoktur. Kişi Allah'tan korkar ama takva sahibi değildir. Korkması, bizim anladığımız fizik anlamda bir korku, o kişinin Allah'tan korkması halinde takva sahibi olması söz konusu değildir. Herkes Allah'tan korkar. Ama takva sahibi olabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle sağlanan bir müessesedir. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. مُنِيبِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz sizin Allah'tan korkmanız hiçbir işe yaramaz. Siz takva sahibi olamazsınız diyor. Mürşide tabiyet de yeni bir takvayı ifade ediyor. Ya eyyühellezine ettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete diyor Allah-u Teala. Ey âmeli olanlar, takva sahibi olun. Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, işte o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin.
Ne oldu? Mürşidi Allah-u Teala'dan istemek de ikinci bir takvayı ifade ediyor. Bunun gibi ardı ardına takvalar geliyor. Ruhu Allah'a ulaştıran kişi de takva sahibidir. Ama bu üçüncü takvadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü takvanın sahibidir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci takvanın sahibidir. İrşad olan kişi altıncı takvanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci takvanın sahibidir. Resul olup da nebi olmayanlar sekizinci takvanın sahipleri. Nebi Resullerse dokuzuncu ve en üst takvanın sahipleridir. Ne oldu? Takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak demek. Ve insanlar bizim Kur'an-ı Kerim tefsirlerine, meallerine bir göz atarsanız sevgili kardeşlerim, nerede takva kelimesi geçmişse yedi kademenin yedisi de ayrı bir takvayı ifade eder. Ama nerede takva kelimesi geçmişse bu sevgili Kur'an-ı Kerim meali veren kardeşlerimiz oraya hep Allah'tan korkun diye yazmışlar. Oysa ki söylediğimiz anlamlar 28 basamaklık bir İslam merdiveninin devamlı daha üst boyutlara ulaştığı yerdir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, birinci takvanın sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olur, ikinci takvanın sahibidir. Ancak ruhu Allah'a ulaştığında, üçüncü takvanın sahibidir. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü takvanın sahibidir. Nefsini teslim ettiğinde beşinci takvanın sahibidir. Muhlis olduğu zaman altıncı takvanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci takvanın sahibidir. O kişinin Allah-u Teala tarafından Risalete tayini doğmadan evvel onun Risalete seçilmiş olmasını ifade eder. Bu sekizinci takvadır. Bir de peygamberler vardır. Nebiler. Nübüvvet meclisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tamamlanmıştır. İşte nebiler dokuzuncu takvanın sahipleridir. Daha ötede kimse yok. En üstün seviyede nebiler var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir takva kelimesine bakıp da onun hep Allah'tan korkmak olarak sadece değerlendirilmesi, Kur'an'ın ruhunun hiç bilinmemesi sebebiyle hüküm fermadır. Bu kelime gerçekten korkmak, sakınmak, çekinmek anlamlarına gelir. Ama 28 basamağa konuyu dağıttığınız zaman 7 safhanın 7'si içinde ayrı ayrı takva kademelerinin var olduğunu görürsünüz. Öyleyse bilmiyorsa kişi Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorsa lafzından hareket edecektir ve o kişi kendisinin takva sahibi olduğunu söyleyecektir. Kelime yapısı itibariyle ayetlere kelimesi olarak bakarsanız hep aldanırsınız. Muhlis olmanın lügat manası halis olmak demektir. Ama nefsin kalbi bir evvel kademede de halis. Ulu'l-Elbab makamında da nefsin kalbinde hiç afet yok. Bundan bir üstteki makam, muhlisler makamı, ihlas makamı, nefsin kalbi birincisinde 7 mertebe müzeyyen, ihlas makamında 14 mertebe müzeyyen, salah makamında 5 mertebe daha ilave ediliyor, 19 mertebe müzeyyen. Ancak o zaman irşat makamına tayin oluyor kişi. Allah Teala'nın dizaynında Allah'ın tarifleri var.
İrşad yolunu kendinize yol edinmek mecburiyetindesiniz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, irşad yolunu yol edinmemiştir. O gay yolunu seçmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'in ve insanların Kur'an'a verdiği manaların standartları içinde İslam'ın 5 şartını ele alırsanız, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu 5 tane şartı uygulayan kişi Allah'a öyle bir güvenin sahibi oluyor ki, kişi gerçekten kendisini cennete gidecek zannediyor. Çünkü ona demişler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yapıyorsa, bu İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsa, İslam'ın 5 şartı olduğuna göre, İslam'da Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre, bu kişi 5 şartı yerine getiriyor ve de o kişi Allah'a teslim olan kişidir. Nüfus kağıdında herkesin İslam yazıyor. Müslüman yazıyor veya ister İslam yazsın, ister Müslüman yapsın, yazsın. Bu teslim olan demek. Hele Müslüman kelimesi ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi de Allah'a teslim etmek demektir. Ama lügat manasına gidildiği için Müslüman inanan manasına kullanılıyor. Herkesin nüfus kağıdında yazıyor. Tabii ki Hazreti İbrahim Allah Teala Müslüman'dan bahsettiği zaman Hazreti İbrahim'in bulunduğu ortamda bir tek aile çıkıyor. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederek gerçek Müslümanlardan olmuş. Lafsi manasıyla değil, lügat manasıyla değil. Gerçek hüviyette Kur'an'daki 28 basamaklık bir diziyi takip ederek. İşte hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım diyenlere deyin ki, siz daimi zikre ulaşmadan ihlasla namaz kılamazsınız. İhlasla namazı sadece muhlisler kılar. Muhlislerse sadece nefslerinin kalbi afetlerden tamamen temizlenenler değildir. Bu temizlenmenin 14 mertebe olması halinde kişi muhlis olur. Sevgili kardeşlerim, lügat manasından hareketle hiçbir yere varmak mümkün değildir. O lügat manasının Kur'an-ı Kerim'deki çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim'in hüviyetine bakacaksınız. Bir defa 28 basamağı mutlaka çok iyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu basamaklara göre kelimelerin yapısı yerli yerine oturacaktır. Nasıl bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşidine ulaşıp tabi olursa, herhangi bir mürşide, o tabiyet bu kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Hiçbir değişiklik olmaz kişide. Kişi zikir yapar, Allah'ın katından nur falan gelmez. Öyleyse Allah Teala ancak zikirle insanların kalbine nur gönderdiğini söylüyor. İnsanlar Allah'ı zikrettikleri takdirde böyle bir sonuca ulaşabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın lafzından hareketle muhtevayı kurtaracağını zannedenler hiçbir şeyi kurtaramaz. Cehenneme odun olurlar. Bir insan ben takva sahibiyim diyerek takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz.
Kişi derse ki ben Allah'tan korkuyorum ve takva sahibiyim, bu boş bir hayaldir.

0: Veli kelimesi, evliya kelimesi, dost demek. Kişi zanneder ki İslam'ın beş şartını yerine getirdiği zaman Allah'ın dostu olmuştur. Hiç kimse İslam'ın beş tane şartıyla Allah'ın dostu olamaz. Teslim kelimesini ele alalım. Teslim ruhun teslimidir. Fizik vücudun teslimidir. Nefsin teslimidir. İradenin teslimidir. 22. basamakta fizik vücut teslim olur. 25. affedersiniz. 22. basamakta ruh teslim olur Allah-u Teala'ya. Bizatihi Allah'ın zatına ulaşarak. 25. basamakta fizik vücut teslimidir. Teslim olur. 26. basamakta nefs teslim olur. 27. basamağın 5. kademesinde irade Allah'a teslim olur. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. Teslim olan demektir manası. Ve de insanlara bakıyoruz. La ilahe illallah diyen Müslüman olur diyorlar. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen Müslümandır diyorlar. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demek kimseyi Müslüman kılmaz. Müslüman ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Öyleyse bir kişinin kendisini nüfus kağıdında Müslüman yazıyor diye Müslüman zannetmesi, onun sadece lügat manalarından hareket ettiğini gösterir. Allah Teala mümin kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O iman eden demektir. Piyasada insanlar şunu söylerler hep. Mümin mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kalbinde zerre kadar iman olan kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. Neden? Onlara demişler ki Allah'a inanan kişi mümindir. Müminlerin gideceği yer mutlaka cennettir. Oysa ki bakıyoruz, inanmak kimseyi cennet sahibi kılmıyor. Kişi Allah'a inanıyor ama o inandığı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği sürece o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi de Kur'an-ı Kerim'de mümin adıyla geçiyor. Allah'a inanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mümin adıyla geçiyor. 7 kademe mümin var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenler de mümindir. Mürşidine ulaşıp tabi olanlar da mümindir. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar da tabidir. Fizik vücutlarını teslim edenler de, nefslerini teslim edenler de, iradelerini Allah'a teslim edenler de, bu arada ihlas sahibi olanlar, muhlis olanlar da, hepsi mümindir. Oysa ki her biri daha üst kat cennete gideceklerdir. Ve de müminlerin öyle bir kademesi vardır ki, bunlar Allah'a inanırlar ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Kur'an-ı Kerim onları mümin olarak kabul etmiyor. Onların kalplerine, onların kalplerinde iman yoktur diyor Allah-u Teala. Kimin kalbinde iman yoktur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin, hiç kimsenin kalbinde iman yoktur. Ne zaman kişinin kalbine iman girer? Allah'a ulaşmayı dilediği anda. Ama nefsin kalbinin %51 nurla dolması halinde o kişi ruhunu Allah'a teslim eden bir mümindir. Sonra fizik vücudunu teslim eden mümin olacaktır. Sonra nefsini Allah'a teslim eden mümin olacaktır. Sonra iradesini Allah'a teslim eden mümin olacaktır. Hepsi mümindir ama her biri daha üst makamı ifade ediyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Habibim, o kişilerle Allah'a ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini teslim eden insanlar, onlar salihlerdir diyor Allah Teala. Kişi her teslimde daha üst boyutta bir takvanın, daha üst boyutta bir huşunun sahibi olur. Daha üst boyutta bir imanın sahibi olur. İman, inanmak demektir. İnanmak 8 kademede oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah-u Teala'ya inanan bir kişi hiçbir zaman cennete ulaşamaz. Onun gideceği yer mutlaka cehennemdir, bir daha çıkmamak üzere. Ama mümin Allah'a inanıyor, inanıyor ama o insanların zannettiği gibi Allah'a inanıyor diye o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse kavramlarla onların Kur'an-ı Kerim'deki skalaya göre, Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağa göre o tarifler birbirinden çok farklı hüviyetler gösterir. Amin olmak da, yani iman, mümin olmak da 7 kademedir. Söylediğimiz gibi her Kur'an-ı Kerim kavramında bu 7 kademe mutlaka yer alır. 7 kademe mümin vardır. 7 kademe amin olmak vardır. 7 kademe takva sahibi olmak vardır. 7 kademe huşu sahibi olmak vardır. Böylece lügat manalarının kişiyi hiçbir yere ulaştırmasının mümkün olmadığını görüyoruz. İnsanlar Kur'an'dan bir kavramı öğreniyorlar. O kavramın gereğini yerine getirdikleri zaman diyorlar ki biz tamam, doğru cennete gideceğiz. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Hangi çeşit bir ibadeti yaparsa yapsın. Amel-i salat deyince insanlar bütün ibadetleri amel-i salat olarak değerlendiriyor. Oysa ki amel-i salat nefsin kalbinde Allah'ın nurlarını yerleştiren bir ibadet türüdür. Kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla rahmetle salavat nurları göğsüne gelir, kalbine ulaşır, kalbine yerleşmeye başlar. Nefsin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman o kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş olan bir insandır. Öyleyse herkes Allah'a teslim olduğunu iddia edebilir. Ama bu iddialar bir şey ifade etmez. Öyleyse herkes Allah'a teslim olduğunu iddia edebilir. Ama Allah'a göre bu bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Ben ruhumu Allah'a teslim ettim demekle ruhum Allah'a teslim olmaz. Nefsimin kalbinde %51 nur birikimi, %49 fazıl, %2 rahmet olarak teşekkür etmezse, nefsimin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla aydınlanmazsa, kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş olmaz. Ermiş evliya da olmaz. Böylece Kur'an-ı Kerim'in kavramlarına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın her söylediği mananın farklı bir boyut kazandığını görüyoruz. Yusuf 108'de Allah-u Teala diyor ki, Habibim, Allah'ı de ki, Allah'ı kalp gözünle görenler, kimdir Allah'ı kalp gözüyle gören? Allah'ı kalp gözüyle görenler, salih makamının beşinci kademesine ulaşanlardır. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman Allah'ın zatını görebilirler. Rü'yetullah olmak o zaman mümkündür. O zaman zaten Allah-u Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle irşat makamına tayin eder. Emriyle irşat makamına tayin eder. Öyleyse bu kişinin Allah'a ulaşmayı dinemedikçe zikir de yaptığını düşünün. Aslında zikir yapmış olmaz. Namaz kıldığını düşünün. Namaz kılmasa bir şey ifade etmez. Bu kişi İslam'ın 5 şartını yerine getirse ama Allah'a ulaşmayı dinemese hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği dizayna lazım gene önemi vermedikçe hiçbir zaman lafızdan hareketle hedeflere giremezsiniz. Mutlaka ruhun manasına nüfuz edeceksiniz. Kelime manasından gittiğiniz zaman her şey karmakarışık olur. İşte kelime manasına gidenler hidayet nedir diye sorduğumuz zaman hidayet diyorlar, doğru yoldur. Peki sırat-ı müstakim nedir diyoruz? Ona da doğru yol diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür diyoruz? Bu doğru yolun nereye götürdüğü konusunda bir fikrin sahibi değiller. Çünkü onlara göre insan ruhu hayattayken, o kişi hayattayken asla Allah'a ulaşamaz. Ve ancak kişi öldükten sonra onun ruhu Allah'a ulaşır. Böyle zannediyorlar. O zaman tabiatıyla vuslat konusundaki bütün her şeyi gizlemiş oluyorlar, keşfetmiş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e ard arda kavramlar koymuş. Zikir kelimesi lügat manasını hatırlamak demek. Ama zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek. İkisi birbirine eşit mi? Alakası yok. Öyleyse ne tarz bir olaydan bahsediyoruz? Ne tarz bir olay? Kavramları ruhuyla tanımak mecburiyetindeyiz. Kur'an'da ihtiva ettikleri manayla tanımak mecburiyetindeyiz. O manaya dayalı olarak onları değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Onların gerçek hükmü ancak bu standartlarda oluşur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim olarak Türkiye'de 22 ayrı kişinin veya grubun yazdığı Kur'an-ı Kerimler satılıyor. Hepsini aldık, hepsini inceledik ve gördük ki hep Kur'an-ı Kerimlerde lügat manalarından gidilmiş kelimelerin öyle olduğu için de Allah'ın söylemek istediği ya da işaret ettiği anlamlar bütünüyle kaybolmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala vuslat dediği zaman insan ruhunun Allah'a vasıl olması gelir. Onunla ancak hedefe gidebilirsiniz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh diyor ki, ben bu yanımda bulunan amini olanları yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. Neden ulaşacaklar? Çünkü amel olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişlerse ne olur? Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesi söz konusu olur. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşırsa Allah onları kendisine, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse lafız ve ruh birbirinden tamamen ayrı kavramlardır. Kur'an-ı Kerim'deki 6 safhanın bir lafzı, bir ruhu vardır. Ama 7. safhada, yani Salah makamında bir lafız var, aynı lafız ama o lafızda 7 tane kademe yerleştirilmiştir. Ulu'l-Elbab makamında Allah Teala kişiye yer katlarını gösterir. Yani cehennemleri gösterir. 7 tane cehennem, 7 cehennem katını oluşturur. Bu 7 tane cehennemin dizaynında Allah Teala her kat cehenneme ayrı bir isim vermiştir. Ne yapılırsa hangi cennete gidileceği, ne yapılırsa hangi cennete girileceği Kur'an-ı Kerim'de bütün açıklığıyla yer almıştır. İradesini Allah'a teslim eden kişi de cennete gidecektir. Ama 7. kat cennete. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ondan sonraki herhangi bir noktaya ulaşamadan ölmüş olan bir kişi de cennete gidecektir. Ama ilk kat, 1. kat cennete girecektir. Öyleyse 2. kat cennete girenler, yani Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşitlerine ulaşıp da tabi olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden daha üstündürler. Çünkü onlar 2. kat cennete gideceklerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde ulaşılan bir sonuç görüyoruz. Her kavram eğer 7 kademe taşıyorsa 7 kademe de birbirinden mutlaka farklı olacaktır. O kavramın hangi kademelere ait olduğu gelen ayetin genel durumundan açıkça belli olur. Değerlendirmeyi ona göre yapmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, o zaman lafzı ve ruhu önem derecesine göre ayırırsak lafzın hiçbir değeri kalmıyor. Önemli olan Kur'an'ın ruhudur. Aynı kelimenin mesela takva kademesinin ya da kelimesinin 7 tane kademe göstermesi bir vaka iken, 7 kademeye göre de Kur'an-ı Kerim'de ayet mevcutken, bunu sadece Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak olarak aldığınız zaman büyük bir yanılgıya düşmüş olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sessiz olun. Kur'an'ın lügat manasından sakın hareket etmeyin. Bu lügat manasının neye göre değerlendirileceğini öğrenin. Öğrendiğiniz zaman ancak Kur'an-ı Kerim'deki 7 safayı da öğrenmiş ve herkese öğretebilecek bir boyut kazanmış olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir. Mürşide ulaşıp tabiyet iki. Ruhu Allah'a ulaştırmak üç. Fizik vücudu Allah'a ulaştırılmaz, fizik vücut teslim edilir. Fizik vücut gene bu dünyada yaşamasına devam eder ama Allah'a teslim olmuştur. Dört. Nefsi Allah'a teslim etmek. Fizik vücudu teslim etmek Allah'a, nefsi Allah'a teslim etmek, muhlis olmak ve irşada memur ve mezun kılınmak. Her biri ayrı bir kademeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Kur'an'ın lafzını sakın önemli bir şey zannetmeyin. Bu lafız gerçek bir anlam taşımaz. Önemli olan Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Her biri ayrı bir kademeyi gösterir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu birbirinden ayrı kavramlardır. Ruhu öğrenmeye çalışın. O zaman 7 basamağında hususi 7 kademinde hususiyetlerini başkalarından daha fazla öğrenmiş olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: As-salavat, Allah'a salam.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bütün insanları yaratmaktan bir muradın sahibi. Bu murad ne? Bütün insanların Allah'a kul olması. Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Yani hedefini açık ve kesin olarak ortaya koyuyor. İnsanların gayetten gerekli sonucu çıkaramamalarının sebebi kulluğun ne olduğundan haberdar olmamalarıdır. Bilseler, biz size neler söylüyorsak aynı şeyleri onlar da söyleyecekler. Ama bilmiyorlar. Kulluk nedir dediğiniz zaman İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek istiyorlar. Zaten sevgili izleyenler ve dinleyenler, benim sevdiğim ayet-i kerimedeki meyabucun ifadesini onlar Allah'a ibadet etmek olarak açıklamışlar. Allah Teala buyuruyor ki Allah abesle iştigal etmez. Öyleyse iki tane özel noktası var. Biri Allah'a teslim olmak, öteki ibadetler. İbadetler Allah'a teslim olmaya geçen vasıtalardır. Biri vasıta, öteki hedef. Öyleyse Allah Teala Hazreti Adem'e peygamberlik verdi. Onu yarattıktan sonra onu ilk insan olarak yarattı. Bu ilk insana dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın bir peygamberi aynı zamanda Hazreti Adem. İbadet ediyordu Allah Teala'ya. Ve Allah'a o da teslim oldu. Oğullarından da bir kısmı teslim oldular. Kızlarından da bir kısmı teslim oldu. Hazreti Hava da teslim oldu. Teslim oldukları kesin. Çünkü Allah Teala takva ensesini giydiklerini söylüyor onlara. Her ne kadar bizim açıklamacılara göre takva ensesi giymek hanımların her tarafını örten bir ırkı giymek anlamına geliyormuş. İşte de aslında Allah Teala hiç böyle sorun yok. Takva elbisesi. Takva sahibi olmak insana bir zırh kazandırır sevgili dinleyenler. Üç takva söz konusu. Doğrumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Birinci takvadayız. Takva sahibi oluyoruz. Bir, çizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. İkinci takvada, yani ekber takvadayız. En son teslim olan nefsimizi de Allah'a teslim teslim ediyoruz. Ve azim takvanın sahibi oluyoruz. En büyük mükafatlarımız sahibi oluyoruz. Bakın Allah'a teslim ediyor. Nisa 67. Diyor ki Allah'a teslim biz salimleri siddiklerle, şehitlerle ve peygamberlerle birlikte haşırıyorum diyor. Öyleyse haşır günü, kıyamet günü bir müşterek haşırılmaya çalıştı var. İnsanlar peygamber olmadan da peygamberlerle beraber haşırılırlar mı? Onlarla aynı cennete gidebilirler mi? Evet, gidebilirler sevgili izleyenler ve dinleyenler.
Adem cennetleri, peygamberlerin cenneti ve peygamber olmayanlar da gidebilir. Kimler bunlar? Şiddetler, şehitler ve salihler. Allah-u Teala bitiriyor ayet-i kerimesini. Bunlar ne güzel arkadaşlardı. Arkadaş deyince ölümüne bir şey bu. Hazreti Ebu Zekir'le Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraber kaçıyorlar. Mekke'den Medine'ye gidecekler. Bir mağaraya sığınmışlar. Arkadan elinde silahlarla kanıtlamış insanlar geliyor. Bunlar bir mağaraya sığınıyorlar. Mağaranın kapısını bir örümcek hemen örüyor. Öyle ki düşmanlar oraya geldiği zaman bakıyorlar ki mağaranın kapısı örümcek tarafından örülmüş. Olmaz diyorlar. Buraya girmesi mümkün değil. Çünkü görüyorsunuz ki burası örümcek tarafından örülmüş. Dışarıda kavgalar, gürültüler, bir kısmı diyorlar, fakir gireceğiz, girmeliyiz biz buraya. Emin ona ben gitmek olur mu? Örümcek de olsa olmasa da görmeliyiz. Ötekiler de onları intihara davet ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler olacak diye çok üzüntülü, korkuyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam diyor ki, ya Ebu Bekir diyor, korkma dediğimi yap diyor. Sen şimdi diyor gözlerini kapatacaksın, maddi dini insan. Benim diyor üst damağına yapıştıracaksın, madde iki. Hiç dilini kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah demeye başlayacaksın. Hazreti Bekir diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Allah diyeceğimi anladım da ses çıkartmadan nasıl diyeceğim diyor bana. Dene diyor, yapabileceksin, dilini kımıldatmayacaksın, dilini üst damağına yapıştıracaksın, gözlerin de kapalı, elinin ağzına koyacaksın, kalbinin çift atışını yakalarsın. Her kalbinin çift atışını sen de iki eceyle Allah diyeceksin ama böyle sesle değil, dilini de kımıldatarak değil, dilini de kımıldatmadan kalbindeki sessiz sesi dinleyerek. Hazreti Ebu Bekir zikre başlayınca çıkıyor mesela. İşte Hazreti Ebu Bekir'den gelen bütün tasarrufları hafif zikriye kadar, bir zikriye kadar. Mesela yaşlar onlardandır. Bir kısım dergahlarda da zihni zikir yapılır. Onlar da Hazreti Ali'den gelenler. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Zikir madem ki fazlıyor. Ben hep Allah, Allah, Allah, Allah desem olur mu diyor. O da olur diyor. Hazreti Ali de Hazreti Ali de yüksek sesi cehri zikirleri veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da. Ondan gelen bütün tasavvufların hepsi cehri zikirleri falan. Yaklar sonra iki çift silahı olurlar. Aynı sözleri söyler Allah Allah diyor. Ya da daire teşkil ederler. Gene yüksek sesi Allah Allah. İşte böyle sevgili izleyenler ve izleyenler. Allah-u Teala'ya kurulmak deyince acaba neyi katılıyor Allah-u Teala? Fatiha suresinde Allah-u Teala diyor ki Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve Rahman olan Allah'ın ismiyle başlarım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tam alemlerin Rabbi olan Allah'a. Maliki yevmiddin din gününün din günü birçok yolu tarafından kıyamet için olarak başlanır. Oysa ki Fatiha'nın girişinden anlayacağımız gibi burada din günü Resul'ün ilimin ötüdüğü gün. Tabi olunduğu gün. Allah'a kul olmanın başladığı gün.
Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan diyor Allah Teala, Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. Niçin din günü? İyyâke na'budu yalnız sana kurulur. Gene birçok soru bu iyyâke

fayda vermiyoruz yani. Normal insanlara kötü davranırlardı. İlk hastalığı vermezlerdi. Bunları onlara bir hayır sağlam ediliyor. Namazları onları kurtaran ediliyor Allah-u Teala. İbadetler eğer insanı kurtaramıyorsa o zaman Allah-u Teala insanı neden ibadet etmeye yaratsın? Ne var ki Allah'ın hedef gösterdiği göre ibadeti gidilemez. Eğer bir hedefiniz varsa bir hedefe gideceksiniz. Bu hedefe bir vasıtayla gidiyorsanız işte o vasıtanın adı ibadetlerdir. Bütün ibadetler gelinmez vesaire. Böyle bir dev konusunu Allah-u Teala söylüyor. Ve onun için bazılardaki İyyâke na'budu ifadesiyle yalnız sana kul oluruz ifadesiyle Zâriyat ilmi ağzıdaki Allah'a alıyorsun. Zâriyat ilmi ağzıdaki وَمَا حَلَتْسَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِنَّا مِيَا بُزُنْ ifadesindeki مِيَا بُزُنْ kelimesi her ikisi de ibadeti değil, ibadetin neticesinde oluşan esası istiva ediyor. Kul olduğunu sevgiliyor. İşte bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'ya kul olmak üç aşama gösterir. Kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Öyleyse Allah-u Teala'nın aynı ölçümlülüğü, aynı zamanlarına dönerek, aynı durak yerlerinde durarak takva sahibi olmaya da bağlamış. Allah-u Teala aynı sonucu Allah'a teslim olmaya da bağlamış. Ayrı ayrı cephelerden olaylara baktığımız zaman hangi mercekle bakarsak bakalım, hangi dürbünle bakarsak bakalım, hep 28 tane basamak geliyoruz. Sevgili izleyenler, 28 basamak. 14 basamak mürşide ulaşmadan evvel. 14 basamak mürşide ulaşmadan sonra. Merkezinde mürşit var. Onun için Allah-u Teala Fatiha Suresi'nde din gününü sahibi diyor. Çünkü din günü olmasa Fatiha Suresi'nin bundan sonraki çekimi geçersiz olurdu. Yok olurdu. Neden? Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane isteriz ifadeleri var. Eğer söz konusu olan şey ibadet olsaydı, ibadet etmelerine rağmen kurtuluşa ulaşamayan milyarlarca insanlar nasıl gördük yani sana? İbadetleri onları kurtaramayacak. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden nasıl oluşan nereye vardı yani. Neden onun namazı ne diyor da ötekiler yani onlar mürahiler diyor Allah-u Teala namazları kendilerine fayda vermeyenler. Neden onlara namaz fayda vermiyor? Biliyorsunuz mürahi aldatıcı demek. Şu Kutsu Suresi'ni hatırlayın. Ne diyor Allah-u Teala? Ya göründüğü gibi ol ya da olduğun gibi ol. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Beni bu ayet kocaktırıyor. Sözümüz önerdi dünyada bunu asıllarca önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte mürahiler yaşamış. Allah-u Teala'yı ve insanları azalacaklarını düşünüyorlarmış. Ve bunun için çalışmışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki onlar
Allah'ı

Az gıcırtlarını gözlerler. Ama aslında kendileri azınırlar. Bu inanılır mı istiyorum arkadaşlar? Çünkü Süleyman Çelik'in bir eseri. Sizlerin sadece yaptıklarınızın dışarıdan görünen standartlarda kendini almakta tutamıyor. Aynı zamanda bir başka şey yapıyor. Düşüncelerinizin de aklınızdan geçen düşündüğünüz her şeyin defil varlıyor. O zaman iç dünyanız da dış dünyanız hemen kendisini gösterir. Onlar Allah'a hile yapacaklarını edenler ama Allah'ın hilesi daha büyük kılıyor ayet-i kerime. Çünkü Allah-u Teala onların en gösterisinin olduğunu biliyor. Allah ile olan ilişkilerden bu münafıklar namaz kılıyorlardı. Belki kılar görünüyorlardı demek ki daha doğru. Herkes namazı eda ettiği zaman onun normal derecesini kazanır. Yani askeri derecesi vardır her namazın. Onun mutlaka kazanır. Buraya kadar iyi de sonrası kötü. Düşünceler filmi alındığı zaman kişinin o namazı neden kıldığı veya neden kılar gibi göründüğü hemen ortaya çıkar. İşte onun için Allah-u Teala adı kılamaz. Kişinin aklından geçen adı bilir. Kiramen Çatlı Melek'in bildiği gibi, karşı tutan meleklerin bildiği gibi, devrin, imamının ruhunun bildiği gibi, insanların aklına gelen geçen düşünceler Kiramen Çatlı Melek'in de bunu alıyor. Bunun manası ne? Manası açık. Kim mürahidir? Kim ikincidir? Kim olduğu gibi görünmez veya göründüğü gibi olmaz? Bunlar düşüncelerinin de film, filmde alınması, üç boyutlu filmde alınması ile derhal ortaya çıkar. Onun için Kabe'yle yaşayan mürahiler onlar her namazda kazandıkları dereceden daha çoğunu kaybetmişlerdir. Onun için namazları onlara bir fayda sağlamadı, hatta zarar sağladı. Çünkü o namazı Allah'ı aldatmak aşkıyla kıldıkları kesinlik kullanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya kıldık kılınmış nefesine baktığımız zaman 22. basamakta birinci kulluk tamamlanıyor ki şu Allah'a kul oluyor. Ruhu Allah'a olacak teslim olacak zaman. 25. basamakta ikinci kulluk oluşuyor. Fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Şimdi 7. basamakta üçüncü teslim var. Aziz kul oluyorlar. İşte kul olmak, etkiler kul olmak, azim kul olmak Allah-u Teala'nın ihsanları.

Davet 28. basın arkadaşlarımın insanlarına Allah'a kul olmak hizmetinde var. Herkes kul olmak hizmetinde ama Allah'ın emirlerini bilmeyenler bunu taktik etmiyorlar. Yalnız şunu bilelim ki yakın gelecekte bu hakikaten herkese olacak. Çünkü bizim bütün bir haber verilmediğimiz sevgili dinlendirmemiz var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın emri üçüncü kulluğa kadar. Hepimizin hedefi Allah'a kul olmak istemedi. Çünkü Allah sana hepimizi Allah'a kul olmasını diye yaratmış. O zaman hayatı gerçek manasını anlayacaksınız. Kul olduğunu sanat. Benim size kullar geçen basamaklara dikkat edelim. 22. basamakta birinci kulluk, yani ruhun Allah'a teslimi gerçekleşir. Baktığımız zaman bunlara ve kitaplara ilk 7 basamakla insanlar Allah'a ulaşmayı bilmeyen kişiler oluyor. İkinci 7 basamakta meşgulüne ulaşmış olan ve ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olan insanlar oluyor. Sonra üçüncü yıl basamak ve ilk teslim, ruhun Allah'a teslim. Bundan sonraki dördüncü basamakta fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Altıncı basamakta nefse Allah'a teslim oluyor. Ve bundan sonra velayet kıdemelerinin en üstüne olan salat makamında kişiler artık yükselmiyor, yüceliyor. Yol bitmiştir. Allah-u Teala üzerimize 7 tane yol yaratsın diyor. 7 tane alemi, 7 tane göz katını birbirine bağlayan 7 tane yol. Ve Resulümüze ulaştığınız zaman itibaren Allah'ın güzelliklerini bütün boyutlarıyla yaşamaya başlattı. Teslimin ne olduğunu öğretti. İşte Allah'a teslim olmak birlikte Allah'a tekrar sahip olmak aynı resimlerde aynı sınırlarda öğretti. Allah'a kul olmak aynı sonbakta da gerçekleşir. Üç tane teslim, üç ayrı safhadır insanın şu dünya hayatında. Birinci safhada ruhu Allah'a ulaşırla teslim olur. Allah'ın zatıyla ikna olup kalbine yatırır. Bu 28 basamaklık bir yolculuğun 22. basamakta okuduğunuz. Ki şu anda ne kadar Allah'a ulaşmayı bilebiliyorsa kendisine Allah'a ulaşmayan bir yolu acıya çıkmış. Ama buradan ulaşacağımız yer Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamaktır. Biliyorsunuz ki dinin adı bir tek din var zaten. Adı İslam. Allah'a teslim olmak. Öyleyse muhtevayı hangi açıdan bakarsanız bakın aynı standartlar açısından hangi ismi kullanırsanız kullanın. Teslim mi diyorsunuz? Önce ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birincisi, 22. vatandaşı gerçekleşir. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Yani fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren
kanayasak ettiği hiçbir suyunu işlemeyen bir özellik kazanmış olacak. İşte ne zaman böyle bir özellik kazanırsanız, o zaman hepimizin söz konusu olan şey Allah'a teslimlenmektir. Birinci teslim, ruhun teslimi. Basamak 22. İkinci teslim, fizikliğin teslimi. Basamak 25. Üçüncü teslim, nefsin teslimi. Basamak 27. Öyleyse teslimler birbirinin arkasından geliyor. İnsanları en güzele ulaştırmak üzere. Teslimin dışında hiçbir şey teslim değildir. İslam kelimesi sünni kökünden geliyor. Bu kökten türetilen bir kısım kullanılmayan 28 tane kelimeden İslam kelimesi, selam kelimesi ve teslim kelimesi, selamet kelimesi hep Allah'a teslim olmayı yükselen temel özelliklerdir. Öyleyse Allah Teala'nın izniyle teslim olmak. İhlas Allah ile olan ilişkilerde bir bütün teşkil eder. Üç emaneti de ona teslim etmekle yükselirsin. Allah Teala buyuruyor ki İnnallâhe yetmûlüküm emanâti ilâ ehlihâ. Allah'ı yetmûlüküm en tuaddül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri ehline yani sahibine teslim ettiğinizi emreder diyor Allah Teala. Üç emanetiniz var. Ruhunuz, sözü kızınız ve nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman birinci kıza ulaşacaksınız. İnsan Allah'ın kul olmak için yaratılır deyince bunun arkasına yatan manaya bakın. Birinci kullukta cennet sahibini mutlaka kazanırsınız. İkinci kullukta buna dünya sahibinin büyük bir bölümünü ilave edersiniz. Üçüncü kulukta ise dünya zahresinde bütünle kavuşursunuz. Yani zülcenahil olursunuz. İki kanatı olursunuz. Hem cennet kanadı sizin hem de dünya kanadı sizin. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç olmamış. Bu kelime teslim kelimesidir. Allah'a teslim olmak. Öyleyse kimdir İslam? Allah'a teslim olanlar. Zamanımızda işler öylesine çevrilmeye çıkmıştı. Allah'a inanan herkes kendisini İslam diye düşünüyor. Oysa ki İslam ruhunu 22. basamak, fizik vücudunu 25. basamak, nefsini 21. basamak, Allah'a teslim edenlerin yaptığıdır. Öyleyse bir insanın öyle bir düzeyine ulaşması o kişi için geçerli. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olduğunuz yer, üç temalisinizde teslim ettiğiniz yerdir. Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz, burası birinci kurumdur. 21 tane basamağı geride bıraktınız, 22'siniz. Sizden ayrılan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta fani oldu, ifna oldu, yok oldu. Allah'ın zatı ruhunuza ne'ap oldu, sığınak oldu sevgili izleyenler.

Ananı huzuruna. İşte bu kulluğun huzuruna sayılır. Her kulluk bir vücudumuzun Allah'a teslim olmasıdır. Eğer Allah Teala bunun için yarattıysa insanları kestiriyor, insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yaratılıyor. O zaman mükafatlar da gayretler arasında, işleyen sırasında bir ilişki kurmak mecburiyetinde. Birinci kulluk mutlaka cenneti sağlar. İkinci kulluk bu cennete, kıyamettan sonraki cennete dünya hayatını cennetiyle ilave eder. Biz de Allah'a kul olmanız demek, size verilen hiç önemlisi de Allah'a teslim etmeniz demek. Zaten teslim Allah'a sana sayesinde üzerinize var demektir. Hiçbir cümle söylese 54. ayet kerime ve en iyisi ilave bütün versiyonu demek. İnsan ve en yetiştirmenin azabı üzerimize kadir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse kadir azabının üzerimize gelmesinden evvel Allah'a teslim olun. Bu teslim ruhumuzun Allah'a ulaşmasını değil sadece fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini, nefsimizin de Allah'a teslimini içerir. Ve hepinizin üzerine farzdır. Ruhunuzu Allah'a döndürün diyor Allah Teala Cümle Hazretleri. Üzerinde diyor kabile tam gelmeden önce sorunu diyor ki ya böylece Allah'a teslim olun. Elbette Allah'a teslim olmanın söz konusu, asıl ifadesini kullanalım, İslam olmanın söz konusu, sevgili izleyenler ve izleyenler. İslam, Allah'ın kainattaki mekanizmidir. Başka bir din hiç olmadı. İnsanlar İslam'ı yaşadılar peygamberlerin devrinde, sonra onu sattılar ve İslam, Allah'ın söylediği İslam'dan büyük, çok büyük farklılıklar oluşturdu ve İslam karşısında büyük taşlar koptu ve birçok burç gerilmişti. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Zamanımızdaki din harikası, Allah'ın temel iletlerinin yok olduğunun farkına bile varmışlar. Ve nefsimler, onların gözlerinin içine basa basa 14 yaşında yerli verilmiş. Bu devirde ne söylersiniz söyleyin insanlara, onları Allah'ın kutusunu yaptırmanız kolay bir şey değildir artık. Allah'a inanmayanlar veya Allah'ın yolunda, Allah'ın yoluna girmeyenler başka insanları da yoldan çıkarmanın büyük zorluğu içinde yaşarlar. Bu da uzun bir yaşam olmaz. Öyleyse insanların kulluklarına baktığımız zaman burada 5 tane safa görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evvela Allah'a ulaşmayı bileceksiniz. 1. Sonra müşriklerle uğraşacaksınız. Bu da ikincisi. Sonra ruhunuz, sonra Allah'ın izniyle ruhunuzu Allah'a ulaşması var. Bu safhalara baktığınız zaman aslında basamaklar bir resim geçip oluşturuyor.
bunlar insanların kurtuluşu ve sıcak olan başlıca faktörler olmasına rağmen zamanımızda artık bu farzlar unutulmuş insanlar onların dışındaki farzları yaparak kurtulacaklarını doğuruyorlar. Ama asıl faktör, onları kurtuluşu ve sıcak olan asıl şey bilgisi de tabi olmak. Öyleyse sevgili canlar ve dinleyenler şunu bilmenizi istiyorum. Hepiniz kurtuluşa ehilsiniz. Ehil olarak yaratıldınız. Ve bu ehliyet bizi mutlaka mutlaka kurtuluşa götürür. Çünkü kurtuluşunuz sadece bir tek şartla, bir tek temel şartla bağlanmış. Allah'a başvurmayı dilemek. Öyleyse hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve bu muhteşem olay altına girecek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Allah Teala kimi kendisine ulaştırırsa onları mutlaka cennet sahibine ulaştırır. Ve daha sonraki zamanda insanların bu cennet sahibine ulaşmalarının yanı başında Allah'ın planladığı şekilde selam ediyor. İşte bir insan filmi 8. basamakta alem makamına ulaşır. Velayet makamlarının en üstleri. Öyleyse bu düzenli dikkat edilmesini sevgili izleyenler ve dinleyenler insanoğlu için kurtuluş Allah yolunda Allah'a kul olmaktır. Bu bir farzdır. Ruhunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Öyleyse bu üç vücudun Allah'a teslim edilmesi sizin Allah'a teslim olduğunuzu yani İslam olduğunuzu gösterir. Allah'a kul olduğunuzu. Velayet basamalarına baktığımız zaman yani 22. basamaktan ötesine 22. basamak velayete adım attığınız yer. Evliyalığın başlangıcındasınız. Fenafillah makamındasınız. Allah'ın zatında ruhunuz ifna olmuş, yok olmuş. Bu sebeple Allah'ın zatında ifna olan manasına fenafillah deniyor. Şöyle. Bir sonraki makam, beka makamı sizin ruhunuzu bir taht ifsan ediyor Allah'a sana. Bundan sonra ölünceye kadar o tahtın sahibi oluyorsunuz. Altın bir saat, şimdi ilahide hızlı numaranın kullandığı yerde. Sonra velayetinin ikinci safhasından sonra üçüncü safhası geliyor. Bu üçüncü safhada sevgili izleyenler, konuşmalar, zahit oluyorsunuz. Zühd sahibi oluyorsunuz. Neyle oluyorsunuz? Nasıl oluyorsunuz? Zikir yapıyorsunuz. Ne zaman zikiriniz? Her gün yaptığınız zikir günün yarısından daha fazlaysa işte o zaman bu işi başardığınız zahit olduğunuz demektir. Zahit olmak daimi zikirten ulaşmak değil ama çok yaklaşmak anlamına geliyor. Çünkü bir kesim hala açıktadır. Nefsimizin afetlerini, küçük bir kesimi, yüzde dokuzu
hala teslimiyet açısından bir hedefe ulaşamamıştır. Öyleyse velayetin üçüncü mukamı, Müslümanlar mukamı, velayetin üçüncü mukamı bir kişinin 24 saatlik bir günün 12 saatinden daha kalısını zikirle geçirmesi anlamına geliyordu. Bunun adına ise Kur'an-ı Kerim zühd diyor. Zahit olmak, zühdün sahibi olmak anlamına geliyor. İşte böyle bir olgu söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya dördüncü velayet kıvamında fizik izniniz sesim olur ve Müslümanlardan olur. Burası fizik kıvamında ne var ki son basamaktır. Sonra daimi cikle ulaşır. Daimi cikle ulaştığını da Allah-u Teala bize başlamıştır. Sadece zemin tepesinden gösterir. Mutlaka kalp kulağımızı açar. Mutlaka kalp kulağımızı açar. Ve bize zemin tepe mutlaka Allah-u Teala gösterir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Yani fizik gücünün teslim makamından bir sonrası daimi zikre ulaşmak olmaktır. Kim ulaşmak olursa o kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ve ona zikret verilmiştir, bir hayır verilmiştir. Kalp yüzü açılan bir kişiye Allah-u Teala zeyn-i çöpün bütün sırlarını gösterir. Sonra o ne olur? Bundan sonra o kişi daimi zikre ulaşacaktır. Zaten yaklaşmıştır. Ve bir gün daimi zikir gerçekleşecektir. İşte daimi zikrin gerçekleşeceği an, kişi ulul elbap kadınlarla gerçekleştiği an ona zihin sesinin sınırları gösteriyor. Kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. Ruhunun bütün hareketleri mevsimlerini doldurmuştur. Bu kişi ulul elbap olmuştur. Yüklerin sahibi olmuştur. Ama Allah'a teslim etmiş saymıyor Allah-u Teala beni. Bir makam ötede gerçekleşiyordu. Ne zaman Allah-u Teala kişiye zemin katının sınırını verdikten sonra bir el akşama tarzda bilir vakti kanında birinci gök katını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını gösterdiği zaman buralarda o kişi için sır kalmadığı zaman bu kişi bundan sonra nefsini de Allah'a teslim edilir. Bu devlet makamındaki kişi yalnız diyorum birinci katına yalnız zemin katılır. Göğün birinci katına bile çıkmamıştır. Ama adım adım Allah yolunda ilerleyen insanlar daha birleşik safhalarda Allah-u Teala'ya olan ilişkilerinde evvela Allah-u Teala'nın içinde bir kıymet oluşturduğunu anlarlar. Bu onları daha etkilere götürür. Hikmetin birinci makamı devlet makamıdır. Hikmetin ikinci ve son makamı baş makamıdır. Burada kişi artık Kemal Gözlülüğü'nün gittiği yer olan Belayet'ten bu tarafa her teken bir tarafı görüştüğünü kendisine. Göğün bütün katları gösterirken sonra yedinci katında sifatın intihaya kadar yedi alemi de bu kişiyi gösterdikten sonra Allah-u Teala onu, o kişiyi Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Tevbe-i Nasuh Allah-u Teala'nın İhlas makamının sahiplerine
Yani Allah'ın eşlerini teslim etmiş olanlara Allah'ın bir seviyesidir. Selam ve kalmış kişiyi salihlerden kılar. Kişinin başının üzerinde selamları oluşur. İşte böyle bir insan farklı bir statünün sahibi olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası Serah Hatanı'dır. Hikmetin ikinci ve son makamıdır. Kim yedinci gökyüzünün yedi tane önünde görürse Allah-u Teala onları tövbeyle sonra davet edilmiştir. Ne olur burada? Selam makamında ne olur? Kişinin Yunus'un tabiriyle içi de dışı da pürmür olur. İçi İhlas makamında zaten pürmür olmuştu. Ama başının üzerinde selam nuru oluşmamıştı daha. Selam makamında o da oluşur. Hem içi pürmür olur, hem de dışı pürmür olur. Ve selam makamının bir tane kademesi vardır. Bunlardan ilk dört kademe kulluğundur. Kul olmanın sonu dördüncü kademede tamamlanır. 28. basamağın, yani son basamağın sonu. Son basamağın yedi kademesinin dördüncüsünde Allah'ın emirleri sona erer. Çünkü Allah'a kul oldunuz. Ruhunuz da Allah'a kul oldu. İlk kulluk. Fizik vücudunuz da Allah'a kul oldu. Nefsiniz de Allah'a kul oldu. İkinci ve üçüncü kulluk var. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, öteki işlemeyen bir özelliğin sahibi oldunuz sevgili izleyenler, dinleyenler. Peki sonra ne olur? İşte burada bir cesim çeşme gibi aşağı bir yere ulaşacaksınız. Felah makamının dördüncü kademesinde Allah Teala size bu kadar çok ihsan edilmiş ki aslında elbisiniz sevgili izleyenler. Göz yaşlarınız Ezel'in başına geçer. Çünkü hissedersiniz ki onun size ihsan ettiği o sonsuz nimetlere karşı size bir karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz. O zaman kişi Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlar. Ya Rabbi beni kölelerimin arasına al. Kulluk bana yetmiyor. Allah Teala böyle bir teklifte hiç kimseye bulunmaz. Ama Allah'a teklif edildiği zaman Allah Teala'nın kabulü mutlaktır. Kimin neye muktedir olduğunu, kimin neye ehil olduğunu muhakkak en iyi Allah bilir. Hepimizin sahibidir. Ama biz Allah-u Teala'ya ona köle olmak üzere müracaat etmedikçe Allah'ın çekim sistemi kulluğa kadardır. Kulluğun sonuna kadardır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kul olmanın bir de ötesi var. İşte bunun adı Allah'ın köle olmaktır. Ne kaldı teslim edilmedik? 22. basamak, yani velayetin 1. makamı Allah'a ruhunuzu teslim etmek. Velayetin 4. makamı Allah'a fizik yüzünüzü teslim etmek. Velayetin 6. makamı Allah'a nefsinizi de teslim etmek. Ve böylece 1. kulluk, 2. kulluk ve 3. kulluk tamamlandı. Allah'a nefsinizi teslim ederek tertem kulağa ulaştınız. Ve içiniz yanıyor.
daha öteye düşmek istiyorsunuz. Sizin yaptığınızla Allah'ın size istenmeleri arasında yapabileceğiniz bir miktar doğru öylesine büyük farklar var ki Allah Teala'ya daha ötede bir yerler için yalvarmaya başlıyorsunuz. Daha ötede bir yer. İşte o yüzünüzü Allah'ın söylediği mahkemesinde ne yaptınız? Ruhunuzu Allah teslim ettiniz. Ne yaptınız? Fizik yüzünüzü Allah teslim ettiniz. Ne yaptınız? Nefsinizi de Allah teslim ettiniz. Ondan sonra Allah Teala sizi kul olmanın sonucuna ulaştırmak üzere sevdiğine sağa davet etti. Orada dört kademe yüceldiniz. Ve Allah'ın gerçek anlamda nihai anlamda kul oldunuz. Ruhunuzda, yüzünüzde, nefsinizde Allah'a kul oldunuz. Ama sizde başka bir şey daha var. İradeniz. İradenizi de Allah'a teslim etmeyi istiyorsunuz. O zaman artık sizin irade yapınızı hiçbirini olmayacak. Allah Teala sizi yönetimi altına alacak. İşte bu konuda onun yaptığı birinci işlem iradenizi bağlamaktır. Bağladığı zaman ne olur? Çok güzel şeyler olur. Artık devamlı her saniye, her dakika Allah-u Teala'ya sormak durumundasınız. Yapmanız lazımdır. Yani her şey. Sevgili izleyenler, benim yanlar. Allah-u Teala'dan bu sorma işleminin başladığı noktada iradenizin bağlanması söz konusu. Siz talep ediyorsunuz. Allah'ım diyorsunuz, sen bana dedin ki bana teslim ol. Yani ruhumu, fizik vücudum, nefsimi sana teslim etti. Ama gördüm ki bu bir son değilmiş. Eksikliği hissettim. Şöyle. Ve şimdi son emanetini de sana teslim etmek istiyorum. Bu iradem ve herkesin de aklı. İradenizin bağlanması olayıyla devamlı Allah-u Teala'dan bir şeyler sormak mecburiyetindeyiz. Ama iradenizin ret edilmesine bir sonraki kademeye süre geldiği zaman artık iradeniz tatlıdan kaldırılacaktır. İradeniz yok olacaktır. İradenin ret edilmesi, kaldırılması. Burası sevgili izleyenler, olumlayanlar, Kümeli'nin ikinci ve son kılıklıdır. Ubudiyet meselesi, Allah'a abd olmak meselesi, köle olmak meselesi, burada biter. Daha kısılan sevgili izleyenler, evet bir kişi için bundan sonra bir kademe daha kalıyor. Adı Kesalim. Biliyorsunuz ki Allah Teala Mü'minin Suresinin 47. ayet-i kerimesinde Bakara Suresinin 80. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resuller göndeririz diyor. Ve aralıksız göndeririz diyor. İki özellik. Bir de üçüncü özellik var. Bütün kavimlere Resuller gönderir, kavimler gönderir. Bütün kavimlere Resuller gönderir. Ve ard arda gönderir diyor Allah-u Teala.
bağlantıyı şöyle yapmış. Hangi kavme Resul gönderdiyse hiçbir kavim Resullerini kabul etmezler. Onları mutlaka inkar ettiler diyor. Hepsi. Sonra yavaş yavaş insanlar başlıyorlar kullanmaya. Allah Teala'nın bu nefesinde kişinin Allah'a köleliğinin başladığı nokta işte orasıdır ki arada siz Allah'a her şeyinizi sormakla hazırlıyorsunuz. Her dakika, her an içindeki sesle Allah'a devamlı sorarsınız. O da içindeki sesle ona cevap verir. Artık sorumluluğunuz yok. Ona bağlandırır. O sizi idaresi ve kontrolü altına aldı. Dünyanın en büyük olayını yaşamaya başladınız. İradenizin red olduğu noktada ise artık Allah'a her şeyi deyin, hiçbir şeyi sormanıza gerek yok. Çünkü her an ne yapmanız lazım geldiğini artık o haber verecek. Ve bu noktada kişi Allah sana gerçek anlamda köle olmuştur. Bir kişi bu barajı da aşar. Daha doğrusu Allah Teala onu o makam için seçmiştir. O kişi devrin imanıdır. Söylediğimiz standartlardan daha hızlı olan bir tek kişi vardır. O da olur. Tasarruf altında olmaz. Allah'ın dilediğini emrettiğini, Allah'ın dilediğini mutlaka yapan azapsız bir köle. İşte o köle makamının sonuna ulaşan kişidir, yurtlu kişidir. Öyleyse sevgili yüzyanlar, yüzyanlar, Allah'a köle olma işlemi burada tamamlanıyor. Salah makamının dört kademesi Allah'ın kul olmanın son ölçüşlerinin yapıldığı kademelerdir. Ama Allah'a köle olmak üç kademede gerçekleşir. İradenin bağlanması, İradenin yok edilmesi, kaldırılması, yok edilmesi ve tasarruf. Tasarrufun diğer bir masraflığı artık o kişinin iradesi kendi yüzünün idaresinde söz konusu değildir. Ve böylece Allah-u Teala onu kendi bildiği isimlerle idare eder. Artık o Allah'ın azaltsız bir kürtüdür. Tamamen Allah'ın kontrolü altına girmiştir. İşte o kişi peygamberlerin olmadığı durumlarda da huzurlamadığın güvenliğine yatan kişidir. Peygamberlerin huzurlu evlerde de peygamberlerin güzel kimseleri bu makamda çıkarlarlar. Peygamberler asalete evliya olan Resullerde helal eder. Elimize yolunun sonuna geldik sevgili izleyenler. Allah'a köle olmanın ne olduğunu gördük beraberce. Dünyadaki bütün mutlulukları yaşamak isteyen kişinin Allah'ın köle olmanın kısmını düşünürüz. Bizlerin en güzeli Allah'a köle olduğumuz noktadır. Önümüzde Allah'a köleyimiz arttıkça hürriyetimiz artar. Allah'a selam hepimizi azapsız kölelik mertebesine ulaştırmasını dileyerek hepimizin hem cümle sayesine hem de dünya sayesine erdiğimizi güzel adımdan dileyerek söylediğimizi inşallah orada
tarafından istiyorum. Allah hepinizden razı olsun sevgili izleyenler. Al-Fatiha ve As-Salavat.

0: I've been sorry.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake ne'budu ve nestaîn ihdinas sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu, Allah'a iradenin teslimi. Hepinizin çok iyi öğrendiği gibi sevgili kardeşlerim, önce Allah bizi teslim alır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren. 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Mürşid bizi Allah adına teslim alır. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Allah'a ruhumuzu biz teslim ederiz. 25. basamakta fizik vücudumuzu teslim ederiz. 26. basamakta nefsimizi teslim ederiz. 27. basamakta irşad oluruz. 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ederiz ve teslimler sonuçlanır. Öyleyse irade teslimi bütün teslimlerin ötesindeki bir teslimi içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Son teslim, en güç teslim olan iradenin teslimidir. Ruhumuzda irade adı verilen haslet, kötülüklere karşı mukavemetimizi, dayanma gücümüzü ifade eder. Nefsimizin afetleri biz insanları devamlı kötülüklere davet eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek bir kötülüktür. Allah'ın emrettiği hususları gerçekleştirmemek gene bir kötü davranıştır. İkisi de nefsimizin afetlerine tabi olmamız halinde gerçekleşebilir. İşte nefsimizin afetlerine mukavemet eden, karşı koyan, o afetlerin şiddetli ve ısrarlı taleplerine hayır diyebilen güç, irademizdir. Bu, irade ruhumuzun hasletlerindendir. Ruhumuzla alakalı bir müessese. Nefsimizde bunun karşılığı var mı? Evet. Nefsimizdeki karşılığı inat adı verilen afettir. İnat, nefsimizin yaptığı yanlışlıklardaki devamlılığını ısrarla sürdürmesi halidir. Kötülüklerde ısrar etmesi, inat müessesesini ifade eder. Nefsimizdeki inat afeti, kötülüklere irademizle engel koymaya çalışmamıza karşın, nefsimizin o kötülüğü işleme konusundaki gayreti
0: ısrarı inat müessesesini oluşturur. Öyleyse irade ve inat, birisi irade, bizi negatiflere karşı müdafaa eden, negatiflere karşı çıkan, günah işlememize mani olan kuvvetin adıdır, ruhumuzun hasletidir. İnat ise bizi Allah'ın güzelliklerinden alıkoyan, Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden, yasak ettiklerini de işlemeye teşvik eden nefsimizin berbat bir afetidir. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızdan bir ses bize o yanlışın yapılmaması lazım geldiğini ifade eder. İster kötü bir olayın işlenmesi olsun, ister iyi bir hedefin, Allah'ın emrettiği istikameti bir hedefin oluşmasına mani olsun. Her ikisi de negatif ve pozitif cepheden inat afetinin eseridir. İşte irade öyle bir varlıktır ki bizi bütün güzelliklere taşır. İnat da öyle bir afettir ki bizi negatiflerin oluşmasına vasıladır. Öyleyse İrade bir haslettir. Ruhumuzun hasletlerinden birisi. İnatsa bir afettir, nefsimizin afetlerinden birisi. İşte irade Allah'a en son teslim olacak olan, faktörümüzdür. Ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim ettikten sonra teslim olması gereken son müessese Allah'ın insan vücudunda, insanda kurmuş olduğu müesseselerden en üst seviye Allah ile ilişkisi olan varlığımız, o irademizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar bir iradi yapı içinde hayatlarını sürdürürler. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman afetlerimizden %51'i yok olmuştur. Nefsimizi ruhumuzdan sonra fizik vücudumuz gelir. Önce ondan bahsedelim. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin afetlerinden %81'i yok olmuştur. Burada fizik vücudumuz, geri kalan %19 afetin varlığına ve karşı koymasına rağmen Allah'a teslim olur. Onları yok sayar. Onları kale almaz, dikkate almaz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zamansa nefsimizde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikre ulaşmışızdır. Nefsimizin bütün afetleri yok olmuştur. Afetlerin olmadığı bir ortamda Allah ile olan ilişkilerimiz neleri içerir? İşte ihlas makamı bir insana o lelbap makamının sağladıklarının ötesini sağlar. O lelbap makamında Allah-u Teala o kişiye yerlerin melekûtunu gösterir. O lelbap, ihlas ve salah makamları birbiri arkasından gelen en üstün üç makamdır. Üçü de daimi zikrin varlığını içerir.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşmışsa o ulul elbaptır. O hikmet sahibidir. Allah Teala diyor ki hikmeti dilediğimize veririz. Aslında Allah Teala dilediğimiz demekle her zaman layık olana manasına kullanmaktadır bu sözü. Allah'ın dilemesiyle kişinin liyakati paralel bir seyir gösterir. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Bunun manası Allah'ın dalalette kalmayacak olan bir kişiyi dalalette bırakması değildir. Kişi hidayeti dilemediği için dalalettedir. Allah da onu dalalette bırakmıştır. Öyleyse kişinin layık olduğu neyse Allah'ın dilediği de o oluyor. Kişi kendi iradesiyle kendi hedefine doğru yönelmek mecburiyetindedir. Allah Teala Allah dilediğini dalalette bırakır ifadesiyle hidayette olması lazım gelen bir kişiyi hidayeti hak etmiş olan bir kişiyi dalalette bıraktığını söylemiyor. Hidayeti dilemeyen bir kişinin dalalette kalmaya layık olması sebebiyle, dalaleti hak etmesi sebebiyle, dalaletten ayrılamaması sebebiyle Allah onları dalalette bırakıyor. O kişi hidayeti istememiştir. Allah onu dalalette bıraktığı için istememiş değildir. O istemediği için dalalette kalmıştır. Kişi istemediği için, hidayeti istemediği için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için dalalette kalmıştır. Dalalette kalan o kişiyi de Allah dalalette bırakmıştır. Hidayete müstahak olan, hidayete hak kesbetmiş olan birisini Allah Teala hiçbir zaman dalalette bırakmaz. Nitekim diyor ki, onlardan, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Rad 27. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah'ın dilemesi kulun dilemesiyle paralel bir seyir gösterir. Allah kulun ne dileyeceğini önceden bilir. Ve Allah Teala'nın dilemesi kulun dilemesinden mutlaka önce gelir. Buna Allah'ın rızası demek. Konuyu bir başka kelimeyle izah etmektir. Bütün velayet kademelerinde önce Allah'ın rızası gelir. Velayet kademesi ondan sonradır. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah'a ulaştırır. Allah'ın kendisine seçtiği kişiler Allah'ın hedefine açık ve kesin bir şekilde karşı çıkmayan herkestir. Öyle insanlar vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler ve dolayısıyla kendilerine zulmederler. Hem de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışırlar. İşte sevgili kardeşlerim, o insanlar Allah Teala tarafından seçilmezler.

Öyleyse Allah Teala'nın seçmesi şarta bağlı bir olgudur. Kişi seçilmeyi hak etmelidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan seçilmez mi? Bütün seçilenler henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini men edenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men edenler, onlar seçilmezler. Kendileri zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, tamam. Ama bununla yetinmiyorlar. Başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı öyle bir dizayndır ki, kul eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Bununla yetinmez. O kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi için ona yardımda bulunur. Fizik vücudunu teslim etmesini de mümkün kılar. Sonra ne yapar? Sonra iradesini de o kişinin teslim olur. Allah Teala ruhunu teslim eden bu kişinin daha sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, en sonra da iradesini teslim olur. İradesini Allah'a teslim eden kişi teslimlerin sonuncusunu gerçekleştirmiştir. Son teslim iradi teslimdir. Ve biz bütün insanlar irademizi Allah'a teslim etmek konusunda Allah'a söz vermişiz sevgili kardeşlerim. Öyleyse iradenin teslimi bütün insanlar için bir nihai hedeftir, son hedeftir. İradesini teslim eden bir kişinin başka teslim edecek bir şeyi kalmamıştır. Ruh, veç, nefs ve irade. Hepsi Allah'a teslim olmak zorundadır. Teslimler bir bütündür. İşte Allah ile olan ilişkilerimizin Ulu'l-Elbab ve İhlas makamından sonraki kesime iradenin teslimidir. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, daimi zikre ulaştığımız zaman biz dört tane temel faktörün sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok etmişiz. Nasıl yok etmişiz? Daimi zikre ulaşarak. Daimi zikrin sahibi olmuşuz. Daimi zikir sebebiyle nefsimizin kalbindeki afetlerin hiçbiri kalmamış. Çünkü daimi zikir demek, nefsin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşması demektir. Bunlar kesintisiz bir statü içerisinde nefsimizin kalbine ulaşınca
nefsimizin kalbinde karanlıkların barınması mümkün olmuyor. Daimi bir hareket, daimi nurların gelmesi ve nefsimizin kalbindeki afetlerin nurlar tarafından tamamen bertaraf edilmesi, yok edilmesi, afetlerin yerini ruhumuzun hasletlerinin paralelinde olan rahmet ve fazıl nurlarının alması. %2 rahmet nuru ve %98 fazıl nuruyla bir insanın kalbi %100 insanı Allah'ın emirlerine davet eden, yasaklarını işletmeyen bir standardın sahibi kılar. Böylece bu kişi Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta gerçekleştiren birisidir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Afetlere ait olan bütün negatif faktörler elimine edilmiştir, devre dışı kalmıştır. Ve hasletlerin eşidi olan fazıllar %98 gene hasletlerin başka bir benzeri olan rahmet %2 nefsin kalbine yerleşmiştir. Böylece nefsin kalbi bütün güzellikleri muhtevasına almıştır. Kişi mutlu bir insandır. Huzur içinde bir dünyanın sahibidir. Öyleyse sahip olduğu şeyler bir, daimi zikir. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbi devamlı ard arda gelen nurlarla beslendiği için nefsin kalbi tamamen nurlarla dolar. %100 nurlarla dolar. Daimi zikrin sahibi olmak, nefsin kalbinin tamamen nurlarla dolması. Bunun tabii neticesi olarak Allah Teala mutlaka o kişinin kalp gözünü açar ve kalp kulağını açar. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp gözüyle görür. Allah'ın kendisiyle konuşmalarını kalp kulağıyla işitir. Sadece görmek ve işitmek, Allah'ın o kişiye bahşettiği dört özelliğe sahip olmaktır. Daimi zikir, nefsin kalbinde afetlerin kalmaması ve Allah'ın gösterdiklerini görmek, söylediklerini işitmek. Bu Allah cephesinden o kişiye verilenleri ifade eder. Ama kişi bunlardan neyin sahibi olmuştur? Allah ile konuşabilme imkanının sahibi olmuştur. Hayrın sahibi olmuştur ve hikmetin sahibi olmuştur. Allah'ın dört verisi, dört hediyesi, dört mükafatı, üç tane de bunların sonucu. O kişi ehli tezekkürdür. Her an Allah ile konuşur. O kişi ehli tezekkür olduğu zaman Allah'la müzakere etmek yetkisinin sahibi olması demektir. Her an Allah ona bir şeyler söyleyebilir. O da Allah'a bir şeyler söylemek imkanının sahibidir. Allah'ın bütün söylediklerini işitir ve Allah'a cevaplar verir. Allah'tan taleplerde bulunur. Allah ile bu talepleri açık bir şekilde konuşur. Her konuda bilgi isteyebilir. Ufku her geçen gün Allah-u Teala tarafından açılır. O kişi ehli tefekkürün çok ötesinde bir ehli tezekkür olmak vasfının sahibidir.
Ehli tefekkürde kişi düşünür. Bu düşünmesinin sonucunda ufku kapandığı zaman ilave edebilecek olan sadece kendisidir. Bu ufka yeni bir ufuk daha açabilmek için gayret sarf eden bu kişi bu işi başarabilir veya başaramaz. Ama ehli tezekkür için başaramamak söz konusu değildir. Hangi noktada ufku kapanmışsa, kendisinin sahip olduğu muktezebatın son noktasına ulaşmışsa, Allah-u Teala onu yeni bir merhalede yeni bilgiyle mücehiz kılacaktır. Böylece kişi daha öteye, daha öteye, daha öteye ulaşacaktır. Peki bunun son noktasında ne vardır? Son noktasında Allah'ın zatını görmek vardır. Allah'ın kişiye en son verdiği mükafat Allah'ın zatını görmektir. Kimlere verir? İşte konumuz bu. İradesini Allah'a teslim edenlere verir. Öyleyse ulvelbap olan kişi ehli tezekkürdür. Başka ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz bir şekilde derecat kazanır ve başkaları her yaptığı hayra göre o hayrın derecesi neyse onun 10 katını kazanırken bu kişi bir derecelik hayır kazandığı zaman 700 katını alır onun. Her saniye başkaları 10 derece hayır kazanırken kazananlar, ki kaybettikleri zaman da kaybederler, bu kişi sadece hayır kazanır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye 700 derece kazanır. Böylece sonsuz bir derecat kazanma olayının sahibi olur. Bu ise o kişiyi nereye ulaştırır? Sonsuz hayrın sahibi olmaya. Bu sebeple Allah-u Teala ona hayır sahibi diyor. Bir de bu kişi her şeyi Allah ile konuşmak, Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi olduğu için Allah-u Teala ona ilim verir. Bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerinden birine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine nasıl oturduğunu net olarak görür. Ayrıca bu kişi hakim vazifesini derifte ederse hakim sıfatıyla hareket ederse Allah'tan sorarak hüküm vereceği için doğru hükmün sahibi olur. Peki hakem olursa ne olur? Herhangi bir konuda hakem tayin edildi. O zaman da adaletle hükmeder. Çünkü hep Allah'tan sorarak Allah'ın o anda verdiği öğretiyle cevap verecektir. İşte bu vasıfların sahibi olan bir insana Allah Teala ulilerbap makamında 7 kat yerleri gösterir. Yani cehennemin 7 safhası, 7 katı, 7 cehennem bu kişi tarafından bir bir görülür. Evvela tüyleri ürperir. Ya Rabbi der, yoksa benim gideceğim yer burası mı? Allah Teala da ona cevap verir ki hayır, ama mutlaka görmen gerekiyor. Ve kişi içi ürpererek oradaki Allah-u Teala gelecekteki insanların nasıl, hangi şartlar içinde cezalandırdıklarını gösterir. Bu tüyler ürperten çok hazin bir tablolar dizisidir.
her aşağı kat cehennemde daha çok işkence, daha çok azap söz konusudur. Allah Teala her cehennem için bir şeyler söylüyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. Onlara azap edildiğini, asitlerde derilerinin ve etlerinin eritildiğini, kişi ızdıraptan perişan olurken Allah-u Teala hep yalvardığını, "Ya Rabbi beni yeniden öldür" dediğini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Ama öldürmeyiz diyor Allah-u Teala, o kişi hep bu azabı çekecektir. Yeniden et giydireceğiz, giydiririz diyor. Yeniden derileri ve etlerini asitte, asit kelimesini kullanmıyor ama erimesi bunu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın verdiği cezalar, onlara öyle içkiler içiririz ki diyor, o içkiler irin sıfatındadır, mide bulandırıcıdır ve onların midelerini delicidir diyor. Ve ızdırapları hiç bitmez, devamlı tekrarlanır diyor. Sevgili kardeşlerim, işte 7 tane kat gösterilir bu kişiye. O 7 tane cehennemden sonra zemin kattaki devrin imamının, devrin halifesinin dergahı gösterilir. Devrin imamının dergahı. Bu dergâhta onarlık insan sıralarının önlerindeki rahnelerle nasıl teşekkül ettiği, önde erkeklerin, arkada hanımların bulunduğu onarlık sıralardan oluşan bir dizi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası sıfır kotu temsil eder. Devrin imamının dergahı, eksi birden eksi yediye kadar aşağı doğru inen cehennemlerin üstünde sıfır kotu temsil eden zemin kattır. Orası sıfırı temsil eder. Bunun üzerinde 7 tane gök katı oluşur. Bu 7 gök katının birinci katının gösterilmesiyle beraber kişi ulul elbab makamını aşmıştır. İhlas makamına geçmiştir. Birinci gök katındaki açıkta secde, ikinci gök katındaki su arılma havuzları, üçüncü gök katındaki iki katlı köşke benzeyen mescit, sonra mihenk menfizi yoluyla uçarak dördüncü kata diğerleriyle birlikte ulaşmak, dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslı, beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı, altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli, yedinci katta 7 tane alem, kader hücreleri, ümmül kitap, kudret denizi, makam-ı mahmud, divan-ı salihin,
zikir hücreleri. Ve en sonunda indi ilahi. Allah'ın huzuru. Allah'ın huzurundaki boşlukta bulunan altın tahtlar ve huzur namazının imamı, huzur namazının başlangıç kademeleri, sonra da onları takip eden binlerce ruh. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunların hepsi o kişiye sala makamında gösterilir. Yedinci gök katınında bütün hususiyetleri. Ama bu görüntü Sirtet-i Müntaha'ya kadardır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasına kadardır. İhlas makamı bunu görebilir. Daha ötesi var mıdır? Evet, daha ötesi vardır. Bu daha ötesi o kişinin Allah'ın zatını görmesidir. Onun için Sitret-i Müntaha'yı görebilen kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala tarafından. Mürşidin önünde yapılan tövbenin aynı bir tövbe değildir bu. Allah'ın söylediklerinin tekrar edilmesidir. Mürşidin önünde yapılan tövbe de mürşidin söyledikleri tekrar edilir. Allah'ın huzurunda yapılan tövbe de ise Allah'ın söyledikleri. Bu noktadan itibaren kişi salah makamına geçer. Salah makamının birinci kademesi, o kişinin günahlarının örtülmesidir. İkinci kademesi, o kişiye Allah Teala'nın başının üzerine salah nuru adı verilen dairesel bir nur vermesidir. Üçüncü kademesi,

Salah Nuru'ndan sonra o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. Bunlar mürşide tabiyetten sonra işlenen günahlardır. Daimi zikre ulaşmadan evvelki bütün kademelerde. Ve ne zaman bir kişi bu hedefleri tahakkuk ettirirse, o zaman Allah-u Teala onun iradesini teslim alır. Ve o kişinin zikri, ehli zikir olan bu kişinin adı ehli tesbih olur. Artık tesbihe geçmiştir. İradesini Allah'a teslim ettiği için kendi iradesiyle bir işlevde bulunamaz. O iradeyi yapı, o kişi için

artık geçerli değildir. İradesini Allah-u Teala teslim almıştır. Bu sebeple daimi zikrin sahibi değildir. Onun ötesine geçmiştir. Kendi iradesiyle zikir yapmaya devam edecektir. Ama bu zikir artık daimi zikir değildir. O zikir tesbihin bir bölümünü içerir. Zikir miktarı, iradesiyle yaptığı zikir asgari standartlara inmiştir. Bu kişi eğer devrin imamıysa zemin kattan başlayan ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku idare eden kişi hüviyetine gelir. Onun zikriyle gerçekleşir seyri süluk. O zikreder, onun zikriyle Allah'a doğru yola çıkanlar, onun dergahından yola çıkarlar ve birinci kattaki işlemleri, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kattaki işlemleri bir bir takip eder. Sonra da onların aşağı inmesini de, oraya kadar çıkan ruhların tekrar aşağı inmesini gene devrin imamı gerçekleştirir. Her günkü zikriyle. Bu zikir uzun süreli bir zikir değildir. Daimi zikir değildir. İradesiyle yaptığı zikir kendisi için değildir. O zikir ruhların, seyri sülükteki ruhların Allah'a ulaşmasını ve tekrar geri dönmesini yedinci kattaki yedi alemde her birini dağıtarak sonra tekrar toplayıp aşağı indirerek devrin imamı görevini yapar. Devrin imamı ne zaman iradesini Allah'a teslim etmiştir? Salah makamının dördüncü kademesinde iradesini Allah'a teslim etmiştir. Beşinci kademesinde irşat görevine tayin edilmiştir. Ancak ondan sonra Allah-u Teala onu özel bir eğitime, başkalarına vermediği bir eğitime tabi tutarak seyri sülükün nasıl gerçekleştirileceğini öğretir. Ve bu işlev onun ömrü boyunca devam eder. Ve bütün zamanlarda devrin imamları ölüme kadar geçen bütün hayatlarında bütün seyri sülük yapan ruhları yedi tane gök katına ulaştırmakla vazifelidirler. Ve de onlardan zikrini tamamlayanlarında Sitretin Münteha'ya kadar gitmesini gene onlar takip ederler. Huzur namazının imamı takip eder. Takip ederler demek de birden fazla huzur namazının imamı olduğunu söylemiyoruz. Ayrı ayrı devirlerde her devrin imamı öldükten sonra yerine mutlaka yenisi tayin edilir. Bu sebeple çoğul kullandık. İşte sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi bu noktadaki bir olgudur. Kişi ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eder. 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 26. basamakta nefsini, 28. basamağın 5. kademesinde, affedersiniz, 4. kademesinde iradesini Allah'a teslim eder. Ve huzur namazının imamlığına tayin edilir. İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir huzur namazının imamı rahmetli olduğu zaman onun yerine aynı anda yenisi tayin edilir. Derhal ne yapacağını çok iyi bildiği cihetle derhal görevine başlar. İrade teslimi başka şeydir. Devrin imamı olmak başka şeydir. İrade teslimini herkes gerçekleştirebilir. Daimi zikre ulaşan herkes sonunda Allah Teala'nın yardımıyla irade teslimini gerçekleştirir. İradesini Allah Teala zaten kendisi teslim alacaktır. Salah makamına ulaşan kişinin. Ve o kişi irşat makamına, irşada memur ve mezun kulunun cümlesiyle tayin olur. Bütün sahabe bu şerefe ermişlerdi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını kesinleştirmektedir. Diyor ki Allah Teala o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, yani Medine'deki yardımcılardandı, bir kısmı Mekke'deki, Mekke'den Medine'ye gelen muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olan tabiindendi. Onlar hayırlarda yarışanlar diyor Allah Teala. Evvelki hayırlarda yarışanlar. Tabiin, sahabeye tabi olanlar. Görüyoruz ki sahabe tabiine tabiiyet vermiştir. Yani sahabeden el almışlardır tabiin. Tebe-i tabiin de tabiinden el alanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte görülüyor ki iradenin teslimi teslimlerin sonuncusudur. Ve bütün bir ömrü muhtevasında toplar. İrade teslimine ulaşan kişinin oradan düşmesi söz konusu değildir. Daimi zikre ulaşan kişi, yani ulul-elbab makamına ulaşan kişi artık oradan düşemez. İhlas makamındaki kişi de onun içinde düşmek söz konusu değildir. Salah makamındaki kişi onun da düşmesi söz konusu değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere irade teslimini içeren bir bütünü ulaştırmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul edenler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister.
Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiil ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sür git. Uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sus ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz. Yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlarla kavga sebebiyle. Emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz, yasakları işliyorsunuz, Allah'a karşı geliyorsunuz, emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurur? Cennet mutluluğu sonsuz bir veselidir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz.
Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın evine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komutan mevkinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kaderini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz, o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız. Cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan
15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine gelecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılanlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane insanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidinde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti
dedikleri, Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah

okudukları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeyenni biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun narı bima kanu yeksibun. Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde bir, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllel lezine amini. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır.

Kimdir ameni olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ameni olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amel olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ameni olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı deneyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. فَمَنْ كَانُ يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَعَدْ Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın, bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

0: Ela inne evliya Allahı la hafın aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki: Kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetleri görecek olanlar? Ali İmran 15 gelince, Ali İmran 198 gelince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil müstakine gayri vayin. Hazama tuadune li külleye vabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onların mutlaka cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık sapsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah-u Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek onu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevdiği Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevdiği Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız oruçsuzun dayanılmaz, oruç sizin için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa, aşım burada. Deneyin. Görün bakalım, acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kâfi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki, Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak, kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşad makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşad makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşad makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü. Vakrayla mühürlü. Duymuyor. Görmüyor, bakıyor. Duyuyor, işitmiyor. Manaya varamıyor. Kalp idrak etmiyor. Kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı, göğüsten kalbe nur yolu açıldı, kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sevk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşad makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah-u Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar gidiyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hicret 14'te Allah Teala diyor ki Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızda mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vaka engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli ruh takibeleri kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zülmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zülmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel ne? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğin özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah-u Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah-u Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün. Kulenin zemin katında bir kapı olsun. O kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun. O kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 7 katı 10 katlık bir kule düşünün. Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşit seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastus sebili diyor Allah Teala, sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için fitne halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, rehine ve emanet kavramları hep birbirine karıştırılıyor. Size inşallah arasındaki farklılığı ve birbirimizle olan ilişkilerini anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. Tamam. El-Fatiha ve Es-Selavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha karşı karşıyayız. Bir defa daha gönül gönüle beraberiz. Bir defa daha size kalbimin iç dünyanın bir şeylerini ulaştırmak üzere sizinleyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala sizin için yaratmış. Biliyor muydunuz? Onun gözünde yalnız siz varsınız. Biliyor muydunuz? Onu ne kadar severseniz o sizi onun şimdi kaç bin katı kadar daha fazla sever. Ve aynı miktarda sevgisi artar. Biliyor muydunuz? Bir ünit onu seviyorsunuz. O sizi bin ünite seviyor diye kabul ederim. Başlangıç seviyesi. Siz onu iki ünite sevmeye başladığınız zaman o sizi 2000 ünite sevmeye başlar. Siz onu 3 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 3 ünite olarak sevmeye başlar. Öyleyse bütün bu güzellikler sizin ona dönüşünüzle alakalıdır. O sizi hep sever ama siz ondan haberdar değilsiniz. Öyleyse hepiniz emanet taşıyorsunuz. Hepiniz rehine taşıyorsunuz. Acaba ne demek istiyorum? Hadi gelin sizinle beraber Kur'an'da bir yolculuğa çıkalım. Evvela İlk Kur'an'ımız Müddessir Suresi 38-39-43 ayet-i kerime. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Rehinetün. Rehinetün. İlla ashabel yemin fi cennet. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahibi olan nefsler var ya, yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefini kazanmış olan nefslerinin yeminini yerine getirip de yemin sahibi unvanını kazanmış olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimlermiş rehineler? Nefslerimizmiş. Niçin rehineymişler? Kazandıkları dereceler diyor Allah-u Teala. Hadi söyleyin bakalım hani pozitif dereceler mi? Negatif dereceler mi? Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten neyin olmalılardı. Rehinelikten kurtulmuş olurlardı. Öyleyse bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinedir. Herkesin nefsi rehinedir. Kazandığı negatif dereceler sebebiyle. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi kapkaranlık doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsinizin kalbinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsiniz devamlı sizi suça çağırır ve bu günah stratejisi şeytanın terkimleri altında nefsinizin afetlerinin yorulmasıyla sizi devamlı negatife götürür. Ve hep derece kaybedersiniz. Kaybettiğiniz derece sebebiyle de rehinesiniz. Fizik vücudunuz mu rehine? Ruhunuz mu rehine? Nefsiniz mi rehine? Bu üçünden birisinin cevabını kesin olarak veriyor Kur'an-ı Kerim. Nefsler rehinedirler diyor. Ama biliyor musunuz ki nefsiniz bir rehinedir ama aynı zamanda da emanettir. Emanetin sahibine teslimi mutlaka rehinlikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan bir emanetiniz var mı? Evet, ruhunuz. Rehine olmayan başka bir emanetiniz var mı? Evet, fizik vücudunuz. Bunların kurtuluşu, teslimi o rehineye bağlı, rehine olan nefsinize. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik ama hiçbirisi emaneti kabul etmedi. Sonra insana verdik, insan kabul etti. Çünkü o cahildir. Yani nefsinin kalbi afetlerle doludur.
Şimdi Müddessir suresinin 8. 38, 39, 40. ayetlerindeki duruma baktığımız zaman neyi görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Şöyle bir izah ediyor Allah-u Teala. Bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri derecelere göre. Sonra enteresan bir şeyden bahsediyor. Ama yemin sahipleri diyor. Öyleyse rehineliğin yeminimizle alakalı var, alakası var mı? Kesin. Öyleyse ne çeşit bir yemin? Nefsimizin Allah'a verdiği yemin ne çeşit bir yemin? İşte bu sualin cevabını Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde hemen yakalıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim içinde dolaşmaya çıkmıştık ya, limanlara uğrayacaktık birerler. İlk liman Müddessir suresi 38, 39, 40. ayet-i kerimeler. İkinci liman Şems suresi 9. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekkaha. Ağız olsun ki onlar felaha ererler. Onlar cennet müjdesini alırlar. Kimler? Onu nefslerini tezkiye edenler. Onu kelimesinin, oradaki onu kelimesinin nefs anlamına geldiğini, nefs anlamını ihata ettiğini nereden biliyoruz? Bir evvelki, iki evvelki ayetten biliyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Ve nefsin ve ma sevaha diyordu. O nefse ve onu sevva edene. Sonra ne diyor Allah-u Teala? O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Fe elhamaha ona bir evvelki ayeti kerimede geçen nefse ilham edilir diyor Allah Teala. Ne? Allah'ın takvası şeytanın fücuru. Öyleyse kimlermiş o felaha erenler? Felaha eren, kurtuluşa eren, cennete ulaşacak olan nefsler kimlermiş? Nefslerini tezkiye edenler, onu kendilerini tezkiye eden nefsler cennete girecekler, felaha erecekler. Öyleyse nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Acaba ne demek tezkiye? Tezkiyetün nefs. Arapçada böyle geçiyor. Ne demek bu? Nefsimizin tezkiyesi demek. Nasıl tezkiye olacak nefsimiz? Zikir adlı bir silah kullanılacak. Bu silahla nefsimizin kalbinde 7 tane kalp ihsanı tahakkuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefsimizin kalbi baştan aşağı sadece karanlıklardan ibaretken, %100 afetlerden ibaretken netice değişecek. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1-2 derken %7'yi bulacak. İkinci bir %7'yi bulacak. 7 defa %7'yi bulacak. Huşuda aldığımız %2 nurla birlikte nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşacak. Açtığı ne olacak? Yeminini yerine getirmiş olan, nefsini tezkiye etmiş olan birisi olacağız. Rehine olan nefs kurtulacak mı? Evet. Nefsimizin rehinelikten kurtulabilmesi tam 7 kademede gerçekleşen bir olgudur. Peki bu neyi sağlar? Bu emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Öyleyse emanetin Allah'a geri dönmesi lazım. Allah-u Teala kim diyor ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluşumuz kesin.
ne yapacağız ondan sonra? Eğer yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek gideceğimiz yer kesinlikle cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk. Çünkü Allah-u Teala kurtuluşu kesinleştiriyor. Amin olanların kurtuluşu kesin. Hem Mülk Suresi'nin 8-9. ayet kerimesinde hem de Vel-Asr Suresi'nin daha 1. ayet kerimesinde kesinleşiyor. Amin olanlar mutlaka kurtulacak. Yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Mürşidimize ulaşırsak ne olacak? Tam 7 tane kalp şartı gerçekleşecek bizde. Önemli mi? Söz konusu olan nefsimizin teskiyesi, rehinenin rehinelikten kurtulması. Emanetin onun gerçek sahibine iadesini teslimini Allah-u Teala emretmiş Nisa'yı 8'de. Ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Dikkat edin, burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanılmış emanetler, ama sahibi ehliha diyor. Onun ehline, sahibine, sahibi tekil olarak kullanılmış. Öyleyse işte böyle bir dizaynda emanetlerin Allah'a teslimi farz kılınmış. Allah Teala'nın söylediği yerlere, göklere emaneti teklif ettik de onlar kabul etmediler. İnsan kabul etti diyor. İnsan cahildir. Yani insanın nefsi başlangıçta afetlerle doludur. Her açıdan cahildir insan. Özellikle Allah'ın ilmini bilmeme açısından cahildir. Dünya önünü ne kadar bilirse bilsin bu neticeyi değiştirmez. İnsanı kurtuluşa ulaştırmaz. Öyleyse cahil olan insanın öğrenimiyle beraber tatbikatının da onu kurtaracak olan bir yol içinde, bir patika içinde Allah'ın emirlerine paralel bir seyir takip etmesi lazım. Emanetin Allah'a ulaşması için rehinenin tam 7 kademede kendisini kurtarması lazım. Diyelim ki emanet öyle bir yerde ki evvela 1. odanın kilitini açacak, 2. odaya geçecek. Onun kilitini açacak, 3. odaya geçecek. Onun kilitini açacak, 4. odaya geçecek. Ve hepsi birer kat yukarıda. Nefsin böyle bir birer kat, bir evin, bir apartmanın içinde 7 tane katını yükselmesi ve son katta rehinelikten kurtulmasına tam paralel olarak insan ruhu da göğün 1. katına, 2. katına, 3. 4. 5. 6. 7. katına çıkacak. Anahtar mı? Rehinede. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla ve Allah'ın resimleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Kimdir Allah'ın ayetleriyle alay edenler? Allah-u Teala'nın demin söylediğimiz ayet-i kerimedeki cahilleri. Cahil olan insan, Allah'ı tanımayan insan Allah'ın ayetleriyle alay eder. Bir insan düşünün, kendinizi düşünün, 200 trilyondan oluşuyorsunuz. Tam 9 katrilyon sizde siz varsınız. 9 katrilyon sizi ayak tırnaklarınızın ucundan saçınıza kadar yaratacak olan, yeniden vücuda getirebilecek olan, bütün özelliklerin sahibi olan 9/10 katrilyon kromozom sahibisiniz. 9/10 trilyon, katrilyon. Artık bu rakamlar benim kafamda şekillenemiyor. Kaç tane sıfır olduğunu unuttum bile.
Ama katilyon deyince herhalde bir değer var kafanızda, işte ondan. O katilyondan tam 9 tanesi sizde var. Milyon 6 sıfırlıysa, milyar 9 sıfırlıysa, trilyon 12 sıfırlı, katilyon 15 sıfırlı falan olması lazım. Doğru olmayabilir, siz bakın matematik kitaplarına. Ama işte o kadar kromozoma sahipsiniz. Eğer insan cahil olmasaydı bunu bilirdi. Rabbinin onu nasıl yarattığını bilirdi. Ve nefsini rehinelikten kurtarmak üzere derhal harekete geçerdi. Öyleyse ne zaman şu birinci odanın içinde esir olan üst kata geçebilmek için o aradaki anahtarla kapıyı açmak meclisinde olan ve rehineliğin birinci safhasından o zaman kurtulan nefsiniz, o katın anahtarıyla orasını açtığı zaman aslında elindeki anahtar gök kapılarını açan anahtar. Göğün de birinci kapısı ruh için açılıyor. Neden Allah-u Teala gök kapıları açılmaz diyor? İnsanın cahilliği sebebiyle. Nefsin cahilliği sebebiyle. Eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Öyleyse birinci kata dünya üzerindeki sadece bir apartman düşünün, 7 katlı bir apartman. Onun tavanlarından yukarıya doğru ilişkiler var, kapılar var. Ve o birinci katın tavanını açtığınız zaman elinizdeki anahtarla göklerin de zemin katıyla birinci katı bağlayan birinci gök katının kapısı açılıyor. Artık birinci kata ruhunuzun emanetin ulaşması temin ediliyor. Öyleyse şimdi sisteme dikkatle bakalım. Neyi gerektiriyor? 7 tane karşı şartını. 1. Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki ekinliği alır. 2. Allah-u Teala nefsinizin kalbine ihfat koyar. Öyleyse kalbinizin durumundan bahsediyorsak İsra suresinin 46. ayet kelimesine bakacağız. 45 ve 46. ayetlerine. Allah Teala diyor ki Habibim sen ne zaman onlara Allah'ın ismini tek tek zikrederek Kur'an-ı Kerim'i okusan o münafıklar var ya onlarla senin aranda daima hicab-ı mesturatlı bir perde vardır. Onlar bu yüzden senden nefret ederler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle yerlerinden kalkarlar ve oradan uzaklaşırlar. Arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. Onlarla senin arandaki bu hicab-ı mesturen nefesinde onların kulaklarında vakka vardır. Seni kulakları duyar ama onları işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. İşte kalpte olan sisteme dikkatle bakın ki bunda da ekinnettir. Kalbinizdeki ekinleti Allah-u Teala alıyor, yerine ihfat koyuyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi. Onların kalplerine ihfat koyarız. İrşad makamının Allah'ın sözlerini sadece onu söylediğinden emin olsunlar diye diyor. Öyleyse kişinin kalbindeki ekinletin alınması, oraya ihfatın konulması bir şartlı olgu. İhfat idraki önleyen müessese yerine idraki sağlayan başka bir müessesenin getirilmiş olduğunu ifade eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kalbinizdeki ekinleti Allah-u Teala alıyor. İsra suresinin 44. ayet, 45. ayet kelimesinde bu ekinletin mahiyeti anlatılıyor. Haç 54'te de ekinletin alınıp yerine ihfat konulması stratejisinden bahsediyor Allah-u Teala.
sonra nefsinizin kalbine Allah'ın sünnetullahı ulaşıyor ve nefsinizin kalbindeki nur kapısını Allah'a döndürüyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki diyor Allah Teala gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalbi Allah'a döndürülmüştür. İşte Allah Teala kalbinizin nur kapısını Allah'a dönük olması lazım gelen nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Bu ikinci kalp şartınızın oluşmasıdır. Daha nefs tezkiyesi falan başlamadı.

Yüce ayet-i kerimesine göre göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Demek ki bu dördüncü işlem oluyor. Ekinet aldı Allah Teala, bir, yerine ihtat koydu. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Üç, ve ondan sonra ne yaptık? Göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açtı. Ne diyor Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi? فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Kim, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime açar. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmıyor. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, aynı anda Allah onu kendisine ulaştırmayı diliyor, onların göğsünü teslime açıyor. Ne olur açarsa, ne olduğunu Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinden, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden çıkartıyoruz. Nur 21'de ne var? Nefs tezkiyesi var. Diyor ki Allah Teala, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmasıydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Ama oradan evvel Enam suresinin 125. ayet-i kerimesindeki yolun ne işe yaradığını öğrenmemiz lazım. İşte Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi bize onu öğretiyor. Allah Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini İslam'a teslim açtı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah bu yolu açmazsa kalbinize nur ulaşamıyor. İşte açıldı Allah'ın dördüncü işlemi. Göğsünüzden nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. Ama kalbiniz kirli. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazl ve rahmet ve salavat, iki grup nur gelir. Burada sadece bir grup nur gelir. Rahmetle fazl göğsünüze gelir. Evvelce göğsünüze gene geliyordu. Ama böyle bir yol olmadığı için göğsünüzden kalbinize Allah'a geri dönüyordu bu nurlar. Şimdi göğsünüze Allah'ın nurları geliyor ama yol açılmış. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ama gene bir engel var. Kalbiniz mühürlü. Ve hala kalbinizin içinde küfür yazılır. Ve nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi mümkün değil. Mühür sebebiyle. Ama rahmet hafifçe sızmayı başarıyor. İşte bu sızıntı üzerine Allah-u Teala'nın izninden bir şeyler ulaşıyor size. Allah'ın nurları kalbinize ulaşıyor. İşte kalbinize ulaşan bu nurlar. Yalnız rahmetin kalbinize sızmasıyla noktalanır. Ve nefsinizin kalbinde %2'yi bulduğu zaman hacet namazı kılarsınız, mürşidinizi görürsünüz. Mürşidinize, o gördüğünüz mürşide ulaşıp da veya zamanın imamına ulaşıp da öğrenildi çekip tövbe ettiğiniz zaman son üç kalp şartı oluşur. Bir, Allah Teala kalbinizin mührünü açar. İki, kalbinizdeki küfür kelimesini alır. Üç, kalbinizin içine imanı yazar. İşte burada işlem tamamlanmıştır. Yedi tane kalp şartı nefsinizin kalbinde oluşmuştur. Birincisi, ekinleti aldı Allah Teala nefsinizin kalbinden. İkincisi, yerine ihfaz koydu. Üçüncüsü, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Dördüncüsü, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Beşincisi, kalbinizin mührünü açtı. Altıncısı, kalbinizdeki küfür kelimesini Allah Teala çekti, aldı dışarıya ve yerine hemen iman kelimesini yazdı. Yedinci şart. Ve şimdi siz bu şartlarda zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. Ne olur? Eskiden bir nur geliyordu, şimdi iki tane nur gelecek. Evvela böyle bir işlem emanetin Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayan ve rehininin de kurtuluşunu sağlayan Allah'ın bir insanları dizisini oluşturur. Allah'tan yedi tane insan aldınız. Bir,
bunlar artık

nimettir. Allah Teala başınızın üzerine beşinizin ruhunu gönderdi. İki, kalbinizin içine imanı yazdı. Üç, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Dört, bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Beş, o güne kadar Allah Teala bir sevabınıza 10 kat verirken 100 kat vermeye başladı. 700'e kadar da çıkaracak. Altı, nefs tesliyesine başladınız. 7. Nefsinizin kalbine rahmet ve fazlın ötesinde rahmet ve salavat attı. Bir grup daha nur gönderilmeye başlandı. Öyleyse zikre başladınız bu noktada. Üçüncüye ulaştınız. 14. basamaktasınız. Zikre başladınız. Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmetle farz, Allah'tan gelen rahmetle salavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinizin içine ulaşıyor. Neden kalbinizin içine? Çünkü mühür açılmış. Açılan mühür hareketli hale gelmiş. Rahmetin ve farzınız, rahmetin ve salavatın baskıları bu mühürün üzerinde mühür kalbin alt boyutuna indiriliyor. Zilmani kapıyı kapatıyor. Ama zikir boyunca rahmetin ve farzın, rahmetin ve salavatın baskısı devam edeceği için bu mühürün üzerine hiçbir kuvvet mühürü oradan ayıramaz. Manası, zikir yaptığınız süreç içerisinde şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değildir. Ama Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tam olarak dolduracaktır. Hiç aralık bırakmadan, hiç boşluk bırakmadan Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracaktır. Sanki daimi zikirde olan birinin kalbi gibi olacaktır kalbiniz birkaç dakikanın içinde. Neden? Çünkü kalbinizdeki küfür kelimesi alındı manası. O küfür kelimesi nefsinizin kalbinde karanlıkları çekmek etkisinin sahibiydi. Atraktivitesi, çekim gücü karanlıklara dönüktü. Karanlıkları nefsinizin kalbinde tutan kuvvet nefsinizin kalbindeki küfür kelimesidir. O kelime Allah Teala tarafından aranıldığı için şeytanın karanlıkların nefsinizin kalbinde tutan hiçbir kuvvet kalmadı. Kalmayınca Allah'tan gelen rahmetle fazlın fazlı bırakması noktasında rahmet kalbinizin kalbin içinden bir takım karanlığı alıyor taşıyabilecek kadar onu kalbinizin Rabbani kapısından dışarı çıkarıyor. Aslında karanlıkların nefsinizin kalbine giriş yeri ve çıkış yeri aşağıki kapıdır. Ama nefs tezkiyesi başladıktan sonra fazlı getiren rahmetler ve salavatı getiren rahmetler fazla ve salavatı nefsinizin kalbine bıraktıktan sonra Allah'a doğru yola çıkarken karanlıkları beraberinde alırlar ve kapıdan çıkar çıkmaz dışarıya boşluğa atarlar. Karanlıklar artık onlar için bir yurt değildir. Böylece ne olur? Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbinin tamamı Allah'ın nurlarıyla dolar. Nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir atraktivite merkezidir. Çekim gücünün sahibidir ve far adı verilen nurları etrafında toparlamaya başlar. İşte bu toparlanma keyfiyeti %1, %2, %3 derken %7'yi bulur. O zaman 7 basamaklı bir merdiven düşünün. O apartmanın zemin katında 7. basamakta kilide ulaşıyor. Kilidin anahtarı da kilidin üzerinde. %1 nur birikti kalbinizde. Rehine birinci merdivenin birinci basamağına çıktı. %2 nur birikimi ikinci basamağına çıktı. %7 nur birikimi 7. basamağa çıktı anahtarı elde etti. Bu anahtar dünya üzerindeki bir apartmanın zemin katından birinci katına çıkış kapısının anahtarıysa aynı anda bu anahtarın semavi karşılığı göğün birinci kapısını açabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Uzaktan kumandayla bu anahtar birinci gökyüzünün kapısını açar. Bunun manası ruhunuzun yani emanetin Allah'a doğru yapması lazım gelen seyrisülük isimli yolculuğun birinci aşamasına geldiğidir. Ne oluyor?
ruhumuz Allah-u Teala'ya misak vermiş. 11 defa üzerine farz kılınmış. Ruhunuzun misaki Rab 20-21-22'de boyutlarıyla anlatılmış. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَكُذُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَلْمُسَلَكِ وَيُوَافُونَ سُعَيْلِ سَبْ وَيَحْشَرْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَالْجَرَبِّهُمْ. Allah Teala buyuruyor ki, onlar Allah ile olan bütün yeminlerini, misaklarını, ahitlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırma misaklarını, yeminlerini. Ne yaparlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Cehenneme gitmekten, kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a verdikleri misak. Öyleyse bu misakin gerçekleşmesi lazım. Ruhun Allah'a doğru 7 tane gök katını açması lazım. Emanetin misakı. Üzerimize farz. 11 defa farz. Birinci farz zümreleri 4. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabrin yetişim azabı. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce ruhunuzu Allah'a indirin ve ona teslim olun. İkincisi Rum 31 menübü ne ileyhi ve yetekun. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncüsü fecicin 8. Ircu'yu ilâ rabbiküm. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönmek Rabbine ulaş. Ey ruh, ey emanet diyor Allah Teala. Sonra dördüncüsü Zariyat 55. Ruhinallahi Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığır. Beşincisi Lokman 15. Bettemi sevilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun gibi aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah teslim yurduna davet eder. Kimi teslim yurduna davet ederse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de bildiğiniz gibi Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala gene kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime güzelinin 8. Veskür ismi Rabbike ve tevettet ileyhi tepkili Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Yani Allah'a ruhunuzu ulaştırın. 10. ayet-i kerime demin söylediğimiz Rab 28. Rab 21. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse ruhun Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala'nın bir emri olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala burada onun bir emir olduğunu kesinleştiriyor. 9. farz. 10. farz Maide 7'ye göre işittik ve itaat ettik demişiz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini bize emretmiş. Sonra da üzerimize farz kılmış. Maide 7. Ve 11. ayet-i kerime Enam 152. Allah ile olan yemininizde, misakinizde, ahdinizde yerine getirin. İşte bunların arasında misak da var. Öyleyse şimdi vaziyete dikkatle bakalım. Allah-u Teala'nın indinde bir rehine var. Bu rehine öyle bir imkanın sahibi ki ancak nefsin kalbindeki aklanmalarla her katın merdivenlerini birer birer çıkabiliyor. Ve 7. merdivenin ilk kattaki 7. basamağına ulaştığı zaman o anahtar göğün 1. katını da açıyor. İşte ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi salınırsa Yusuf suresinin
53. ayet kerimesi devreye girer. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِسُوءٍ Hazreti Yusuf Allah Teala diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana %100 şerrini diyor. İşte bu %100 şerden ne zaman %7'si eksilmişse bunun manası o rehininin bulunduğu o karanlık hücrenin yavaş yavaş birinci %7'lik bölümünün aydınlanması. Bu aydınlığın boyutları o merdivenin 7 tane basamağına bağlı. %1 yükseldikçe o oda aydınlanıyor. Ve odanın tavanına ulaşıyor. Ne yapacak rehine? O birinci odadan ikinci odaya ulaşacak. Ulaşıyor. Artık birinci odayı nefsi emmareyi açmış. Yeniden bir merdiven, yine 7 tane basamak, yine kapkaranlık bir yer. Sadece birinci %7'yi aydınlattı. Bu da ruhumuzun zemin kattan birinci kata kadar ulaşmasını sağladı. Ruhumuz nereye gitti? Nasıl oluyordu? Evvela müşrimizden tövbe ediyoruz. Nebe 38. Ondan sonra buna paralel olarak orada hazır bulunan zamanın imamının ruhu geliyor başımızın üzerine yerleşiyor ve aynı anda ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Neden? Çünkü Allah sana diyor ki Allah'tan aldığı emirle zamanın imamı insanların ruhlarını bize ulaştırır. İşte ruhumuz bir emir alması lazım vücudumuzdan ayrılmak için. O emri zamanın imamı Allah'tan aldığı emri gidip tebliğ ediyor başımızın üzerinde. Senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor ruhumuza. Ruhumuz da mürşidimizin ruhunun bize verdiği Allah'tan aldığı emri tebliğiyle vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nebi 39 da bunu anlatıyor. İşte o gün hak günüdür. Hakkı ulaşma günüdür. O gün hakkı ulaşmayı dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiası der. Ne yapacak? Emaneti o yoldan Allah'a gönderecek. Ve kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meap olur diyor Allah-u Teala. Sığınak olur diyor. Öyleyse bir çıkış, yola çıkış söz konusu. İşte yola çıkan, vücudumuzdan ayrılan ruhumuz hangi mürşide ulaşmışsa onun dergahına giriyor. Nefsimizde %7 nur birikimi olduğuna kadar birinci kata çıkması mümkün değil. Rehine birinci %7'lik aydınlanmayı tamamlamadıkça, ilk rehinelik safhasından ayrılamadıkça ruhumuz birinci kata ulaşamaz. İşte ne zaman nefsimiz birinci tavanın anahtarını alırsa, oradadır, tavandadır, o zaman birinci gök katının da açılışı ona paralel olarak gerçekleşir. Ve Araf suresinin 40. ayet-i kerimesindeki gök kapılarının açılmaması olayı açılmaya dönüşür. Birinci gök kapının, birinci gök katının anahtarı elde edilmiştir. Artık birinci kat açıktır o ruha. Zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Ne olur? Eğer mürşitlerden birinin dergahındaysa %7 nur birikimi gerçekleştiği günün ertesi sabahı o ruhta diğerleri gibi Allah'a ulaşmak için yola çıkan ruhlar gibi ana dergaha ulaşır. Ana dergahta onarlık insan ruhları sırasında bir yerde ona aittir, yerini alır. Hazreti Ebu Bekir'in eli öpülerek arkadaki secde mahalline ulaşılır. Secde edildikten sonra da sağ kanat gecesinden başlayan bir dışarı çıkış, altın kapından dışarı çıkış tamamlanır ve sonra bir saf teşkil edilir. Tek bir saf, yatay bir saf, saf halinde zemin kattan birinci kata ulaşılır. Birinci kata kadar ulaşmak imkanını bulan bu ruh ikinci kata yükselemez. Birinci katta herkesle beraber en son sırada secde edecektir. Ve orada da kalacaktır. Öndeki saflar ikinci kata doğru, oradan gene saflar halinde, yatay saf halinde
yükselecektir ama o orada kalacaktır. Çünkü onun nefsi rehineliğin sadece birinci katını tamamladı. Buna zemin katın tavanına ulaştı da diyebiliriz. Sonra ne olacak? Rehine ikinci dünya üzerindeki bir apartmanın ikinci katına geçti. Hala rehine ama ikinci kata ulaşan bir rehine. Nefsinin kalbinde yeniden nurlar birikimi başladı. %1 merdivenin birinci basamağı, %2 ikinci basamağı ve yeniden bir %7 nefsi levhanı oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامِتِ. O levhami nefse kasem ederim. Kişi mürşidinden ve Allah'tan utanıyor. Nefsindeki afetlerin kendisine kötülükleri yaptırdığının farkında bütün gücüyle önlemeye çalışıyor, başaramıyor. Hala nefsine kurban gidiyor. Dehşetli huzursuz, devamlı tövbe ve istiğfarda bulunuyor. Yaptıklarından pişmanlık duyuyor. Ama ne yazık ki hatalarını işliyor. Nefsini devamlı kınayan bir insan. İşte burada da yeniden %1, %2 nur birikimi başlar. Zikir arttıkça nur birikimi de ikinci katın için %1, %2, %3 derken bir gün %7'yi bulur. O zaman rehine ikinci katın tavanına ulaşmıştır. Dünyadaki bir apartmanın rehine olduğu apartmanın üst boyutuna, ikinci katın tavanına, o anahtarla ikinci katın tavanını açıp da üçüncü kat için hazır hale geldiği zaman, yani ikinci katın tavanına ulaştığı zaman o kişinin ruhu da yukarıdaki ikinci katın anahtarı da ele geçirildiği için rehine tarafından emanetin ikinci bir katına ulaşması söz konusu olur. Ve bundan itibaren birinci kata kadar çıkmakta olan bu ruh da ikinci kata kadar yükselmeye başlar. Nefsi levhami burada tahakkuk eder. Nefsin kalbinde iki tane %7, hatta %2'de bu şudalından ruhla beraber o ikiyi sonradan hesaba katılır. İki tane %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Ruh mu artık ikinci bir katındadır. Yani emanet sırayla katları biraz biraz aşıyor. Neye bağlı olarak? Nefsin rehineliğinin kademe kademe tamamlanmasına bağımlı olarak. Kat karanlık odalar aydınlanıyor. İlk %7'yi teşkil eden oda artık aydınlandı. Afetlerin hepsinin uzantısı olduğunu da var. Ama o odadaki %7'ler tamamlandı. Böylece ikinci kattaki %7 tamamlandığı zaman ruh ikinci gökyüzüne ulaşacak. Orada suvarılma havuzlarında, onun içinde hazır olan havuzda gerekeni yapacaktır. Arkadaşı izleyecektir. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber zamanın imamının eli öpülecektir. Oradan secdeye geçilecektir. Ondan sonra suvarılma havuzlarında ruhun, bütün ruhların suvarılması tavsiye edecektir. Bu arada söz konusu olan ruh da aynı suvarılma işleminin sahibi olacaktır. Suvarılma bu noktada başlar ve nefsin üçüncü kattaki yeniden %7'nin birikimine kadar da suvarılma işlemi ikinci katta devam eder. Ne zaman nefsimiz bir üçüncü %7 nur birikimini tamamlamışsa, birinci oda nasıl aydınlanmışsa, en alttaki oda ikinci oda da aydınlanmıştır nefsi levhamide. Üçüncü odanın da tamamen aydınlandığı yer yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi müslümeyi ifade eder. Allah-u Teala diyor ki ona şeytanın çocuğu da Allah'ın takvası da ilham edilir. İşte böyle bir İlhamın takip ettiği noktada Allah-u Teala'nın o dizaynı söz konusu. İlham. Fe elhamaha fücraha ve takvaha buyuruyor Allah-u Teala. Şems suresi 8. ayet-i kerime.
artık Allah'tan ilham almaya başladığımız nefsimizin kalbinin %21'inin aydınlanmış olduğu, 3 tane %7'lik odanın artık tamamen aydınlanmış olduğu ama geri kalan 4 oda hala karanlık. Devam ediyor. Ruhumuz 3. kata ulaştı. 3. kattaki 2 katlık bir yerin üst katında secdeye giriyor, namazı kılıyor diğerleriyle beraber ama üst kata çıkamıyor. Nefsin kalbinde yeniden %7 nur birikimi olması lazım. 3. kata burada ulaşan ruhumuz 4. kata henüz yükselemiyor. Ne zaman ki nefsimizin ulaştığı 4. odada da 7 tane basamağın tamamı Allah'ın nurlarıyla dolar, bütün odanın nurlarıyla dolar, %7 tamamlanır. O zaman onun üst kata bağlandığı kapının anahtarını açan rehine ruhumuza da 4. gök katının ulaşımını sağlar. Ve mihenk menfezinden yola çıkan ruh da 4. kata ulaşır, Beytül Makdes'in aslına ulaşır. Orada yapılan secde ve namazda orada bulunacaktır ama üst kata çıkamaz. Yeni bir aydınlanma süreci tamamlanana kadar orada kalacaktır. İşte burası nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir mutmainne işleminin dizayn edildiği bir ortamda oluyor ve bir üst katın kapısını açıyor. Burası 5. katı ifade eder. Beytül Haram'ın aslı. Ruhumuz artık oraya ulaşıyor ve Beytül Haram'ın aslı onun ulaştığı bir yerdir. Her gün hac ibadetlerini orada tamamlıyor. Ve nefsimizin kalbinde bir yeni %7 nur birikimiyle ruhumuzun 6. kata ulaşması söz konusu. Burada kapı değişik bir insan vücudunun şeklini almış ve kim oradan içeri girerse onun şeklinde aralıyor, kapı büyüyor, küçülüyor, içerisi aydınlık, dışarısı nur. Oraya girenler buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan nurlarla aydınlanıyorlar, yüzleri beyaz, açık yeşilisi bir renk alıyor ama çatlıyor. Çatlamalar devam ettiği sürece o ruh orada. Bu süreç içerisinde kişi Allah'tan razı olmuş. Vadiye kademesi fecr 28. Ve bir gün o derileri çatlayan ruhlardan birininki çatlamıyor. İşte o gün onlara bir kılıç veriliyor. Elbiseleri Kafkas oyunlarını oynayanların elbiselerine çok benzeyen bir şekilde değiştiriliyor, çevriliyor. Ve oradan Eylül Besmele ile eline kılıcı alarak yukarı doğru kaldırarak 7. kata yükseliyor. Neyle mümkün? 6. kattaki 6. defa temizlik ameliyesinin tamamlanmasıyla mümkün. İşte bu 6. apartman katının da 7 ayaklık merdiveninin tamamen nurla dolmasına bağlı ve 7. katın kapısı orada açılıyor. Bu fetih kapısıdır. 7 tane mermer merdivenden oluşan ve merdivenlerin 2 trabzanından 5. basamakta 7 tane baklanın birbirine bağlandığı bir özelliği ifade ediyor bu. Arkasında da zemin kattaki altın kapının aynı var. 4 metre yükseklikte yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir kapı. İşte böyle bir dizaynda ruhumuz fethini tamamlıyor. Altın kapının önündeki altın zincire bir defa vuruyor kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki altın kapı açılıyor. Ruh oradan uçarak içeriye giriyor. Allah da bizden razı olmuş ve bundan sonra da tezkiye kademesi
tamamlanmış, o kişinin ruhu 7. kata ulaşmış, fethini tamamlamış. İlk kesim kader hücreleridir. Ondan sonra ümmi kitaptır. Ondan sonra 7 alimin diğerleri, bunlardan sonuncusu da zikir hücreleridir. İşte buradaki tecrübe tamamlanınca o kişinin ruhu sütüsünün müntahaya ulaşacaktır. Kim zikrini tamamlarsa zikir hücrelerinde, onun ruhu sütüsünün müntahaya ulaşır. Varlıklar aleminin en üst noktasında. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah 7. işlemden bahsediyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, kendi nefsi için bunu yapmıştır. Yani nefsinin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi konusundaki yemin sebebiyle, üzerine 3 defa farz kılınan yemin sebebiyle rehine bunu yapmıştır. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Birinci kata insan ruhunun ulaşması nefsi emarede gerçekleşiyor. %7 ilk nur birikimiyle en alttaki oda aydınlanıyor. Üstteki bütün odalar kapkaranlık. Sonra ikinci odanın tamamının arılması, ikinci gök kapısının anahtarıyla rehinenin ikinci gök kapısını açması. Sonra nefsi mülkime, üçüncü odanın aydınlanmasıyla üçüncü katın anahtarının açılması, üçüncü katın kapısının açılması, hem dünya üzerindeki o misal olarak verdiğimiz hayali apartman odaları, ama gerçek olan ruhun Allah'a doğru yaptığı işlem. Bu hayali odalarının bütününü nefsinizin kalbi kabul edin. Nefsinizin kalbi sanki 7 katlı bir apartman gibi şekillenmiş. En alt katı nefsi emareyi temsil ediyor. Ve o katın anahtarına sahip olmadıkça yine hiçbir zaman emanet birinci kata yükselemiyor. Birinci gök katının anahtarı nefsinizin kalbindeki birinci %7 nurun tamamlanmasına bağlı. Sonra ikinci %7 nur tamamlanıyor. İkinci defa bir ikinci katın anahtarı söz konusu, ruhunuz ikinci kata kadar yükseliyor. Sonra bunun adı nefsi levvame. Birincisi nefsi emmare, ikincisi nefsi levvame. Sonra nefsinizin kalbinde bir üçüncü %7 nur birikimi, üçüncü odada tamamen nurlanıyor. Rehine üçüncü katında tavanına ulaşıyor. Ve üçüncü gök katının tavanının anahtarı aynı noktadan ayarlanıyor. Ve açılıyor. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşmaya başlıyor. Sonra nefs-i mutmainne, ruhunuzun dördüncü gök katına ulaşması, yani doyuma ulaşan bir nefs kalbi var sizde. Artık Allah'ın verdiği her şeyin sizin için yettiğine kâni oldunuz. Bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz. Huzurunu yaşıyorsunuz. Sonra nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz da beşinci gök katına ulaşıyor. Sonra nefsi maddiye, Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı kata ulaşıyor. Sonra nefsi tezkiye, nefsiniz tezkiye oluyor. Ne demek bu nefs tezkiyesi? Yani nefsinizin kalbinde 7 tane %7 nur birikimi tamamlanmış. Üst üste olan 7 tane odanın 7'sinin de tavanının anahtarı rehine tarafından alınmış. Onu hak etmiş ve rehinelikten kurtulmuş. Onun rehinelikten kurtulduğu yerde ruhunuzun 7. gök katına ulaşması, sonra 7 tane alemi birer birer açıp sesinin intihaya ulaşması, oradan da Allah'ın zatına ulaşması var. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ne olur? Emanet, emanetin sahibine ulaşmıştır. Emanetin sahibinde yok olacaktır. İfna olacaktır ruhunuz.
Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı Kur'an tabiriyle ruhunuza, yani emanete sığınak olur. Emanet, emanet verene geri döndü. Emanet veren emanetini aldı, kabul etti ve onu sinesinde yok etti. İşte Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vallahi innehu hüsnül meâb." And olsun ki, yemin olsun ki Allah kendi katında, Allah'ın katında en güzel sığınaktır. Kimler için? Emanetler için. İşte emanet sahibine ulaştı. Rehine, rehinelikten kurtuldu. Kurtulursa ne olur? Emanet hüviyetini alır. Ama bu emanetin emanet hüviyetini yok edebilmesi daha bir hayli zaman ister. Bir insanın velayetin birinci kademesinde, fena makamında ruhu, yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş, kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve konuyu tamamlamıştır. Öyleyse rehine ile emanet arasındaki, birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ruh ne oluyor? Allah'tan geldi, Allah'a geri döndü. Allah Teala'nın da ruhunu istediği şey işte bu. Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden geri dönmesi. Öyleyse rehine ile emanetler arasındaki ilişkinin sadece birinci safhasını bu konumuzda tamamlayabildik. Sadece nefsimiz rehine olmaktan birinci safhada kurtuldu ve ruhumuz onun rehinelikten 7 kademede kurtulmasıyla 7 tane gök katını açtı, Allah'ın zatına ulaştı, emanet sahibine iade oldu ve sahibinde yok oldu. Velayetin birinci makamındayız. Fena makamı, Allah'ın zatında ifna olma makamı. Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete meaf oldu, sığınak oldu, emanet yerine ulaştı. Evet, hepinizin bu emaneti sahibine mutlaka teslim etmenizi ve böylece Allah'ın cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Allah.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
2: Bildiğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri çok önemli. İnsanlar Peygamber Efendimiz sünnetleri deyince sakal bırakma gibi şeyleri anlıyorlar. Allah Teala ve Tekadis Hazretleri Ahzab Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala'yı çok zikredenler ve Allah'a ulaşmayı dinleyenler için Peygamberimizde en ahsen örnek vardır diyor. Yani bizim için güzeller güzel örnek olan Peygamber Efendimiz var. Öteki taraftan Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde bir zaman gelecek ki benim sünnetlerim unutulacak ama benim sünnetlerimi tekrar canlandıracak, hayata getirecek bir grup gelecek, bir topluluk gelecek. Bunlar fazla olmayacak diyor Peygamber Efendimiz ve benim bütün sünnetimi tekrar canlandıracaklar ve onları sevenler sevmeyenlerden daha az olacaktır diyor. Dolayısıyla inşallah bize bu akşam Peygamber Efendimiz'in sünnetleri nelerdir? Sünnet deyince ne anlıyoruz? Bunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Eyyubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Böyle bir sohbet belki de zamanımızın en önemli konulardan birini içeriyor. Gerçekten insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asli sünnetlerini bir tarafa bırakıp sünnet sanatçıkları şeylerle meşguller. Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık ve kesin. Bir defa madde bir emirleri var. Farzlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bugün bu farzların insanları kurtuluşa ulaştıracak kesiminin yok olduğunu görüyoruz. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri söz konusu. Onların da hayati önem taşıyanları zaman içerisinde yok olmuş. Ve nerede insanları kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan ta ikinci sınıf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri kalmışsa onlar bugün de devam ediyor. Ve herkes onları yaptıkları için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olduklarını söylüyorlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine her açıdan bakmamız uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü öğle namazının ön sünnetini ve son sünnetini kıldılar mı? Tamam diyorlar, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yaptık. İkindi namazının da sünnetini kıldılar mı? Yaptık diyorlar. Ve beş vakit namazda sünnetler, ön sünnetler, son sünnetler, sünnetler meseleyi başlatıyor ve bitiriyor. Sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün sünnetlerinin namaz sünnetleriymiş. Kaldı ki orada da kocaman bir eksiklik var. Neden eksiklik var? Hiç kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kuşluk sünnetini kılmıyor. Hiç kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in teheccüd sünnetini kılmıyor. Ve insanlar asıl sünnetleri hep yok etmişler. Şimdi namazlardan meseleye önce girelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın farzlarını bütün boyutlarıyla yerine getirmiş, sahabe de yerine getirmiş. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen namaz vakitleri sayısı 5 değil, 7. 7 vakitten bahsediyor. Ama bunlardan farz olanlar gerçekten 5 vakit. Öyleyse Allah-u Teala 7 vakit namazdan bahsediyorsa Kur'an-ı Kerim'de ve bunların 5 vaktini farz kılıyorsa, ikisinin farz kılınmaması, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in onları tatbik etmesi, onların sünnetler olduğunu kesinlikle ortaya koyar. İsra Suresi 72. ayet-i kerime Allah-u Teala emrediyor. Habibim, gece kalk da sırf sana mahsus özel bir namaz olan teheccüd namazı kıl. Gecenin en az 1/3'ünde, en az 1/3'ünde, en çok 1/2'sinde. Allah-u Teala son derece açık ve kesin olarak söylüyor ki sırf sana mahsus bir namaz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem emri altından itibaren tatbikata başlıyor. Ama sevgili sahabesi peygamberlerinin bu konudaki gayretini, tutumunu, kesinliğini görünce onlar da derhal hemen arkasından bu namazı kılmaya başlıyorlar. Belki size kolay gibi görünüyor. Gecenin en az 1/3, en çok 1/2. Normal olarak 9 saatlik bir gece düşünelim. 9 saatin 6 saatinde namaz kılacaksınız. Var mısınız? Veya en az 3 saatinde. Hayatımızın 40 günlük bir devresinde bu teheccüd namazını Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve sahabe gibi yapmaya çalıştık. Allah Teala 40 günlük bir oruç devresi emretmişti. Bir itikafa çekilme, her nevi hayvani mahsullerden ayrı kalmak bir aylık süre içinde ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetlerinin özellikle namaza ait hükümlerinin devamını yerine getirmek. Onlar bazen 5 saat kılmışlar, bazen 6 saat kılmışlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Biz 3 saate ulaşamadık. Bizimle beraber bütün kardeşlerimiz namazları iştirak ettiler. Ve değil ellerimizin üzerinde, dirseklerimizin üzerinde şöyle kıldığımız halde en üst safa da 2,5 saati geçebildik. Yaptıkları şeyin kolay bir şey olmadığını ifade etmek için söylüyorum. Bir deneyin bakalım. 3 saat namaz kılabilecek misiniz? 6 saat namaz kılabilecek misiniz? Onlar yaptılar. Onlar yaptılar ve Allah-u Teala öylesine yaptılar ki rahatsız oldular. Hasta oldular. Dayanamadılar. Elbette peygamberine özel emir veren Allah-u Teala ona o emri yerine getirmenin gücünü de verecekti. Nitekim vermiştir de. Ama sahabe onunla emrolunmamışlardı. Emrolunmadıkları bir şeyi Ahzab suresinin 21. ayeti kerimesi gereğince yerine getirmek istediler. Haklıydılar. Çünkü Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 21. ayeti kerimesinde Allah'ı çok sevenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberimizde ahsen bir örnek vardır. İşte o ahsen örneğin tatbikatını görüyoruz ve Müddessir suresinin son ayetinde sonucunu da görüyoruz. Allah Teala diyor ki ey sahabe, sizin teheccüd namazının standartlarına ayak uydurmaya çalıştığınızı, bunun için hayatınızı en kesin şekilde harcadığınızı biliyoruz. Ama buna dayanamazdınız. Nitekim dayanamadınız. Yüzleriniz soldu. Hastalanlarınız var. Bugünden itibaren teheccüd namazını bildiğiniz üzere kılın. Kolayınıza geldiği gibi kılın. Müddessir suresinin son ayeti kerimesi teheccüd namazını kılın emriyle bir farz haline getirmiştir aslında. Bizim din adamlarının bunlardan haberi olmadığını söylemek zahit. Ama Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Şimdi görebiliyor musunuz? Allah-u Teala'nın sahabesinin Allah'ın önünde ne kadar kıymetli olduklarını, ne demek istiyor kolayınıza geldiği gibi kılın demekle? Hepiniz namaz kılıyorsunuz. Nasıl kılıyorsunuz? 4 rekatlık bir namazı normal standartlar içinde 5 dakikada. Öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Teheccüd namazı 2 tane 4 rekat, bir de 3 rekat şeklinde kılınan bir namaz. Tek olması lazım son standartlarının. İsterseniz 3 tane 4 rekatlık namaz kılın, 1 tane 3'lü ekleyin sonuna. Hepsi olur. Onlar demek ki 11 rekatlık bir namazı 3 saatte kılıyorlar da en az. Acaba nasıl kılıyorlar? Zannediyor musunuz ki o namazlar boyunca hep ayetler okuyorlardı? Hayır. Normal ayetlerini okuduktan sonra sadece zikrediyorlardı. Sahabenin nasıl sahabe olduğunun bir işareti de budur. Eğer siz de her gece 6 saat dizlerinizin, dirseklerinizin üzerinde Allah-u Teala'yı zikretmiş olsaydınız, onlar kadar kıymetli olurdunuz. Öyleyse onlar boşuna Allah'ın o yüce sevgisini kazanmadılar. Kendilerini yok saydılar. Hayatlarını Allah'a hasrettiler. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye hasrettiler. Şimdi kendinize ibretle bakın. Günde kaç dakikanızı namaza veriyorsunuz? Hesap edin. İşte bu konuda Mihir Vakfı'nın mensupları hepinizden öndedirler. Onlar her gün 2 günlük borç öderler Allah-u Teala'ya. Kuşluk sünnetiyle, yarım günlük, teheccüd sünnetiyle, ikinci bir yarım günlük, bir günü tamamlarlar. Her namazda da bir farz fazla, borç farzı olarak fazla kılarak, bir günde, bir günlük borcu da öyle öderler. Ve böylece onlar için söz konusu olan şey, her gün 2 günlük borç ödemektir. Bu kadar mı? Hayır. Her gün mutlaka hamd ve şükür namazı kılarlar Allah-u Teala'ya. Öyleyse teheccüd namazı kılmak, kuşluk sünneti kılmak, bunlar ne? Bugün insanların bütünüyle unuttuğu, artık hiçbir şekilde tatbik etmediği, hele hele sevgili din öğretmenlerin haberleri bile olmadığı namaz çeşitleri. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün müesseseyi ait olduğu yere oturttuğunuz zaman Peygamber Efendimiz sahnesinden ve sahnenin neler yaptığına dikkat edin. Ev insanları almayınca evin dışında da namaz kılmaya başlamışlardı teheccüd sünneti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesine bakarak kılıyorlardı. Sesini duyarak kılıyorlardı. İşte namaz dediğiniz zaman öğle namazının ön sünneti, son sünneti kılındı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine riayet ettik. İkindi namazının, sabah namazının, yatsı namazının, akşam namazının sünnetlerini de kıldık. Sünnet olayı bitti. Hayır, bitmedi. Onların çoğu rüşte ulaştıktan çok sonra tasavvufa girdikleri için, evet, sahabenin yaşadığı hayat İslam'ı yaşamaktır. tam olarak doğru duydunuz, tasavvufu yaşamaktır. Onlar tasavvufu yaşadılar önce. Şimdi biz yaşıyoruz. Asırlar boyunca tarikat mensupları hep onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Onlar gibi yaşadılar, İslam gibi yaşadılar. Biz de şimdi Peygamber Efendimiz sünnet, sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini gerçek boyutlarıyla tam olarak yerine getirerek biz de İslam gibi yaşıyoruz. Kur'an'daki İslam'ı yaşıyoruz. Öyleyse siz de yaşamak istiyorsanız öğle namazının, ikindi namazının sünnetlerini kıldığınız zaman sünnetleri tamamlamış olduğunuzu zannetmeyin. Sonradan İslam'a girenlerin hepsi borçlarını aynı bizim gibi ödediler. Her gün bir farz fazla, mutlaka kuşluk sünneti, mutlaka teheccüd sünneti ve orada da bir günlük daha borç ödemek. Öyleyse sadece namazdan bahsediyoruz. Ayrıca teheccüd sünneti için kaçınılmaz bir emirle karşı karşıyasınız. Müddessir suresinin son ayeti kerimesiyle Allah Teala artık teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın diyorsa, kılın emri sünneti farz haline getirmiştir. Hepinizin üzerine farz olan bir sünnettir. İşte bu Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a karşı olan sevgisini en üst boyutta açıklayan bir ayet-i kerime Müddessir suresinin son ayet-i kerimesi. Onu ne kadar çok seviyor ki kendi farzlarının dışında, Allah'ın farzlarının dışında bir hususu gerçekleştiriyor. Öylesine gerçekleştiriyor, öylesine sevdiriyor ki sahabeye Allah Teala onu kılın diye Kur'an-ı Kerim'e emir koyuyor. Öyleyse sünnet olayı farzın ötesinde bir ayrı güzelliktir. Ona kainatta yaratılan en büyük insana, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevginizin, Allah'a olan sevginizin boyutlarını gösteriyorsunuz. Sünnetlere ne kadar riayet ederseniz o boyuttasınız. Sadece namazdan bahsettik. Oruçlara gelince burada bir başka güzellik görüyoruz. Herkese Ramazan ayın boyunca oruç tutmayı emretmiş Allah-u Teala. Hazreti Davud demiş ki ya Rabbi ben her gün oruç tutmak istiyorum. Allah-u Teala buyurmuş ki ya Davud her gün oruç tutmaya biz insan vücudunu yeterli kılmadık. Sana verilecek olanların en üstünü veriyorum. Gün aşırı oruç tutman emrolundu. İşte dünya üzerindeki peygamberlerin sadece bir tanesine Hazreti Davud'a Allah-u Teala'nın emrettiği bir husus bu. Ona verdiği özel bir yetki. Hazreti Davud bir gün oruçluydu, bir gün değildi. Hayatı böyle geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her perşembe günü mutlaka oruç tutardı. Bazen buna pazartesileri de eklerdi. Kadir günleri onun sünnetlerinin bir devamı olarak zamanımızda oruçla geçirilen günlerdir. Öyleyse madem ki o her perşembe günü oruç tutmuştur ve Allah-u Teala Ashab Suresinin 21. ayet-i kerimesinde ondaki örneğin ahsen bir örnek olduğunu, yani hepimizin o örneğe tabi olmamızı, örneğin gereklerini yerine getirmemizi istediği kesin olduğuna göre hepimizin perşembe günleri oruç tutması gerekmez mi? Kandil günleri Muharrem'in onunda İşte Mihr Vakfı'nın mensupları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o zaman ne yapmışsa aynını yapar. Bugün biz hepimiz Mihr Vakfı'nın mensupları mutlaka her perşembe günü oruç tutarız. Ve böylece Ramazan'ı yaklaşık olarak 3 katına çıkarıyoruz. Kandil günleri buna eklenecektir. Muharrem'in onu da eklenecektir. Öyleyse Allah Teala'nın izninde her şeyin çok güzel olduğu bir dizaynı oluşturuyor Allah Teala. Oruç müessesesi. Allah'ın birçok güzelliği orucun üzerinde. Bu sohbeti yaptığımız bu gece 1999 yılının Ocak ayında bir gece, Ramazan'ın da 24. oruç gecesi. İşte böyle bir gece sizlere Ramazan ayının bu gecesinde sizlere oruçtan bahsediyorum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bu sohbet iftardan sonra yapılıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu sene 1999 yılı 98'de başlayıp 99'da devam eden orucumuz, kardeşlerimizin açlık duymadığı, susuzluk duymadığı

Bir dostu gelecek. Benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerden çok olacak. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kim bunlar? Özellikleri ne? Konunun en önemli noktası burası. İhya edenlerin özellikleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam burada da daha evvel sizlere söylediğim şeyi söylüyor. Onlar da sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar olacaklar diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabeye siz Allah'a çağırıyorsunuz diyor. Siz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. İşte Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar hassasıyla görerek, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere ona tabi olanları teşkil eden bütün sahabe, dikkat edin sahabe, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ölçülerine göre tabi olanlardır. Öyleyse hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Kasas suresinin 50. ayet girmesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, iyi ki onlar kendi nefslerine, hevalarına tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, ondan daha çok lanet olan kim vardır? Bakın şimdi, tek bir ayet-i kerimenin içinde Allah Teala iki defa davet kullanıyor. Davet ve davetçi. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, birinci davet. Kim Allah'ın davetçisine tabi olmazsa, ikinci davet. Bu davette davet eden var. Nereye davet ediyor? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Bu ayetteki iki tane davet ve davetçi kelimesinin davetle alakalı iki kelimenin cevabını orada veriyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Davet Allah'adır. Sırat-ı müstakim üzerinden, tarik-i müstakim üzerinden Allah'a davet. İşte sünnet, bütün sahabenin yaptığı şey Allah'a davet. Ve Allah Teala daveti tebliğ meselesi içinde hepimizin üzerine farz kılıyor. Hepimiz bütün insanları bizim her zaman yaptığımız gibi Allah'a davet etmekle mükellefiz. Öyleyse ne diyor Allah Teala İnan Suresi'nin 36. ayeti girmesinde? Sadece İşitenler, Allah'ın davetine icabet edenler, ederler. Kim işitenler? Allah'ın İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bahsettiği kulaklarındaki vakrayı, engeli Allah'ın aldığı insanlar. O ikra, vakra kulaklarında varken o insanların kulakları duyar. Ama onlar işitmezler. Allah'ın ayetlerinin manasına varamazlar. Kim onlara, onlardan bahsederse, mesela biz bahsederiz. Onların kulaklarında vakra var. Kulakları duyar. Ama o engel sebebiyle onlar manaya varamazlar, işitemezler. İşitebilmeleri için bir şart,
gerekli.

Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin gerçek anlamda tahakkuk ettiği ve sahabeyi sahabe olmayanlardan ayıran temel faktör. Müminleri, ki bütün sahabe tabi oldukları için mümindiler, mümin olmayanlardan ayıran temel faktör. İşte Hücurat Suresi 14. ayet-i kerime. Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki, şimdi genel görüntüye bakıyoruz. Her sahabe Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesine göre gitmişler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde diz çökmüşler, tövbe etmişler, el öpmüşler, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Şimdi görüntüye bakıyoruz. Sahabeyi mi takip? Bütün münafıklar da, onlar da aynı şeyi yapmışlar. Aralarında görüntü itibariyle bir fark yok. Kelimelerde de fark yok. Hepsi aynı şeyi yapmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın elini öpmüşler. Bunun üzerine münafıklar demişler ki, bizim sizden ne farkımız var ki, biz de mümin olduk sizin gibi. Halbuki mümin olmadılar. Çünkü Allah-u Teala kalplerinin içine imanı yazmadı. Hiçbirinin başının üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu gelmedi. Öyleyse farklılık var mı? Öyle bir farklılık var ki, birinci grubu mümin yapıyor, ikinci grubu küfürlerinde aynen bırakıyor. Öyleyse Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten naaşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye yevmit talakın geldiğini haber vermek için. Nedir yevmit talak? Allah'a mülaki olma günü. Allah'a ruhun ulaşma günü. Ulaşmak için yola çıkma günü. Başımızın üzerine ulaşan mürşidimizin ruhu bizim vücudumuzdaki ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi benim arkamdan gel. Ruhumuz mürşidimizin ruhunun arkasından dergaha ulaşıyor. Orada kendisine ve annesi ve Kur'an-ı Kerim'i olan insan safları arasında, onarlık insan sarıları arasında bir yer veriliyor. Artık o ruh fizik vücudumuza geri dönmeyecektir. O ruh bizden ayrılmıştır. Yerini kendisinden çok daha kıymetli bir başka ruha teslim etmiştir. Ve o artık görevini yapacak. Allah'ın 9 defa üzerinde farz kıldığı, bütün sahabenin gerçekleştirdiği emri yerine getirecektir. İşte dizaynın gerçekleşme standartları bu anlattığım ölçüler içerisinde cereyan etmiş. Bir tarafta sahabe var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'a ulaşmayı dileyerek, işiterek, Allah'a ulaşmak kastiyle vasıl olmuşlar. Onun peygamber olduğundan eminler ve tabi olmuşlar. Düşünceleriyle yaptıkları şey ikisi de aynı. Münafıklara gelince onların aynını gerçekleştirmişler şekil olarak. Ama kafalarından geçen şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak değil. Onu aldatmaya çalışmak. Onu
İslam olduklarına inandırmaya çalışmak. Mümin olduklarına, İslam olmak istediklerine inandırmaya çalışmak. Hep sahabe gibi davranmışlar. Hep sahabeyi taklit etmişler. Ama bütün sahtekarlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bilinmekteydi. Ve gerçeklerle sahteler arasında her zaman anlaşmazlıklar olmuştur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetullahı tatbik ederken Allah'ın sünnetullahı onda yansıdı. O sadece Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapardı. Öyleyse şunu söylediği kesin değil mi? Sakın benim yaptıklarımı yazmayın ki benim sünnet olmasını istemediğim şeylerde eğer yazarsanız sünnet oluşturur. Ve sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan aldı ve emir gereğince onun hayatını yazmadılar. Ondan 200 sene sonra onun hayatı tevatür halinde dilden dile ulaşarak ravilere, yani rivayet alanlara vasıl oldu. Onlar da aldıkları bilgileri yazarak hadisleri oluşturdular. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri dediğiniz zaman görüyorsunuz ki her alanda farklılıklarla karşı karşıyasınız. İşte Allah Teala'nın oruç farzı emri şöyle: Ramazan ayı boyunca oruç tutun. Eğer aranızda hasta olan varsa o günlerde tutmasın, Ramazan'dan sonra onları kaza etsin. Farz bu kadar. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buna her perşembeyi, bazen pazartesileri ve kadim günlerini, haremin onunu eklemiş. Ve zamanımıza kadar bu sünnetler ne yazık ki hiç gelmemiş. İnsanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın perşembe sünnetlerini, oruç sünnetlerini unutmuşlar. Kadir günlerini unutmuşlar. Ve orucun üçe katlandığını aslında unutmuşlar. Eğer Ramazan ayı boyunca gerçekten din açısından bir canlanma olur İslam'da, ama İslam bilinmediği için bu canlanma da kimseyi Allah'ın cennetine kavuşturması mümkün olmayan bir standartta kalır. Öyleyse Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılmış mı? Kılmış. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar. Hem farzı gerçekleştirmişler Allah Teala'nın tabiyet emrini yerine getirerek, hem de ona has bir tatbikat yaparak sünneti oluşturmuşlar. Öyleyse tabiyet meselesinin el öpmek şeklinde tecelli ettiği Kur'an'da kesinlik kazanıyor. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah Teala. Sana tabi olurlarken, sana biat ederlerken. Dikkat edin, el sıkışıldığı zaman iki el de aynı hizadadır. Ama bir el öpüldüğü zaman öpülen el daima öpenin elinin üzerindedir. Çünkü o dudakları getirip öpülecektir. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a daimi tecelli ettiği için tabiatıyla vücuduna olan tecelli elini de ihtiva ediyordu. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselam eline de tecelli ediyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın. Onun eli Allah'ın tecellisine mazhar olduğu için Allah'ın eli olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'e. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli gerçekleştiği için. İşte tabiyet bu standartlarda vardı ve Kur'an-ı Kerim bu konunun sünnetullahla alakalı olan kesimini açıklamamıştır. Sadece elinin öpüldüğünü anlatmıştır. Ama
Tevbe merasimi bir merasimdir. Bu merasim bugüne kadar aynı standartlarda gelmiştir. İşte yalnız tarikatlar içinde tasavvuf mensuplarının tatbik ettikleri bir özellik taşır. Ve sünnetullah ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünneti zaman içerisinde yer almıştır. İşte şimdi zamanımızdaki müftüler de başka dinlerden gelenleri İslam'a alıyorlar. Ne yapıyor? İnsanlar geliyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlar ve İslam'a girmiş oluyorlar. Halbuki İslam, İslam'a giriş, teslime giriştir. Teslime giriş temel şart olarak mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmayı gerektirir. Tabiyetse kişinin başının üzerinde mürşidin ruhunun oluşmasıyla veya oluşmamasıyla kesinlik kazanır. Eğer bir mürşide gittiğiniz zaman o mürşidin dedi söküp tövbe ettiğinizde başınızın üzerinde onun ruhu gelip yerleşiyorsa işte o zaman sünnetullahı yerine getirdiniz. O zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetini de yerine getirdiniz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra 30 sene 4 halife hüküm sürdü. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar Hulefai Raşidindi. Yani mürşit halifelerdi. İrşad etme yetkisinin sahibi olan halifelerdi. Sonra ne oldu? Bu halifelerden sonra başka halifeler geldi. Onlara tabi olunmadı. Onlara biat edildi. Yani o biat artık sadece dünya işleri için bir anlaşmanın gereğiydi. Ama onlara tabi olunmadı, sahabeye tabi olundu. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabeye tabi olunduğunu açıkça söylüyor. O sahabükünel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Sahabenin tabiyeti ihsanla tabi olmaktı. Münafıkların tabiyeti ihsanla tabi olmak değildir. İhsanla tabi olmak meyveli bir ağaç gibidir. Kim İslam'a tabi olursa başının üzerinde mutlaka Allah'ın meyvesi oluşur. Mürşidin ruhu. Öyleyse tatbikata baktığımız zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinin sadece tarikatlarda yaşadığını görüyoruz. Tasavvuf elinde yaşadığını görüyoruz. Çünkü nasıl bütün sahabe Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi olmuşsa sünnetullah buysa Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de sünneti buysa, bugün artık bu sünnet ortadan kalkmışsa, işte bu sünneti yeniden ihya edecek olan bizleriz. Öyleyse namazın, orucun, tabi olmanın standartları hep Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu yana bir sünneti oluşturdu. O sünneti o nasıl gerçekleştirmişse biz de aynı şekilde gerçekleştiririz. Ve hepinizi de tavsiye ederiz ki Allah'ın emri budur. Sünnetullah'ın ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnet-i seniyesinin mahiyeti de budur. Öyleyse bir adım daha atalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında sahabe sadece zekat vermezlerdi. Bir de bir verirlerdi. Zamanımızın alimlerinin Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinden ne yazık ki haberleri yok. Biz ne zaman birden bahsetsek Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok deyip çıkarlar. Ama bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem zekat adı altında 40'ta bir, hem de bir adı altında 1/40'ta bir daha verirlerdi. En az.
öyle bir bolluk devresine ulaşıldı ki bütün sahabe zekat almaya değil, zekat vermeye uğraşır oldular. Herkes birbirle karşılaştığında benden zekatımı alır mısın diyordu. Evvela tabi bildiğiniz gibi vel asr suresi mutlaka okunuyordu. Arkasından taraflardan biri ötekine zekatımı alır mısın? Sabah namazından bu tarafa dolaşıyorum. Kimseye daha zekatımı kabul ettiremedim. Karşısındakinin cevabı da aynı olurdu. Ben de sabah namazından beri dolaşıyorum. Ve sana geldim benim belki zekatımı ve birimi kabul edersin diye. Öyleyse Allah-u Teala'nın farziyeti sadece 40'ta birlik bir zekat müessesesi değil. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bir, sadece zekat vermeniz değildir. Sizin kazandığınız parada hastaların, çalışamaz durumda olan yaşlıların, yolda kalmış olan yolcuların, yetimlerin, esirlerin, kölelerin hakları vardır sizin kazandığınız parada diyor. Onlara ayrıca vereceksiniz diyor zekatın ötesinde. İşte bütün sahabe Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetini oluşturdular ve ona zekat ve bir adı altında bir müesseseyi teslim ettiler. Ve bugün sünnetullahın bir adı verilen ikinci kesimi, biri tamamlayan kesimi, zekatın ötesi tamamen unutulmuş durumda. Öyleyse kim değerlidir ki hem biri vermeyecek, sadece zekat verecek, hem de ben sünnetullah'a riayet ediyorum. Her konuda mutlak olarak meseleleri değiştirmişiz.

Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la sahabe arasındaki olayların dizaynında ışık tuttuğu Kur'an-ı Kerim perspektifinde bir gerçektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim gelecek nesillere sahabeyi projekte etmiş. Demiş ki şunlar, şunlar, şunlar benim farzlarım. İşte sahabe o farzların hepsini gerçekleştirdi. Allah'a ulaşmayı dilemek farzım, sahabe gerçekleştirdi. Mürşide ulaşmak benim farzım, sahabe gerçekleştirdi. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi benim farzım, sahabe gerçekleştirdi. Fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması benim farzım, sahabe gerçekleştirdi. Bu farzları sahabe gerçekleştirirken bir yol izliyor. Yol, Resulullah'ın yolu. Yani farzların sünnetlerle örüldüğü, tamamlandığı bir bütünlük söz konusu. İşte sahabenin hayatı onun için son derece kıymetli, ibret alınacak bir hayattır. Öyleyse onların yaptığına bakın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne yapmışsa aynını gerçekleştirmişler. Böyle bir devreye bir de Osmanlı'da rastlıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme döneminde sünnetlerin bütünüyle yeniden yaşamaya başladığını görüyoruz. Ve bugün yeni bir devre, bugün de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün sünnetlerinin yeniden yeşerdiği bir devredir. Biz Mir Vakfı'nın mensupları onun sünnetlerini ihya ediyoruz. Onun o hadisinde söylediği gibi bir gün benim sünnetlerimi ihya edenler, yeniden hayata geçirenler gelecektir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri her açıdan bugünlere ve gelecek günlere kıyamete kadar ışık tutacaktır. Kim farzların ötesinde onun sünnetlerini gerçekleştirirse onlar davetçinin davetine icabet edenlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesindeki davetçidir. Davetçinin davetine icabet etmeyenler dalalettedir. Öyleyse sünnetullahı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesi takip ediyor. İşte bütün bir kainatın idaresi Allah'ın elinde. Allah'ın sünnetullahı kainatı idare ediyor. Allah'ın koyduğu muhteşem bir kontrol sistemi. Ve bu sünnetullahın tatbikatının en güzelini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la sahabede görüyoruz. Ve 14 asırda hepsini unutuyoruz. 14 asırda anlattığım bütün alanlarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetullahının kalktığını gördünüz. Namazlar mı? Bugün ne teheccüd sünneti var, ne kuşluk sünneti var, ne de borçlu olanların bir günde 2 günlük borç ödemesi sünneti var. Oruç müessesesine gelince sadece 30 günlük Ramazan oruçları tutulur. Her Perşembe günü oruç tutmak sünneti yok olmuş durumdadır. Kadir günleri insanlar arasında hamdolsun ki hala yaşıyor. Ama Perşembe oruçları kimse tarafından aşağı yukarı tatbik edilmiyor. Zekat ve bir müessesine gelince sünnetullahın bir müessesesi Allah-u Teala'nın farzı onlar zamanında da tatbik edilmiş, bir süre daha devam etmiş ve bugün artık tatbikattan tamamen çıkmış. Sünnet-i Seniyye birlerde
geçerli değil. Ki sahabenin verdiği değerler en az o kadardır. En az zekatın iki katı. Sonra namazlar, oruçlar, zekatlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün sünnetlerinde insanları temel faktörlere ulaştıracak olan, kurtuluşa ulaştıracak olan her şey unutulmuş, tarihin sayfalar arasında kaybolmuş. Ve bugün din adamları rahat rahat reddedebiliyorlar. Allah-u Teala'nın farzları vardır, biz bunları yaparız. Ötesi zaten yoktur. Ama aslında Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde unutuyorlar. Peygamberimizdeki ahsen örneği. İşte böyle olanlar Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetindeki kişiler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine itaat etmek yerine onları itaat. Kimlere? Allah Teala şöyle buyuruyor. Cehenneme girenler derler ki, Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine itaat ettik. İfadeye dikkat edin. Tabi olduk demiyor Kur'an-ı Kerim. İtaat ettik diyor. Büyük bir farkımız bu. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver ve onları en büyük lanetinle lanetler. Kimdir kibera? Büyükler. Kim olduklarını siz bilirsiniz. Ya saadetler? Her konunun ileri gelenleri o konunun saadetleri. Konumuz din. Dinin saadetleri kim? İşte bugün şu televizyonları parsellemiş olan din adamları var ya, onlar da bugünün saadetleri. İtaat edenler mi? Orada görüşürüz. Kıyamet günü. Öyleyse kimler bunlar? Allah'ın sünnetullahını devre dışı bırakanlar, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnet-i seniyesini devre dışı bırakanlar. Öyleyse onun sünnetleri her biri bir kurtuluştu. Allah Teala neyi farz kılmışsa o hepsini gerçekleştirdi. Ve sahabeye de aynı şeyleri hediye etti. Onları da gerçekleştirdiler. İşte bugün tatbikata baktığımız zaman tıpkı bir atom harbinden çıkan bir dünya görüyoruz. İnsanların hayatta kalmasını, Allah'ın emrettiği hayatı idame etmesini gerçekleştirecek olan her şey yıkılmış. Tabii onları ayakta tutan Allah'ın kanunlarının, farzlarının yanı başında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetullahıydı. Terk edildikçe yozlaşma o alanlara da sirayet etmiş. Biliyorsunuz insan tabiatı yozlaşmaya dönük. Eğer sünnetullahı unutursanız yozlaşma hep vardır. Bu zaman içerisinde sünnetullahın unutulmasıyla ulaşılan merhaleyi aşar, farzların da unutulmasına ulaşır. Öyleyse sünnetullahın unutulmasıyla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetlerinin, sünnet-i seniyenin unutulmasıyla nereye ulaşılıyor? Farzların unutulmasına, devre dışı çıkmasına. İşte bugün olaylar bütün boyutlarıyla bellidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetlerinden Allah'ın temel farzlarına dayalı olanların tatbikat sünnetlerini gördük ki hepsi devre dışı kalmış. Ya farzlar özellikle insanları kurtuluşa ulaştıracak olan farzlar devre dışı kalmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bize diyorlar ki sen zorlaştırıyorsun. Biz de diyoruz ki acaba daha çok kolaylaştıran biri var mı zamanımızda? Onlar da demek istiyor, biz de demek istiyoruz.
Onlar diyorlar ki siz 47 bin zikir yapıyorsunuz. Bu kadar çok ibadet yapıyorsunuz. Herkes ürküyor sizden. O bizim problemimiz. Ama ya sizin yaptıklarınız, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, siz onu yok etmişsiniz. Onu yapmayanların cehenneme gideceğini söylüyor ve sahabenin hayatını mesele olarak görüyor. Hepsi gerçekleştirmişler. Sizler mürşide ulaşmayı reddediyorsunuz. Bütün sahabe mürşidlere ulaşmışlar. Allah Teala farz kılmış. Sizler insanoğlunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını reddediyorsunuz. Allah Teala üzerinde 9 defa farz kılmış. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu standartlardaki sünnetleri, bu farzları tamamlayıcı hükümler. Zaman içerisinde 14 asırdan beri siz ve sizin gibi düşünenler bu farzları, sünnetleri yok ederek devre dışı bırakmayı başardılar. İşte bugün sünnetlerin ne vaziyete geldiğini görüyorsunuz. Kurtuluşla alakası olmayan sünnetlerin yaşadığını ama asıl önemlilerinin sünnetullahla birlikte, sünnet-i seniye ile birlikte, Allah'ın farzlarıyla birlikte yok edildiğini görüyoruz. Ve İslam'ın teslimin, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bütün hükümleri devre dışı kalmış. Ruhun Allah'a ulaşması birinci teslim. Yok artık zamanımızda böyle bir olay. Farzların arasında yok. Sünnetlerin arasında yok. Fizik vücudun Allah'a teslimi yok artık. Nefsin Allah'a teslimi hiç yok. Öyleyse Allah Teala Bakara Suresinin 136. ayet-i kerimesinde ne diyor sahabe için? Ey sahabe, onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. İşte bütün sahabe Allah'a ruhlarını, Allah'a fizik vücutlarını, Allah'a nefslerini teslim ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ve sahabeye öğrettiği İslam mimarisi, davranış biçimlerinin mimarisi zamanımıza kadar gelmiş muhteşem bir kubbeyi ifade eder. Ama asırlardan beri çekişlerle, keserlerle, baltalarla kırılmaya çalışılmış olan bir mimari şaheseri ve başarmışlar. Sünnetullah'ı büyük ölçüde yok etmeyi başarmışlar. Şimdi onun zamanıdır. Sünnetullah'ın yeniden hayata geçirilmesinin. İşte bu görevler bugün biz vazifeyiz. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de neleri farz kılmışsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neleri o farzları ilave eden sünnet hüviyeti içerisine sokmuşsa, bizim görevimiz onların hepsini yeniden hayata geçirmektir. İşte 1 milyona yakın insan bugün bizimle birlikte bu sünnetleri ve Allah'ın bütün İslam ülkelerinin unuttuğu farzlarını yerine getirmekle meşgulüz ve herkese yaymakla meşgulüz. Hamdolsun ki bugün din adamlarından grup grup aramıza katılanların varlığı bizi huzura kavuşturuyor, sevindiriyor. Çünkü onlar bizim için son derece önemli öğretecek olanlar. İşte gelecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinin yeniden ihya edilmesiyle geleceğe bağlanacak olan bir altın merdivendir. Öyleyse o merdivenin üzerinde olanlara selam olsun. Allah-u Teala'nın hepimizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını güzel Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. El-Fatiha
Ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın fırsatında Allah-u Teala bir araya getirdik. Ama bu seferki konumuz zünvani ilimleri temsil eden, kendisi de zünvani bir varlık olan İblis, yani şeytan, yani Lucifer, yani Yezid. Bu isimlerden her birisi onun ismi ve onun kültürü, o kültür insanların Allah'a karşı gelmesini temin edecek olan onun kültürü. Dikkat edin, ne zaman bir iradenin bir başka iradeye ikincinin rızası olmaksızın tesir etmesi hali varsa burada o kültür vardır. Büyü böyle bir olaydır. Bir nef bir başkasına kötülük etmek istiyor. Kişi bir büyücüye gidiyor ve büyü yapıyor. Büyü yaptırıyor. Sırf bir nef başka birisine kötülük etmek istiyor diye başka bir insan büyük ızdırapların içine düşüyor. Allah'ın emirlerine tamamen ters bir davranış biçimlerimiz ise. İşte bunun adı okült kültür, bunun adı büyü. Bir başka zünvani ilim, hipnoz, insanları onun iradesinin dışında bir anlatıma rahatlıkla ulaştırabilecek olan bir başka zünvani ilim bu. Yani hipnotize edilen bir insan başka bir iradeye tabi oluyor. O iradenin emirlerine itaat ediyor. Ve belki de istemediği sırlarını o irade kendisinin istiyor diye açıklıyor. Kendi iradesinin kişinin perçinlenmesi, perde arkasına alınması, başka bir irade tarafından kontrol altına alınması, ikinci iradenin dilediği istikamette birinci iradenin yönlendirilmesi, özel istikametler alması, belki de söylemek istemediği şeyleri ona ikinci iradenin tesir saati içinde olduğu için söyletmeleri. Manyetizma bunlardan başka bir alan. İnsanlara hakikati göstermek istediği tarzda kişinin göstermesi hali. Yani dizayn her açıdan Allah'ın insanlara sevgiyle açılan sevgi pınarlarının bataklıkların sularıyla değiştirilmesi hali. Öyleyse insanlara dikkat edin. İnsanın Allah'la olan bütün ilişkilerinde sadece sevgi vardır. Allah'ın sevmediği insan yoktur. En azından en çok sevdiğine kadar sonsuz bir sevgi spektrumu, sevgi yelpazesi. Ama şeytanın da sevdiği varlık yoktur. Ne insan, ne cin, hiçbir, ne de bir şeytan, iblis, ne şeytanları, ne cinleri, ne de insanları hiçbir şekilde sevemez. Şeytanın sevmesi söz konusu değildir. Nefsi, nefsindeki afetler öylesine şeytana hakim ki bu hakimiyet dizaynı bütünüyle kurmuş ve ruhun bütün hasletlerini hep ikinci sınıf yapmış. Nefsin afetlerinin yanında ruhun hasletlerinin esamesiyle okunmuyor. İşte o şeytandır. Onu hepiniz gördünüz. Ama hatırlamanız da güç.
Dikkat edin. Bir misal vereceğim. Hepiniz diyeceksiniz ki biz onu gördük. Birisini görüyorsunuz rüyanızda. Size doğru yaklaşıyor. Yaklaşırken bir de bakıyorsunuz değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bir süre değişmiyor. Sonra gene değişiyor. İşte o değişmeyen diğerlerinin arasında değişen var ya, o iblis. Şeytan o. Size her türlü bir yanlışı rüyanızda yaptıran, yanlışlıklara doğru sizi iten, o değişen yüz, değişen vücut, işte o şeytan. Öyle var mı aranızda görmeyen? Kim bilir kaç defa gördünüz? İşte o iblis, bu kainattaki en büyük düşmanınız kim diye size sorduğunda, alacağım cevap bu olmalı, iblis. Sadece sizin kötülüğünüzü ister. İki tane temel hedefi vardır. Bir, bu dünyada, bu dünyadaki en mutsuz insan olmanız. İki, kıyametten sonra cehennemde mutlaka şeytanla beraber sizinle bulunmanız. Öyleyse hedefleri belli. Peki Allah ne istiyor? Bu dünyada herkesin birbiriyle en mutlu insanları en güzel ulaştıracak olan bir ilişkinin içinde olmaları, bütün insanların bu dünyada mutluluğu mutlak olarak yaşamaları ve iki, ahirette mutlaka bütün insanların cennette olması. İşte Allah-u Teala insanı iki ayrı istikamete yenilebilen iki vasıtayla teçhiz etmiş. Bir, fizik vücudunuz Allah'ın verdiği iki ilave, bir nefsiniz, iki ruhunuz. Nefsiniz mi? Baştan aşağı afetlerle dolu. Ruhunuz mu? Sadece hasletlerden, güzelliklerden, faziletlerden örülür. Öyleyse nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmanızı ister ruhunuz. Allah neyi emretmişse Allah'ın emrine tam paralel hareket eder. Mutlaka onu yapmak ister. Allah Teala neyi yasak etmişse gene Allah'ın yasağına paralel hareket eder. Onu asla yapmaz. Siz yapmaya kalkarsanız bunu da önlemeye çalışır. İşte Allah Teala'nın sizde iç dünyanızda size eşlik eden iki tane emaneti. Birisi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını tam olarak uygulayan ruhunuz. Diğeri de Allah'ın hem emirlerine asi olan hem de yasaklarına asi olan nefsiniz. Düşman kardeşler içinizde devamlı kavga halindeler. Nefsiniz mutlaka şerri talep eder. Kimden? Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Ruhunuz da mutlaka hayrı talep eder. Kimden? Aklınızdan, vücudunuzun kumandanından. İşte bu talebin arkasından da kavga başlar. Neden? Nefsiniz inadı sebebiyle söylediğinden katiyen vazgeçmez. Ruhunuzsa vazgeçmesi mümkün olmadığı için vazgeçmez. Neden vazgeçmesi mümkün değildir? Çünkü başka türlü hareket etmesine imkan verecek olan bir yapının sahibi değil. Sadece hasletler var içinde, faziletler var. Onlarsa hep bütün faziletler Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi isterler. Yasak ettiklerinde işlememeyi isterler. Öyleyse ruhun bütün fakülteleri nefsin fakülteleriyle ters istikametlerde çalışır. Öyleyse ruhunuzun başka yapacak olan bir şeyi yoktur. Yani ruhunuz Allah'ın emrettiği standartlarda programlanmıştır. Programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir yapının sahibidir. İşte böyle bir ortam sebebiyle nefsiniz şerri istediği için bundan asla inadı sebebiyle vazgeçmeyeceği için ruhunuz da hayrı talep ettiği için bundan
başka türlüsünü yapmasının mümkün olmaması sebebiyle vazgeçmesinin imkansız olduğu bir ortamda nefsinizin ve ruhunuzun yapabilecekleri bir tek şey vardır birbiriyle ilişkilerinde, kavga etmek. İkisi de kendi dileğinin olmasını ister. İkisi de vazgeçemez. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Allah ruhunuzun tarafındadır. Şeytan nefsinizin tarafındadır. İşte iç yapınızdan şeytana ulaştım. Neden düşman? Ta ezelden düşman. Ta cennette Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız cennetteyken o zamandan düşman. Ta Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ettiği andan itibaren düşman. Bakınız zamanı ne kadar geriye götürdük. Her sofada iblis insanın düşmanı. Hadi şimdi beraberce baştaki sahneye gidelim. Neden düşman olduğunu görelim. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Tîn adı verilen özel bir çamurdan, bir kilden. Ve ona hayat veriyor. Ona ruhundan üşürüyor. Ona nefs giydiriyor. Onu dizayn ediyor. Ve insan çıkıyor ortaya nefsiyle, ruhuyla, fizik vücudu insan. Ve Allah Teala emrediyor Adem Aleyhisselam'a secde edin. Kime emrediyor? Bütün cinlere. Kime emrediyor? Bütün şeytanlara. Kime emrediyor? Bütün meleklere. Bütün melekler, bütün cinler, hatta bütün şeytanlar secde ediyorlar. Ama İblis hayır. İblis secde etmiyor. Ve Allah Teala soruyor, ey İblis, seni bizim emrimize itaat ettirmeyen şey nedir? Ne sebeple sen bizim emrimize itaat etmedin de Adem Aleyhisselam'a secde etmedin? Biz emretmişken. İblis'in cevabına bakın. Beni azdırmana yemin ederim ki ben ondan üstünüm. Beni dumansız ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Toprak ateşin hazırlanan necistir. Ben ondan üstünüm. Kimi hatırlatıyoruz size? Bizim tonton din adamlarımız değil mi? Hep aynı iddiaları da iddiaları onun gibi aynı. Biz ondan üstünüz diyorlar. Bizim bir üstünlük iddiamız yok da bir küçücük farkımız var onlarla. Biz ilmi Allah'tan alırız. Onlarsa insanların yazdığı kitaplardan. İşte Adem Aleyhisselam da Allah'tan aldığı bir ruhla mücehiz ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde edin emri o ruhun sahibi olmayan bütün varlıklara verilmiş. Dikkat edin sözüme. Ruhun sahibi olmayan varlıklar, melekler, cinler, şeytanlar, hiçbirisinin ruhu yok. Ama insanda Allah'ın üfürdüğü ve tekrar Allah'a geri dönecek olan ruh var. Sadece kainatta insanda var bu. Allah'a geri dönebilecek, Allah'ın zatında yok olacak, Allah'ın zatının kendisine meap olacağı, sığınak olacağı bir ruhun sahibi Adem Aleyhisselam ve Allah-u Teala aslında Adem Aleyhisselam'a secde edin demekle ona ruh verdim. O şu anda bana mutlaka dönecek olan bir vücut taşıyor içinde. Bu sebeple o kendisine benim emrimle secde edilebilen bir varlıktır. Dikkat edin, secde Allah'tan başka kimseye yapılmaz. Ama burada emir veren kendisine, yalnız kendisine secde edilebilen Allah. Allah emir verdiği için melekler hiç duraksamadan derhal emre yerine getiriyorlar. Neden? Çünkü meleklerin nefsi yok. Allah'ın emrine karşı çıkış yok onlarda. Şeytanların var, cinlerin var, cinlerin de hepsi
anında derhal müdahale ediyorlar. Derhal emri yerine getiriyorlar. Şeytan, yani iblis, nefsindeki afetlerin ona o anda hakim olması sebebiyle, gururu sebebiyle, kibiri sebebiyle hep bize düşman olacak olan bir adımı atıyor. Ve Allah-u Teala'nın bu sözüne diyor ki, ben ondan üstünüm. Onun için ben onun önünde secde etmem. Çünkü sen beni dumansız ateşten, zamanımızdaki tabiri soruyorsanız enerji. Enerjiden yarattın, onu ise tıyından yarattın diyor. Allah-u Teala diyor ki, emrime itaatsizlik ettin. Senin gideceğin yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Şu anda da huzurumdan kovuldum. İblis diyor ki, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı dilemek istiyorum. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben bu Ademoğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerinde oturacağım. Onları sana ulaşmaktan men edeceğim. Hepsini dalalete bırakmaya çalışacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala diyor ki, sen atlılarınla, yayalarınla, bütün adamlarınla, tağutun bütünüyle dilediğini yapmakta serbest bırakıldın. Sen Allah-u Teala'nın indinde kovulmuşlardansın. Dilediğini yapmakta serbestsin. Ve sana o yetkiyi verdik. Kıyamet gününe kadar yaşayacaksın. Sen müsaade verilmişlerdensin. Evlis diyor ki, kıyamet günü onların çoğunu sana şükürler bulmayacaksın. İhlas sahibi kulların hariç. İşte daha Adem Aleyhisselam yaratılırken film kopmuş. Ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız cennetçiler. İblis ne yaparım da şu Adem'i şu cennetten kovdurabilirim diye çeşitli desiselerin peşinde, ilerlerin peşinde. Ve diyor ki, Allah Teala'sına şu ağaçtan yememeni emretti değil mi diyor Adem Aleyhisselam. O da diyor ki, evet diyor. Bu ağaçtan yememeni emretti. Neden emretti biliyor musun diyor. Çünkü sen sonsuz ömrün sahibi değilsin diyor. Sen bir süre sonra öleceksin. Ama diyor, o ağaçtan yersen ölümsüz olursun diyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı ve Havva Anamızı allemedip kallemedip şeytan üç kağıda getiriyor. Onların o ağaçtan o ağacın meyvesini yemesini temin ediyor. Bu noktada şeytanın bir yılan gibi konuşan, bir yılan gibi göründüğü söylenir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir açıklama yok. Ve bu noktadan itibaren Allah'a karşı asi oluyor. Çünkü Allah-u Teala tembih etmiş. Her şeyi yapabilirsin ama bu ağacın meyvesini asla yemeyeceksin. Üstelik de söylemiş Allah-u Teala, demiş ki, bak öyle yaparsan, bu ağacın meyvesini yersen seni buradan cehennemden kovmak durumunda kalırım. Çünkü benim kanunum böyle. Adem Aleyhisselam da Allah-u Teala'ya söz veriyor. Sonuç mu? Cehennemden kovulmak, cennetten kovulmak. Ve de Allah-u Teala diyor, hadi bakalım şimdi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Hatırladınız? Bir surenin 123. ayet-i kerimesi, hatırladınız, Taha suresi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Size hidayetçimiz ve hidayetimiz gelecek. Kimler hidayetçimize tabi olursa sadece onlar da hayata kılır ve şakide olmazlar diyor Allah-u Teala. İşte bu iblis. Allah-u Teala'dan kıyamete kadar yaşamak yetkisini alan iblis.
dört beşi mamur olarak bir hedefin peşinde bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak, bütün insanları bu dünyada mutsuz etmek. Öyleyse bunların hangi şartlar içinde gerçekleştirilmesi lazım geldiğine gelin beraberce bakalım. İnsanın ne yapması lazım? Hayır işlemesi lazım. Derecat kazanması lazım. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması halinde gideceği yer Allah'ın cenneti. Tersi de geçerli. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa o zaman da gideceği yer cehennem. Öyleyse şeytanın hedefi insanları derecat kaybettirip onu kendisiyle beraber cehenneme sokmak. Bunu nasıl sağlayabilir? Bize derecat kaybettiren olaylar neye bağlıdır? Nefsimizin taleplerine. İşte iblis, Allah neyi yasak etmişse nefsimizin talebi odur. Ve bu talebin dizaynı da açık ve kesin. Nefsimiz neyi talep ediyorsa talep ettiği her şey Allah'ın emirlerinin tersidir, yasaklarının da tersidir. İşte şeytan Allah neyi emrettiyse onları insanoğlunun gözüne çirkin gösterir, angarya gibi gösterir, yapılmamasını ister. Allah neyi yasak ettiyse şeytan insanlara onu süslü gösterir, güzel gösterir. İnsanoğlunun onu istemesini temin etmeye çalışır. Öyleyse böyle bir dizaynda tanımlama yapıyoruz. Tanıma çok

Öyleyse Allah'ın emirleri açısından da, yasakları açısından da bildikleriniz mutlaka tamama eşit olmasa bile yarının çok ötesinde. Detayları ise biz size zaten öğretiriz. Öyleyse asılları bilelim, Allah-u Teala'nın emirleri var. Namaz kılmanızı ister, oruç tutmanızı ister. Ama farzların arasında bulunmayan, en çok istediği şey farzların arasında bulunmayan zikir yapmanızdır. Farzların arasında bulunmayan deyince ne anladınız? Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında bulunmayan değil, Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında mevcut olup da zamanımızdaki farzların tatbikatında yerini alamayan, insanların koyduğu farzların arasında bulunmayan nefsin fezkiyesi işlemini gerçekleştirecek olan zikrullah, zikir müessesesi. Öyleyse iblis ne ister? O Allah'ın emrettiği ama insanları mutlaka nefsin tezkiyesine götürecek olan, bunu gerçekleştiren insanları mutlaka ruhun Allah'a ulaştırmasına sebebiyet verecek olan, bunu da gerçekleştiren insanları mutlaka fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını yeniden daha öte gerçekleştiren, bir hedefe götürecek olan zikir, zikrullah, Allah'ın isminin tekrarı. Buna mani olmak şeytanın en büyük hedefidir. Şimdi başkalarına değil, kendinize bakın. En çok ihmal ettiğiniz şey nedir? Ben söyleyeyim, zikir. Neden? Çünkü Allah Teala farzı sırsatı içerisinde koymuş. Namaz mı? Vakitleri var. O vakitlerde o namazları kılmak mecburiyetindesiniz. Ve kıldığınızı görüyorum ve biliyorum. Ama zikre gelince onu ihmal ettiğinizi de görüyorum. İşte kim Allah yolunda yükselemezse onun arkasındaki en büyük engel, onu bu hedeften alıkoyan en büyük engel zikirsizliktir. Şeytan sizi zikirsiz kılmak için her şeyi yapar. Çünkü zikrin Kur'an'daki en büyük ibadet olduğunu bilir.

bu ibadete dikkatle bakın. Bu ibadetin yapılması şeytanın neden acaba o kadar dikkatini çekiyor? Neden sizin o ibadeti yapmanıza mani olmak istiyor? Bir, kişi, insanın cephesinden. Çünkü insan bu ibadeti yaparsa Allah'a verdiğini, nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirir yedi kademede. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Çünkü insan bu yedi kademede nefsini tezkiye ettiğinde ruhunu da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkartır. Yedinci katı geçen ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza meyap olur, sığınak olur. Ve fizik vücudumuzda Allah'a kullanır. Böylece Allah'a verdiğimiz nefsimizin yeminini gerçekleştirmiş tezkiye oluruz. Tezkiye olmuş oluruz. Ruhumuzun misakini gerçekleştirmiş, ruhumuzu Allah'alaştırmış ve teslim etmiş oluruz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirip, fizik vücudumuzu şeytanın kulu olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederiz. Öyleyse bu üç unsurun da gerçekleşmesine sebebiyet veren şey nedir? Zikir adı verilen bir müessese. Şimdi şeytan açısından durumu değerlendirelim. Nefs tezkiyesi olmayı ne zannediyorsunuz? Şeytan açısından ne zannediyorsunuz? Son derece önemli. Şeytan açısından korkunç bir sonuç var burada. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne kumanda edebilmekteydi. Bütün insanlar nefslerinde %100 afetlerle doğarlar. Bütün insanların nefsi doğuşlarında tamamen afetlerden oluşur. Nefsin kalbi

afetlerle %100 doludur. Kapkaranlık bir nefs. Kalp tamamen afetlerle örülü. Allah neyi emretmişse mutlaka karşı çıkan, Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka yerine getirmek isteyen bir nefs, kalp durumu. %100. Şeytan açısından düşünüyoruz meseleyi. Nefsin kalbinin %100'üne tesir ediyor. Şimdi %7 nefsin kalbinde karanlıkların yok olduğunu, afetlerin yok olduğunu, %7 Allah'ın nurunun o kalbe yerleştiğini görüyoruz. Sonuç ne? Sonuç çok değişik bir olay. Şeytanın hakimiyeti %100 iken o kişi nefs tezkiyesine ulaştığı zaman %49'a düşmüş. Nefsin kalbinde sıfır olan, hiç bulunmayan Allah'ın nurları nefsin kalbine gelip nefsin kalbinin %50'sinden fazlasını ele geçirmişler. Şeytanın karanlıklarını def etmişler, kovmuşlar, kapı dışarı etmişler. İşte şeytan buna tahammül edemez. Çünkü kendisinin size emredebilmesi, size tesir edebilmesi nefsinizin kalbinde bu afetlerin varlığına bağlı. Ne kadar afet vardı sadece onlara kumanda edebilir. Afetleri %1'e indirdiniz. Şeytanın hakimiyet alanında %100'den %99 kayıpla %1'e indi. Öyleyse iblisin mağlubiyetinin arkasında nefsin afetlerinin yok olması kesin bir hüviyet taşıyor. İşte bunun için şeytanı en çok etkileyen şey zikirdir. Ne yapmış? Hadi bana söyleyin ne yapmış? Var olduğundan bu tarafa değil, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'de hem zikir, hem çok zikir, hem de daimi zikir farz olduğu halde üçünü de devreden çıkarmış. Ne zikir farz artık, ne çok zikir farz, ne de daimi zikir farz. Ne diyor Allah Teala? Ve zikir ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Müzemmil 8. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amen olanlar, Allah'ı çok bir zikirle zikredin. Çok zikredin Allah-u Teala'yı. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Yani daimi zikir yapın diyor. Demek ki zikir farz. Allah-u Teala'ya çok zikretme farz. Onunla da yetinmemiş Allah-u Teala. Daimi zikir farz. İşte Allah-u Teala bunu neden yapıyor? Şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini evvela yarıya indirsin, sonra da %100 sıfırlasın diye. Bu dizayna dikkatle bakın. Burada şeytanla olan mücadelemizin en büyük tekniği veriliyor. Zikir. Dünyada şeytanı yenmemizin arkasındaki zikirden daha büyük bir işlem, bir müessese mevcut değildir. Böyle demek ne kelime, ne cümle. Daha bunun ötesini söyleyelim. Başka bir silah yok. Sadece bir tek silah var. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, neticede %100 yok edecek olan tek silah ve iblise bakın. 14 asırda bu silahı yok etmeyi başarıyor. İşte öyle bir düşmanınız var ki bunu kendi kendisine yapmıyor. İnsanlara yaptırıyor. Onlara yazdırdığı kitaplarla insanları adım adım saptırıyor ve Allah'ın yolunun meyvelerini onlardan tamamen koparıp alıyor. Nasıl şeytanın meyvelerini Adem Aleyhisselam'dan ve Havva'nızdan aldıysa, Allah'ın bizler için vücuda getirdiği meyveleri de bizden alıyor. Ne yapıyor? Allah'ın farz kıldıklarını yok ediyor.
bunların arasında en çok önem verdiği kendi hakimiyetinin sona ermesi, bunun için ilk yok ettiği şey Allah'ı zikretmemiz olmuş. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde şeytanın kumandasını önce yarıya indirecek olan, sonra tamamen yok edecek olan sistemin hiçbirisi kalmamış. Zikir müessesesi kökünden yok edilmiş, farzların arasında mevcut değil. İblis bu hedefine ulaşmak için bizim sesimize, iç sesimize çok benzeyen bir ses kullanır içimizde. İşte onu tanımayanlar bunu kendi düşünceleri zannedeceklerdir. Oysa ki ne zaman bir insanda iç ses Allah'ın emirlerinin tamamen tersini söylüyorsa, iç ses iyi insanlar hakkında iftiralar oluşturuyorsa, iç ses Allah'ın sizi sevmediğini, sizden hoşlanmadığını, sizin Allah'ın karşısındaki itibarınızı, sevginizi kaybettiğinizi söylüyorsa, sevgili izleyiciler, o sizin sesiniz değildir. O şeytanın sesidir. Tanıyamazsınız. Başlangıçta onu tanıyamazsınız ve hep kendi düşüncenizden edersiniz. Uzun sürede tanıyamayacaksınız. Ama bir gün bulutların arasından hakikatle karşılaşacaksınız. Onun sesini Allah'ın sesinden ayırt ettiğiniz gibi kendi sesinizden de ayırt edeceksiniz. Üçü de sessiz sesin üç ayrı kategorisini teşkil eder. Sizin içinizdeki ses de sessiz sestir. Şeytanın sesi de sessiz sestir sizin içinizde. Allah'ın size ulaştırdığı ses de sessiz sestir. Bunların arasındaki farklılığı hemen anlamanız ne yazık ki mümkün değil. Zaten insanların hiçbirisi başlangıçta Allah'ın sesini işitemez. Ama şeytanın sesini işitmemiş olan bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Şeytan insanların hepsine sesiyle ulaşır. Öyle bir üçkağıtçılıkla ulaşır ki onu kendi sesinizden edersiniz. Öyleyse dikkat edin. Sizin düşünce yapınız nefsinizden gelen statü içerisinde Allah'ın emirlerine ne kadar karşı olursa olsun nefsiniz, o nefs sizi onu götürmeye icbar edemez. Ancak şeytanın aklınızı onun vasıtasıyla ikna etmesi hariç. Öyleyse İblis tekniğini kullanacaktır. İki açıdan kullanabilir. Nerede onu yakalayacağınızın işareti odur ki ya Allah'ın emrettiği bir şeyin içinizden bir ses yapılmamasını ister. Size aklınıza hiçbir zaman gelmeyecek kadar çok bahane bulabilir. Yol gösterebilir. Bütün gayretiyle sizin o hedefe ulaşmamanızı temin etmek sevdasındadır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın Allah'ın emirleri cephesinden yaptığı şey, Allah'ın emrini size yaptırmamak için yüzlerce hileye başvurmasıdır. Ve başlangıçta hep sizin onu istemediğiniz kendi sesinizin Allah'ın emrini yerine getirmeyi istemek istikametinden sizi mahrum ettiğini görürsünüz. Ama aslında o sizin sesiniz değildir. O iblisin sesidir. Ve çok üzülürsünüz. Ben nasıl böyle bir şey düşünebilirim diye. Hayır, siz düşünmüyorsunuz. Zaten şeytanın da üçkağıtçılığı buradadır. Hem o bunları sözler, sizi fitler, hem de size kendi düşüncenizmiş gibi sizin sesinizi taklit ederek ulaştırır.
İçinizdeki sesi bir dinleyin. Ne zaman Allah'ın emrine karşı içinizden bir ses sizi kışkırtıyorsa, sabah namazına kalkmaktan men etmeye çalışıyorsa ve siz de sabah namazından, sabah uykusundan uyanamamanın o mahmurluğu içerisinde o sesle kulak asıp da onu dinliyorsanız ne olur? Sabah namazını, bütün namazların içinde en kıymetli olanını gerçekleştirmemiş olursunuz. Neden en kıymetli diyorum? Çünkü o saatte kalmak, kalkmak uykunuzun bütün safhalarından daha zordur. Allah Teala bu sebeple sabah namazını en önemli namaz olarak görüyor. Neden? Çünkü o sabah namazında kalkacağınız zaman en çok uykuya ihtiyacı duyduğunuz zaman, işte bu zamanda o en çok uykuya ihtiyaç duyduğunuz zaman da Allah Teala sizi uykudan uyandırıp namaz kılmanızı emreder. Neden diyeceksiniz? Neden? Tercih. Acaba şeytanı mı tercih edeceksiniz, uyuyup kalacaksınız? Yoksa Allah'ı mı tercih edeceksiniz? Ne pahasına olursa olsun kalkacaksınız. İşte birçok kardeşimiz bize soruyorlar, ne yapalım, sabah namazı bizim için çok korkunç bir namaz çünkü kalkamıyoruz. Tavsiyeler: akşam yemeğini az yemeniz. Tavsiyeler: sizi ya biz uyandırırız ya da Allah'ın bir işareti uyandırır. Gözünüze gelen iki tane nur ulaşır. İki gözünüzü birden aydınlatır. Karşıdan gelen bir arabanın farları gözlerinizin içinde patlar. Allah Teala'nın sizi uyandırmak için yüzlerce metodu vardır. Hepsini de kullanır. Önemli olan uyandırılışınızdan sonra ne yapacağınız. Eğer burada şeytanı sizi uyutmak için sizin uykunuzu daha ağırlaştırma gayretinin neyle önlenmesi lazım geldiğini soruyorsanız, kendinizi yataktan hemen atın. Yatakta kalmayın. Yataktan aşağı atın. Ve ondan sonra da aşağıda şöyle bir silkinin, kendinize gelir gelmez hemen lavaboya koşun ve yüzünüzü ve ellerinizi soğuk suyla yıkamak suretiyle abdest alın. Ayaklarınız belki hastalığa neden olur diye onu söylemiyorum. Ama kim bir defa uyandırıldığı an yataktan kendisini atarsa aşağısının uyumak için çok zevkli bir yer olmadığının farkına varacaktır. Bu onun uyanması için birinci faktör. Ama gidip de soğuk suyla elini ve yüzünü yıkayıp abdestini aldığı zaman o kişi artık uyanmıştır. Belki de ondan sonra namazını kıldıktan sonra tekrar uyumak isterseniz onda zorlanabilirsiniz. O zaman harika diyeceksiniz. Şeytanla yapılan bu mücadelede eğer beni dinlerseniz sabah namazından sonra da uyumayın. Ve uzun süre uyumak konusunda arzu gelmediğini göreceksiniz içinden, içinizden. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığına dikkatle bakın. Sabah namazından sonra uyumazdı. Ama ikindi sırasında keylüle denilen bir uyku uyurdu. Dikkat edin. Böyle bir dizaynda sabah namazından sonra uyumayan bir insanın en çok uykusunun ağırlık bastırdığı yer ikindi devresidir. Saat 2'den sonra, 3'ten sonra, 4'e 5'e kadar uzanan devre. İşte vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu anda 1 saat uyusanız, başka zamanki 4-5 saatlik uykunuza bedeldir. Öyleyse şeytanın sizi tesir altına alabildiği zaman parçaları var. Bu zaman parçalarında neyin tesir altına alıyor İblis? Uykunun tesir altına alıyor. Sizin Allah-u Teala'nın emirlerine karşı itaatsizliğinize
sebebiyet verecek olan faktörlerin vücuda getirilmesi var. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu dizaynı ait olduğu yere oturttum. Hepiniz için söz konusu olan odur. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek üzere iştiyakiniz, ama iradenize rağmen vücudunuzun uyku ihtiyacı buna mani olacaktır. Şeytanlarını kullanacaktır. Sizi uyutmaya çalışacaktır. Ama uyanın. Yataktan kendinizi bir defa hemen atın. Sakın yorganla beraber aşağı atlamayın. Açıkta kalmalısınız ki uykunuzun yok olduğunu göresiniz. Zaten soğuk suyla abdestinizi aldığınız an meseleyi çözdünüz. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey sabah namazını kılmak. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni hatırlayacaksınız. Bir sabah iblis ne yapmış etmiş, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni sabah namazını kaldırmamayı başarmış. Şeytan sevincinden uçuyor. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri bir uyanıyor ki sabah namazını kaçırmış. Demiş, ey Abdülkadir, sabah namazını kaçırdın, cezalısın. 100 tane sabah namazı. Öğleye kadar Abdülkadir Geylani Hazretleri sabah namazı kılıyor. Ve ertesi sabah bizzat şeytan tarafından uyandırılıyor. Uyandırılınca Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor, yahu sen şeytan değil misin? Şeytan ne diyor? Şeytanım. E diyor, nasıl oldu diyor, beni niye uyandırıyorsun? Beni uyandırmayan sen değil misin diyor dün diyor. Uyandırmayan benim ama diyor, ne kadar pişman olduğumu bilemezsin diyor. Ben diyor senin sadece bir namazlık derecat kaybetmene sebebiyet verdim. Sen 100 tane namaz kıldın, beni mahvettin. Bugünden itibaren diyor bunu yapmaman için her sabah ben özellikle gireceğim, seni kaldıracağım, ama ne olur diyor, böyle 100 defa falan namaz kılmaya kalkma. İşte iblisi mahvetmek mi istiyorsunuz? Onu en çok üzen şeyleri siz yapmalısınız. Zikrinizi arttırıp da daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizin elinizde sadece bir oyuncaktır. Gazoz ağacıdır. Size hiçbir şey yapamadığı gibi her talebinin reddedilmesinden doğan sizin kazandığınız derecelerle her seferinde perişan olur. Öyleyse iblisin dizaynına dikkatle bakın. O insan düşmanı olan iblis iki şeyden büyük üzüntü duyar. O sizi Allah'ın bir emrine karşı kışkırtmışsa, o emri yapmamanızı istiyorsa, sizin yapmanız hali onu perişan eder. Allah'ın bir yasağına karşı sizi kışkırtmışsa, mutlak o yasağı işlemenizi istiyorsanız, o yasağı işlemediğiniz an gene iblis perişan olmuştur. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Eğer iblisin dediğini yerine getirseydiniz, ne kadar derece kaybedecek iseniz, onun dediğini yerine getirmeyince o kadar derece kazanmış olursunuz. Sıfır noktasından şu kadar aşağı inmeniz gerekirken iblisi dinleseydiniz, sıfır noktasından aynı miktarda yukarı çıkarsınız. Yani ne oldu şeytan? Size derecat kazandıran bir faktör oldu. Gayreti neydi? Size derecat kaybettirmek. Sonuç ne oldu? Size aynı miktarda derecatı kazandıran bir zavallı oldu. Her seferinde onu bu zavallı noktaya itmek sizin elinizdedir. Ama gerekli şartların sahibi olduğunuz zaman. Öyleyse şeytanı bu kadar açık teşhis edebilirsiniz. Onu hissedersiniz. Bir süre sonra sesini tanımaya başlarsınız. Buna rağmen onu tanıdıkça bir kadar zeki ve alçak olduğunu göreceksiniz. Çünkü aklını öyle bir şekilde kullanır ki yalnız kötülük istikametinde, gerçekten mantık oyunları karşısında hayretten hayrete düşersiniz. Bir mağlup nasıl bu kadar akıllı olabilir diye. Öylesine kötü niyetli bir mağlup ki sizi sadece zarar dile etmeye çalışır. Sizi devamlı
Allah'ın huzurunda negatif dereceler almaya iten bir davranış biçiminde bulunması yetmez. Dereceler kaybetmeniz onun için şu açıdan asıldır. Kendisiyle beraber cehenneme gitmeniz için. Ama şeytanın hedefi tek değildir. Onunla beraber cehenneme gitmeniz değildir sadece. Bu dünyada da mutsuz olmanızdır. Onun için sadece dereceler kaybeden olayları vücuda getirmeye çalışmaz. Bir, sizi başkalarına düşman etmeye çalışır. İki, başkalarını da size düşman etmeye çalışır. Her ikinizi de birbirinize karşı kullanır. Birisine kızdınız. Neden kızdınız? Bir düşünün bakalım. Size karşı kötü bir davranışta bulunmuş. Güzel. Ama acaba onun bir evveliyatı olmasın sakın. Sakın ondan evvel siz ona karşı bir kötü davranışta bulunmuş olmayasınız. İşte iblis bu davranışı sizde tamamen unutturmak ister. Nefsinizdeki afetler öyle bir davranışı hatırlasalar bile onu devreye almak istemezler. Sizin hatalarınız yoktur. Daima başkaları hatalıdır. Ne zaman böyle bir düşünce aklınıza gelirse benim bunda bir kabahatim yok. Evet ben ona kötü davrandım ama o bana daha evvel kötü davrandı dediğiniz zaman zaten siz kaybetmişsiniz. O size kötü davrandığı zaman siz ona iyi davranmak mecburiyetindesiniz eğer tasavvuftansanız. Ve insanlara en zor gelen de bu. Böyle olduğu için şeytan sizden faydalanabiliyor. Böyle olduğu için sizi tuzağına düşürebiliyor. Baş size kötülük yapan bir insana iyilik yapmak nefsinize ağır geldiği için, buna tahammül edemeyeceğinizi bildiği için sizi kullanıyor. Ve o istikamette bütün bunlar negatif faktörler olarak çıkıyor karşınıza ve sizi Allah'ın gözünde devamlı küçük düşürüyor. Halbuki mücadele edebilirsiniz. Ne zaman başka insanlarla ilişkilerinizde onlara karşı bir kızgınlık duyarsanız bilin ki bunun arkasında siz yoksunuz. İblis var. Sizi kışkırtıyor. Ona kızmanızı, ondan intikam almanızı, ona bir zarar vermenizi sağlamak üzere sizi harekete geçirmeye çalışıyor. Muradı ne? Ona ulaştığınız zaman şeytanın size telkin ettiği o kötülüğü o kardeşinize yaptığınız zaman ona gidecek. Ona da böyle bir kötülüğün kendisine yapılmasının nasıl mümkün olabildiğini, bunun kendisine reva olmadığını ve onun da sizden intikam alması gerektiğini ona telkin ederek ikinci maçın ikinci devresinin revanşını almaya çalışacak. Karşınızdaki kişi de öfkelenmişse o da sizden intikam almaya kalkarsa yeniden top sizde. İblisin bu seferki size yaklaşımı o yaptığı, sizin ona yaptığınız kötülüğü hiçbir zaman hesaba katmaksızın son gelen olayı size göstermek. O kişi sizden intikam almıştır. Yani size bir zarar vermiştir. Bunu onun intikamı olarak düşünmemenizi temin etmeye çalışır. Onun size karşı yaptığı hiçbir sebebe dayalı olmayan bir kötülük olduğunu size söylemeye ve sizi ikna etmeye çalışır. Yüzlerce sebep gösterebilir. Bir deneyin bakalım, bir düşünün. Son olayda başka biriyle yaptığınız bir anlaşmazlık oluşan o olayda şeytanın size neler söylediğini bir düşünün bakalım. Şöyle toplayın. Bir insanın hiçbir zaman o kadar çok alternatif aklına gelmez. Ama o şeytandır. Ve bütün alternatiflerin hepsini sizi üzmek istikametinde tek tek kullanır. O kadar çok alternatiften hareket eder ki neticede hatırlayamazsınız. Ve sizden sorulduğunda şeytan sana ne söyledi diye onun sesini tanısanız da onun söylediklerinin hepsini hatırlamanız söz konusu olmaz. Öylesine büyük bir güçle sizi tuzağına düşürmeye çalışır ki bu gücünü iyilik etmek yolunda harcasaydı şeytan en üstün insanlar kadar üstün bir insan olurdu. Ne yazık ki hiçbir devrede var olduğundan bu tarafa hiçbir devrede iblis gücünü,
zekasını Allah'ın yolunda harcamamıştır. Kendisine de Allah'a düşman olduğu için düşmandır. Hiç kimseyi, hiçbir varlığı sevmesi mümkün değildir. Bakın, insanla Allah arasında azdan, en azdan en çoğa kadar ulaşan bir sevgi bağı var Allah açısından. İnsanlar açısından da Allah'a karşı nefret duyulması söz konusuysa bunun bir tek bir sebebi vardır, İblis. Ama asıl olan sevgi olmalıdır. İblise karşı İblisin emrinde olanlar da ona sevgi duyamazlar. İblisin insanlara karşı kim olursa olsun İblisin o insana karşı sevgi duyması mümkün değildir. Yalnız nefret duyar. Nasıl ben bu kişiyi yerden yere çarparım diye düşünür. O şeytanın büyücülerinin, şeytanın cincilerinin şeytan tarafından yoksa sevildiğini mi zannediyorsunuz? Yoksa onların şeytanı sevdiğini mi zannediyorsunuz? İkisi de insan tabiatının muhtevası olarak mümkün değildir. Bunun neticesi asla sevgi olamaz. Şeytanla bir insan arasında, şeytanla başka bir şeytan arasında, şeytanla bir cin arasında, şeytanla bir melek arasında hiçbir zaman şeytanın onlara karşı sevgi duyması mümkün değildir. O insanlar şeytandan hangi menfaati görüyorlarsa şeytan bunu onlara kendisinden taraf olsunlar diye verir. O insanları şu dünya üzerinde dünya standartlarında memnun etmeye çalışır. Geçici zevkleri onları tavlamak üzere kullanmayı usul haline getirmiştir. Öyleyse nerede Allah-u Teala'nın bir emri varsa orada şeytanı göreceksiniz. O emri size yaptırmamak üzere. Nerede Allah'ın yasak ettiği bir fiil varsa orada gene şeytanı göreceksiniz. Özellikle sizi ona yaptırmak, o yanlış işlemi yaptırmaya zorlamak üzere. Öyleyse zaman içerisinde onun sesini tanımaya başlayacaksınız. İşte onu tanıdığınız zaman birçok meseleleri çözeceksiniz. Ama asla hepsini değil. Çünkü onun sesini tanımanıza rağmen size öyle açılardan yaklaşır ki sizin mantık ölçülerinizi aşan bir zekanın karşınızda olduğunu hemen yakalarsınız. O zaman Allah-u Teala'dan yardım isteyin. Yardım mutlaka gelir. Şeytanın hiçbir tuzağı sizi etkilemesin mi diyorsunuz? Ne zaman Allah'ın emirlerine karşı sizi isyana teşvik eden bir ses gelir içinizden, Allah'tan yardım isteyin. O sesin sahibini yenmek Allah'ın her zaman en rahat biçimde yapacağı bir şeydir. Ve bunu Allah-u Teala da ister. Ama bunu ancak siz Allah'tan talepte bulunursanız gerçekleştirir Allah-u Teala. Bunun istisnası sadece tasarruflu olanlardır. Onlar talepleri olmadan da korunurlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İblis sizinle uğraşmaktan beşikten mezara kadar vazgeçmez. Herkesle ayrı ayrı uğraşır. Hiçbir zaman bıkmaz. Öylesine bu görevi, bu iblisçe görevi benimsemiştir ki sizin huzursuzluğunuz, sizin mutsuzluğunuz ona vahşi bir zevk vermektedir. Bütün negatif duyguların sahibi olan iblis aynı zamanda bir sadisttir. Yani size işkence etmekten, sizi huzursuz etmekten büyük zevk alan bir üçkağıtçı. Onun şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Bizim kadar hiç kimseden nefret edemez. Ama size söylediğiniz bu taktiklerin hepsini biz bildiğimiz için Allah-u Teala da ayrıca bize yardım ederek onun her tuzağını haber verdiği için
bize hiçbir zaman diş geçiremez. O bir gazı dağcıdır bizim için. Hala yanlışları etmek için tekliflerde bulunur. Her seferinde teklif yerine gelmeyeceği için hep onun yüzünden biz derecat kazanırız. Yani iblis bizim için bir gazı dağcıdır. Devamlı bize derecat kazandıran bir zavallı. Ama ona dikkat edin. O kurnazlığını, iblisçe kurnazlığını size karşı her alanda mutlaka kullanacaktır. Kıyamete kadar da bütün insanlar da kullanmaya devam edecektir. Ne kadar cehenneme giden insan varsa onların hepsinin cehenneme gitmesine asıl sebebiyet veren o insanların kendileri değildir. Onların nefslerine tesirle onları o negatiflerin içine iten iblistir. Öyleyse tuzaklara dikkat. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın emirlerini yapmamanızı öğütlüyorsa hop deyin, hop! Seni tanıdım. Sen şeytansın, iblissin. Hayır efendi. Ben senin dediğini yapmıyorum. İşte bunu ortaya koyduğunuz an onun kaçtığını göreceksiniz. Ne zaman Allah'ın bir yasağını, Allah bunu bize yasak etmiş, Allah'a sığınırım diye işlememek isterseniz, karşınızda gene onu göreceksiniz. O yasağı mutlaka size işletebilmek için büyük bir gayretle size olmadık mantık oyunları oynayarak sizi mutlaka o Allah'ın yasağını işlemeye ulaştırmaya çalışır. Sakın ha! O hileye dikkatle bakın ve orada durun. Eğer Allah'tan yardım isterseniz hem emirlerin işlenmemesinde hem de yasakların işlenmesinde şeytanın size olan taleplerine %100 karşı çıkmayı başarırsınız. Siz galip gelirsiniz. Dikkat edin ki iblis bu sefer de Allah'tan yardım istememenizi temin için yüzlerce sebep bulacaktır. Görüyorsunuz ki iblis bu kainattaki en büyük düşmanınız boş durmuyor. Biliniz ki siz ölünceye kadar iblis asla sizden vazgeçmez. Mutlak olarak hayatınızın bir cehenneme dönmesi için elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Ama siz Allah'tan yardım isterseniz ve onun sesini tanırsanız ona asla meydanı boş bırakmazsınız. Kazanan siz olursunuz. Öyleyse siz olun, iblisin tuzaklarına düşmeyin. Bu teknikleri, bu taktikleri kullanarak Allah-u Teala'nın hepinizi şeytana galip gelenler olarak Allah'ın cennetine ulaştırmasını ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve As-Salavat.

için dilinizi kımıldatıyorsunuz? Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepimizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı, Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız. Çift atar. Her çift gecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar gelen geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtal müstakîm. Gâlil mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Kıyametten bahsetmek üzere. Kıyamet mutlaka vücut olacak olan bir olay. Kainat nasıl yaratılmışsa bir gün mutlaka yaratıldığı gibi yok olacak. Allah kainatı yaratmadan evvel de vardı. Şimdi de var. Nasıl kainatı yaratmadan evvel yokluktaysa şimdi de yoklukta. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Ve bir gün kainatı Allah-u Teala yok edecektir. O gene var olmaya devam edecektir. Külli şey aleyha fan diyor Allah-u Teala. Her şey fani olacaktır. Ondan sonra diyor ki senin Zülcelal-i vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse her şeyin yok olacağı, sadece Allah'ın zatının vaki kalacağı bir güne mutlaka ulaşılacaktır.

Yaratma Allah'ın kainatı yaratması, bir tek noktada olan, bir olan gökler ve yerleri birbirinden ayırması ve var etmesi, bir tek noktadan kainatın her tarafına ulaşan sonsuz sayıda nötrino. Nötrinolar hiçbir aleme ait olmadıkları için sonsuz hızla hareket ederler. Ve her nötrino grubu vücuda getirecekleri gezegene ulaştıkları zaman artık hızla bir ilişkileri kalmadığı cihetle maddeyi oluşturuyorlar. Her bir çift sağ ve sol spinli nötrinodan Allah-u Teala bir çift sağ ve sol spinli elektron oluşturuyor. Her bir çift karşıt nötrinodan da sağ ve sol spinli karşıt nötrino oluşturuyor. Bu içinde bulunduğumuz zahiri alemi yaratmak için. İki karşıt nötrinodan iki karşıt elektron. Ve bunları künnes ve künnes kanunlarına göre atom yapısı altında birleştiriyor. Maddenin temel unsurları böylece usule giriyor. Ve güneş sistemleri bu standartlar içinde oluşuyor bir anda. Bir noktanın patlatılması diyor Allah-u Teala Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde. Evvelce yerler ve gökler biriydi, biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık diyor ve böylece kainatı yarattık buyuruyor Allah-u Teala. O bir tek noktadan kainatı yaratmak üzere harekete geçen nötrinolar zamanı başlatıyor. Ve ulaştıkları yerde hepsi programlandıkları standartlar içinde ayrı ayrı gezegenleri, güneşleri, yıldızları oluşturmak üzere bir saniyeden daha kısa bir zaman parçasında ait oldukları yerlere ulaşıyorlar. Sonsuz hız. Nötrinolar sonsuz hızın sahibidir. Ve zaman başlıyor. Yıldızlar vücuda geldikten sonra bir sabitlenme söz konusu olsaydı zaman duracaktı. Zamanı ise Allah-u Teala kıyamete kadar devam ettirmek istiyor. Bu sebeple bütün vücuda gelen yıldızlara kainatı bir bütün olarak aynı hüviyetini korumak suretiyle bir enerji tatbik ediyor. Bir kinetik enerji, itiş enerjisi. Dünyada bu kadar alim bu enerjinin niçin, nasıl var olduğu hakkında bir kesin bilginin sahibi değil. Ama bildikleri bir tek şey var, kainat büyüyor. Yani o bir tek noktadan ayrılan ve hareket sebebiyle zamanı başlatan nötrinoların ulaştıkları yerde gezegenleri oluşturmasıyla bir tek noktadan ayrılan hareket bitmiyor. Bütün gezegenler, bütün yıldızlar bir insan vücudu şeklinde yaratılan kainatı kendilerine verilen kinetik enerjiyle birbirinden giderek ayrılarak devam ettiriyorlar. Ve kainat giderek büyüyor. İşte konumuz bununla alakalı sevgili kardeşlerim. Zaman o patlama anında Allah-u Teala tarafından başlatıldı.
hareket halinde olan bir zaman. Geçmişten geleceğe uzanan bir zaman. Bu zaman Allah'ın bütün yıldızlara verdiği kainatı büyüten kinetik enerji sona erdiği gün büyüme duracaktır. Zamanla hız arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple ona göre bir zaman yoktur. Allah zamandan münezzehtir. Kainatın her noktasında sıfır zaman aralığında bulunabildiği için Allah Teala mekandan da münezzehtir. Ama biz insanlar birer yaratıkız. Ne zamandan münezzehiz ne de mekandan. Zaman ve hız dördüncü ve beşinci boyutlarımız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartlar içinde varız. Allah'a göre ise hiçbirisi geçerli değil. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'ın bütün bu gezegenleri, bütün bu yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak hüviyette aynı hızla büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak ve zaman da duracak. İşte bu kıyametin kopması anıdır. Peki zaman durur, zamanın durmasıyla kıyametin ne alakası var? Sevgili kardeşlerim, zaman duracak. Kainatın büyümesi duracak. İtiş enerjisi sona erecek. Sura kıyamet günü, sura birinci üfürüldüğünde ilk sonuç budur. Zamanın durması. Ama sura birinci üfürme sadece bu eylemi vücuda getirmiyor. Ötesi de var. Sura birinci defa üfürülüşünde kainatın büyümesi duracağı için bu zamanın da durması söz konusu. Büyüyen bir kainat, geçmişten geleceğe doğru akan zaman. Ama durma söz konusu olunca başka bir kanun harekete geçiyor. Gravitasyon. Büyük kütlelerin, küçük kütleleri kendisine çekme yetkisi. Ve bu oluşuyor sevgili kardeşlerim. Ve zaman geriye doğru dönüyor. Zaman gelecekten geçmişe doğru yürümeye başlıyor.

Geçmişten geleceğe doğru işleyen zamanda bir büyümeden bahsediyorduk. Zaman sıfır noktasından başlıyor ve kainat büyümeye devam ettiği sürece baştan sona doğru yürüyor. Ama bir gün büyüme duruyor. Sonra birinci defa üfürüldüğü an kainatın büyümesi sona ermiştir. Birinci sura üfürülüş gravitasyonu da içeriyor. Kur'an-ı Kerim bir defa kıyametin kopacağına dair yüzden fazla ayet taşıyor. Yevmel kıyameti diyor Allah Teala. Kıyamet koptuğu zaman biz diyor dağları düreriz. Ama kıyamet koptuğu zaman başka sonuçlarında var olacağını Allah Teala dünya güneşle birleştiği zaman şeklinde bir açıklamayla dile getirmiş. Yetmez. Ay dünya ile birleştiği zaman diyor. Demek ki önce ay dünya ile birleşecek. Sonra da dünyamız güneşiyle birleşecek. Bütün güneşin etrafındaki gezegenler güneşle birleşecekler. Kendi etraflarında başka uydu varsa evvela onlarla birleşmiş olacaklar. Sonra da güneşle birleşmiş olacaklar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Güneş sistemleri de etrafındaki bütün gezegenlerle birleşmiş olan güneşler de birbiriyle birleşecekler. Böylece giderek küçülen bir kainat dizaynı. Uzayların kalkması. Makro alemde başlayan bu küçülme ta mikro alemde çevrede dönen elektronlarla merkezi çekim gücünün protonun arasındaki mesafenin de sıfırlanmasıyla noktalanacak. Ve bütün protonların kendi içindeki uzaylar yok olacak. Ve böylece kainatın küçülmesi ve başlangıç noktasına geri dönmesi söz konusu olacak. Bu küçülmenin başka bir boyutu, zamanın geri döneceğine dair kesin işareti başka ayetlerde. Allah Teala buyuruyor ki onlar mezarlarından kalkacaklar zaman kendi yaşadıkları noktaya ulaştığında onlar zaten yaşıyor olacaklar. Ve mezarlarından yükselerek mahşer meydanına doğru yola çıkacaklar diyor. Bu da kesin bir şekilde zamanın geriye doğru gideceğini ve sıfır noktasına kadar bu yolculuğun devam edeceğini söylüyor. Çünkü Allah Teala yaratılmış olan bütün insanların kıyamet günü orada mahşer meydanında mevcut olacağını söylüyor. Öyleyse zaman kıyamet gününe kadar devam ettiğinde ne kadar insan dünya üzerinde yaşamışsa zamanın geriye doğru yaptığı yolculukta bütün o insanların hayatta olduğu noktaya zamanın ulaşması anında onlar zaten canlı ama bu defa zamanın geriye doğru gitmesi sebebiyle yer çekimi kuvveti yok olmuştur. Ve yok olan yer çekimi kuvveti sebebiyle yer çekimi kuvveti mevcut olan bir tek alan var.

O düdüğe, çalgıya, İsrafil Aleyhisselam'ın birinci defa üfürmesinde teşekkür ediyor. Büyümenin durduğu anda İsrafil Aleyhisselam sura üfürüyor ve kıyamet kopuyor. Yani zaman bulunduğu noktadan geriye doğru gitmeye başlıyor. Hangi sebeple? Gravitasyonun başlaması sebebiyle kıyamet kopuyor. Dünya ile birleştiği zaman bir çarpışma olayıdır bu. Bir araya gelme olayıdır. Yetmez. Arkasından dünya güneşle birleştiği zaman olay bitmiştir. Yeryüzünde yaşayan kim varsa hepsi ölmüştür. Ama Allah-u Teala hala insanların hayatta kalması ihtimalini de göze almaktadır. Ve zaman bitmiş olduğu noktadan, kainatın büyümesinin durduğu noktadan başa kadar geri döndüğünde, sıfır noktasına kadar geri döndüğünde, bir nokta halinde kainat yok olduğunda indi ilahi orada kalacaktır. Mahşer meydanı kalacaktır. Cennet ve cehennem kalacaktır. Ve zamanın geriye doğru devam etmesi sürecinde zaman kendi bulundukları noktaya ulaşıp da hayatta olan o noktaya geri döndüğü için zaman o noktada zaten onu hayattalar. Hayatta olan bu insanlar yer çekimi kuvvetinin olduğu yegane noktaya mahşer meydanına doğru uçarak yola çıkacaklar ve oraya ulaşacaklardır. Bu gidiş sonsuz hızdır. Peki ne olacaktır? Bütün gezegenlerdeki insan adı verilen mahluklar hepsi orada indi ilahide toplanacaklardır. Zaman geçmişe sonsuz bir hızla yaklaşacaktır ve insanların ilk insanı olan Adem Aleyhisselam'dan sonra da zaman geriye doğru dönmeye devam edecektir. Ama Adem Aleyhisselam'la dahil olmak üzere bütün insanlar mahşer meydanında toplanacaklardır. Sura birinci üfürülmesinin sonu burasıdır. Bizim dünyamıza dahil olmak üzere bütün dünyalar yok olmuştur. Güneşleriyle birleşmişlerdir. Güneşler birbirleriyle birleşmişlerdir. Samanyolları birbirleriyle birleşmişlerdir. Ve bütün o dizayn tekrar başa geri dönmüştür. Allah-u Teala nasıl önce enerjiyi yarattıysa, sonra enerjiyi maddeye çevirmişse, bu sefer de o sıfıra doğru yaklaşılan noktada maddenin tekrar enerjiye çevrilmesi söz konusu. Allah-u Teala enerjiyi nasıl var etmişse, bu sefer de işlemi tersine çevirerek yok etmesi söz konusu. Bir varmış, bir yokmuş sevgili kardeşlerim. Olay, kainatın varlığı burada sona eriyor. Ne kalıyor geriye? İndi ilahi kalıyor. Ne kalıyor geriye? Cennet kalıyor. Ne kalıyor geriye? Cehennem kalıyor. Ve mahşer meydanındayken biz indi ilahinin bir bölümü, sonsuz bir meydanda sonsuz sayıda insan bir aradayız. Herkes öldüğü yaşta bir arada.

Kıyamet günü sura birinci defa üfürüldüğünde zaman duruyor. Zaman durduğu anda bütün insanlar ölüyor. Hayatta olan bütün insanlar ölüyor. Hayatta olmayanlarsa daha evvelce öldükleri için zaten ölüdürler. İşte Kur'an-ı Kerim'in temeli odur ki bütün insanlar iki defa ölür, iki defa dirilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki dediler ki diyor cehennemde olanlar, Ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Buradan dünyaya dönmeye yol var mıdır? Allah-u Teala diyor ki yoktur. Neden öyle söylüyor? Çünkü dünya yok artık. Dünya yok olmuş. Zaman geriye doğru yürüdüğü için dünyanın da bütün alemlerle beraber yok olması, bir tek noktada toplanması, sonra da enerjiye çevrilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sura birinci üfürülüş, zamanın durması, geriye dönmesi. Zaman durduğu anda, zaman durduğu cihetle yaşamakta olan insanların hepsinin ölmesi söz konusu. Sura birinci üfürülüş ve zaman geriye doğru döndüğü için gene bulundukları yerde tekrar canlanmaları söz konusu. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Kıyamet günü yaşamakta olan insanlar o gün öldüler. Evvela onlar dirilecekler. Çünkü zamanın son parçasında öldüler. Zaman geri dönerken evvela onların bulunduğu noktaya gelecek. Oradan daha evvelki zamanlara geçecektir. Zaman oraya geri döndüğünde, yani birkaç saniye evvelki zaman birkaç saniye sonra eski noktasına geri dönecek. Döndüğü anda kıyamet günü yaşayanların hepsi, kıyamet günü yaşayıp da ölmüş olanların hepsi yeniden dirilmiş olacak. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Zaman geriye gittiğinde Adem Aleyhisselam'a kadar geriye ulaşana kadar zaman, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşayan bütün insanların yeniden dirilmeleri söz konusu oluyor. Allah Teala diyor onlara sorulur, ne kadar ölü kaldınız? Birkaç saat diyorlar insanlar. Sevgili kardeşlerim, işte büyük sır burada. İnsanlar diyorlar ki biz toprak olduktan sonra, kemiklerimiz bile yok olduktan sonra mı, yeniden mi Allah bizim kemiklerimizi bir araya getirecek de bizi tekrar canlandıracak? Hayır sevgili kardeşlerim, böyle bir olay yok. Sadece zaman geriye geliyor. Zamanın biz hayatta olduğumuz noktaya ulaştığı an bunların hiçbirinin olması gerekmiyor. Biz zaten canlıyız o noktada. İşte konunun arkasındaki sır burada. Ve canlı olan insanlar o canlı statüde hayattalar. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar herkes orada mahşer meydanında toplanmış. Uçarak yükseliyor insanlar mezarlarından ve mahşer meydanında toplanıyorlar.
Sonra ne olur? Sura birinci defa üfürülmüştür. İnsanlar mahşer meydanında toplanmıştır. Sura ikinci defa üfürtüyor Allah-u Teala. İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci defa üfürmesi üzerine orada mahşer meydanında toplanan bütün insanlar, hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Acaba niçin ikinci defa ölüyoruz? Allah-u Teala sura ikinci defa üfürülür, hepsi tekrar ölürler diyor. Şunun için hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Herkes mahşer meydanında öldüğü andaki durumuyla mevcut olabilir. Son anda kaç yaşındaysa, hangi hüviyetteyse o hüviyetiyle orada olabilir. Ama Allah-u Teala cehenneme girecek insanların da, cennete girecek insanların da aynı yaşta olacağını söylüyor. Öyleyse bir defa herkesin öldüğü andaki haliyle değil, Allah'a göre belli bir yaştaki haliyle canlanması lazım, var olması lazım cehennemde veya cennette. Bu sebeple Allah-u Teala bizi öldürüyor. Yeniden canlandırmak için. Birinci sebep bu. Aynı yaşta olmamız şart. Çünkü Allah-u Teala kadınlar da erkekler de orada cehennemde ve cennette aynı yaşta olacaklardır diyor. Ama herkes kendi öldüğü andaki haliyle mahşer meydanında toplandı. Öyleyse bu statünün değişmesi lazım. İşte bunun için Allah-u Teala sura ikinci defa üfürtüyor. Hepimiz yeniden ölüyoruz. Sadece bunun için mi? Bir sebep daha var. Cennet veya cehennem hayatında insanların bizim bu dünyamızdaki gibi yemek yemeleri, sindirim sistemlerinde onu öğütmeleri, sindirmeleri ve bunun müteferri unsurları ne cennette ne de cehennemde olmayacak. İnsanlar yemek yiyecekler ama onları enerji bedenleri sindirmeyecek, dışkı çıkarmayacaklar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her gün milyarlarca hücreniz ölür ve onların yerine yenisi hayata gelir. Bu asli sebep dolayısıyla insanlar büyürler, sonra yaşlanırlar ve ölürler. Hücre yenilenmesi vücudunuzun temelini teşkil eder. Doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Oysa ki cennet veya cehennem hayatı sonsuzdur. Milyarlarca, belki trilyonlarca yıldır. Öyleyse böyle bir sonsuz hayatı bu bedenlerle yaşamak, ölümlü bedenlerle yaşamak söz konusu değildir. Onun için enerji bedenlerle Allah-u Teala bizi bir defa daha yaratmak için sura ikinci defa üfürtüyor ve hepimiz ölüyoruz. Ve sura üçüncü defa üfürülüyor. Bütün ölenler canlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün ölenlerin canlanması söz konusu. Öyleyse herkes yeniden canlanıyor
Ama yepyeni bir vücutla birinci özellik, enerji bedenlerle doğuyoruz, yeniden diriliyoruz. Artık bu bedenlerde hiçbir değişiklik söz konusu olmayacak sonsuza kadar. Aynı yaşta kalacağız. Erkekler de kadınlar da aynı yaştalar. İki tane alternatif sunuluyor. Kur'an-ı Kerim'de kaç yaşında olduğumuza dair işaret yok. Ama vaktiyle insanlar bir kısmı demişler 19 yaşındaki halimizde canlanacağız. Bir kısmı demişler 33 yaşındaki halimizde canlanacağız. Biz de doğrusunu isterseniz sormadık. Ama genç bir yaşta herkes aynı yaşta olmak üzere bir daha yaşlanmayacak bir vücutla yeniden yaratılıyoruz Allah-u Teala tarafından. Sonra zaten sadece 3 defa ayrılıyor. Bundan sonra ne oluyor kıyamet günü? Bu yeni bedenlerle bedenlendikten sonra ne oluyor? Bedenlerimizin içine berzah aleminin yok olmasıyla artık berzah alemi kalmadığı cihetle tekrar bizim bedenimize geri dönmesi lazım gelen nefsler geliyor, fizik bedenimizle birleşiyor. Onlar da fizik bedenimizin hüviyetine giriyorlar. Yani aynı yaştaki hüviyete, aynı kalıba onlar da girmiş oluyorlar. Öyleyse bütün suçları ve güzellikleri işleyen nefsimiz de fizik vücudumuzdur. Öyleyse hesap da o ikisine aittir. Ruh hiçbir yanlış davranışın içinde bulunmamıştır. Hesaba çekilmesi söz konusu değildir. Ruhun cehenneme veya cennete girmesi de söz konusu değildir. O Allah'tan gelmiştir ve eğer ölmeden evvel biz onu Allah'a döndüremediysek, ölümümüzle birlikte Allah'a dönmüştür ve Allah'tadır. Geldiği yere geri dönmüştür. Sığınağı orasıdır Allah'ın zatı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda mahşer meydanında ki işlevler tamamlanmıştır. Bütün insanlar hepsi aynı yaşlardaki fizik vücutları, enerji bedenleriyle ve nefsleri de işlerinde olmak üzere mahşer meydanından bütün insanlık ayrılır ve indi ilahiye ulaşır. İndi ilahi yani Allah-u Teala'nın huzuru sonsuz sayıda hologramla donatılmıştır. Herkesin kendi hayat filmini, hologram usulü olan hayat filmini bulması hiç de zor olmayacaktır. Herkes kendi sistemine çekilecektir. Çeken sistemler otomatiktir ve hiçbir insanınki başka biriyle karışıp da onu engellemez, düğüm olmaz. Ve çekici sistem, manyetik alanlar herkesi kendi hayat filminin önüne ulaştırır. Nefs ve fizik vücut beraberliği bir perdeye veya ekrana ihtiyaç göstermeyen, üç boyutlu olarak oynayan kendi hayat filmlerini izleyeceklerdir. Bir sürücü, kiramen katibi meleği, bir de şahit. Hayatımız boyunca yaptığımız her şeye onlar şahit olmuşlardır. Ve hayatımızı seyrederken üç boyutlu olarak her saniye kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler hem hayat filmimizde görülür hem de bizlere teslim edilen mizanlarımızda görünür. Mizan öyle bir müessesedir ki kainatta mevcut olacak bütün suçları ve güzel davranışları
yani seyyiati ve hasenatı bütün alternatifleriyle muhtevasına alan Allah'ın bir ilahi kompütürüdür. İlahi bilgisayarıdır. Ve her türlü davranış biçiminin bütün kast unsurlarıyla birlikte hesap edilmiş şekilleri, sonuçları oradadırlar. Ve hayat filminizi gördüğünüz zaman neden iki tane hayat filmi seyrediyorum diye meraklanmayın. Bir tanesi düşünceleriniz. Neyi nasıl tasarladınız? İkinciler efaliniz. O tasarladığınız şeyleri nasıl gerçekleştirdiniz? Başınıza neler geldi? Biri hakikat platformunda, fizik platformunda, diğeri imajiner platformunda, düşünce standartlarında. Ama her ikisi de görüntü. Böylece hayatınızın hangi standartlarda, hangi düşüncenin ağırlığı altında, hangi ölçüde kasıtlı taammütle neler işlediğinizi ve bu sebeple o taammüt miktarına göre aldığınız negatif dereceler ve pozitif dereceler, yani nakıs ve zayıf dereceler, yani artı ve eksi dereceler hep orada her saniye görünmekte. O Allah-u Teala'nın sonsuz adaletini temsil eden elinizdeki mizanla karşılaştırdığınız zaman hayat biliminizdeki bütün rakamlar, bütün saniyelerde elinizdeki mizanla hep eşit. Anlarsınız ki size kıl kadar zulmedilmemiştir. Bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri daha seviyedeki mürşitlerin şahitleridir. Mürşitlerin hepsi kendilerine tabi olanların şahitleridir ve olmayanların da şahitleridir. Bütün Resuller Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerin sahip, mürşitlerin şahididir. Ve devrin imamı da bütün kavimlerdeki Resullerin şahitleridir. Bütün zaman parçalarının temsilcileri oradadırlar. Bütün zaman parçalarındaki devrin imamları, bütün zaman parçalarındaki bütün ülkelerdeki Resuller, bütün zaman parçalarındaki bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler, onun altındaki derece derece diğer mürşitler ve nihayet kiramen katibi melekleri, bir sürücü, bir şahit, hepsi oradadırlar. Görüldüğü gibi devrin imamı bütün Resullerin şahididir. Kendi devresindeki bütün Resullerin şahididir. Bütün Resuller bütün mürşitlerin şahididir. Bütün mürşitler daha alt kademedeki mürşitlerin şahididir. Onlar da daha alt kademedeki mürşitlerin şahididir. Ve nihayet kiramen katibi meleklerinin şahidiyle birlikte 7 tane şuhud kademesi oluşur. Ne olur? Hayat filmlerimizi görürüz. Oradaki kaybettiğimiz ve kazandığımız derecelerin sonucuna göre, eğer kazandığımız dereceler fazlaysa hayat filmimiz bize teslim edilir sağ tarafımızdan. Bunun manası cennete gidilecektir. Hayat filmlerimiz eğer kaybettiğimiz dereceleri fazlaysa sol tarafımızdan teslim edecektir. Manası cehenneme gideceğizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o gün herkes bir ayırıma
tabi tutulacaktır kendi hayat filmleri gereğince. Ve ya cehennem ya da cennet söz konusu olacaktır. Bu vücut bulan olay Allah'ın da şahit olduğu bir mahkemedir. Mahkeme-i Kübra budur. Allah Teala buyuruyor ki Mahkeme-i Kübra için, o gün ağızlarınızı mühürleyeceğiz diyor Allah Teala. Ve uzuvlarınız konuşacaklar. Yani yaptıklarını gösterecekler. O gün kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor Allah-u Teala.

O gün diyor Allah size yaptıklarınızı gösterecek diyor, haber verecek diyor. Doğumumuzdan ölümümüze kadar her saniyemiz orada yer almıştır. Üç boyutlu olarak etrafımızda kimler varsa onlar da hayat filmimizde beraber olarak yer alırlar. Biz de başkalarının hayat filmlerinde, onlara ait olan bölümlerde gene onlarla beraber yer alırız. Mahkeme-i Kübra bir yerde cereyan eder. Sadece indi ilahide. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu hayat filmleri indi ilahiden kıyamet günü tekrar geçmişe götürülecektir. Kimlerin hayat filmleri pozitif bakiye vermişse, onlar zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde, yani 7. gökkatının 1. alemi olan kader hücreleri bölümünde yerleştirilecektir. Altıgen bir kapıdan geçilerek girilen o sistemlerde bütün hayatınız mevcuttur. Herkes için ayrı bir hücre, ayrı bir sonuç. Ama zemin kattan 7 kat aşağıda cehennemin 7. katında da, esveli safiliğinde de, siccinde de cehenneme gideceklerin kader hücreleri vardır. Kıyamet günü sonuçlar belli olduğu için onlar geriye zamanın başına götürülürken ayrım kesin olarak yapılmıştır. Orada zemin kattan 7 kat aşağıda hayat filmleri olanlar, onlar füccardır. Şeytanın fücuruna tabi olanlar. Zemin kattan 7 kat yukarıda, 7. gök katında illiğinde kadercileri bulunanlar, onlar da ebrardır. Birinin sahipleridir. Cennete girecek olanlardır. Peki ne olur? Hayat filmlerimiz tamamlandı ve bize teslim edildi. İster cennetlik olsun insanlar, ister cehennemlik olsun, hepsi mutlaka evvela cehenneme girer. Cehennemin kapılarında farklı bir işlem söz konusudur. Kimin hayat filmi sağ tarafındaysa, o kişi cehenneme ulaştığı zaman cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri girer. Kapılar onlara engel olmaz. Kapılardaki elektronik sistemler buna göre duyarlı kılınmıştır. Ama kimin hayat filmleri sol tarafından verildiyse, onlar cehennemin içine giremezler. Mutlaka kapı yukarı kaldırılacaktır. Eğer cehennemde kalmak üzere girenler, yüzleri toprağa sürtülmek suretiyle zelil bir şekilde cehenneme gireceklerdir ve arkalarından kapı tekrar kapanacaktır. Ard arda gelen bütün cehennem mensupları, cehenneme hiçbirisi yürüyerek ayakta giremez. Hepsi mutlaka yerde sürülerek 30 santim veya daha biraz fazla açılan kapıdan geçebilmek için mutlaka burunları yere sürtünerek gireceklerdir. Kur'an'daki ifade aynen böyle. Ve herkes cehennemi görecektir. Cehennemde kalanlar ait oldukları cehennemlere dağıtılacaktır. Ama cehenneme gidenler
o cehennemdeki korkunç sahneleri gördükten sonra sonsuza kadar o insanların o işkenceleri çekeceğini düşünerek, Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek cehennemi terk ederler. Cehennem kapıları onların çıkmaları için de müsait bir zemindedir. Kapılar açılmaz ama kapının içinden, şeffaf kapının içinden uçarak çıkarlar cennete girecek olanlar ve oradan ait oldukları cennetlere uçarlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada Sırat Köprüsü diye bir şeyden bahsedilir. Herkes bir Sırat Köprüsü'nden bahseder. İnsanlar onun üzerinden ya sürünerek geçerlermiş, ya yürüyerek geçerlermiş, ya koşarak geçerlermiş, ya da uçarak geçerlermiş. Ve kim o Sırat Köprüsü'nden aşağı düşerse onlar cehenneme gideceklermiş. Cehennem aşağıdaymış, Sırat Köprüsü'nün altındaymış. Ama kim kurban kesmişse o koçun boynuzuna yapıştı mı Sırat Köprüsü'nü mutlaka aşarmış. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi masal. Bunların hiçbirisi hakikat değil. Bu konudaki hadis-i şerif de yok. Söylenenler uydurma hadisler. Çünkü Kur'an'a göre Sırat Köprüsü tatbikatı mümkün değil. Evvela Allah Teala Meryem Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde içinizden diyor kıyamet gününü cehenneme uğramayacak, cehenneme girmeyecek hiç kimse yoktur diyor. Cennete girecekleri ise biz oradan alıp cennete ulaştıracağız diyor. Ey sevgili kardeşlerim, madem ki herkes indi ilahiden cehenneme mutlaka ulaşacak, öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsünün bulunması mümkün değildir. Çünkü eksiklik yok. Bir tamam, bütün insanlar mutlaka cehenneme gidiyorlar. Giriyorlar, yani uğruyorlar. Bir kısmı uğramış oluyor, bir kısmı ise kalmak için oraya gitmiş oluyorlar. Ama hepsi gidiyorlar. Meryem 73. Öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsünün bulunması mümkün değildir. Peki ya cennete girecekler? Onlar için de telafat yok. Onlar için de eksilme yok. Cehennemden o şeffaf kapılardan uçarak çıkan cennete geleceklerin hepsi de oradan çıkıp cennete ulaşacaklar. Gene aralarından düşüp de cehenneme geri dönecek olan kimse yok. Öyleyse sırat köprüsü yok. Ama sırat-ı müstakim var. Gerçekten sırat-ı müstakimden düşmek de söz konusudur. Sırat-ı müstakime çıkamamak da söz konusudur. Sırat köprüsü için söylenen şeyler sırat-ı müstakim için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, zaten sırat köprüsü diye bir tabir yanlış, öyle değil mi? Sırat yol demek. Sırat köprüsü yol köprüsü. Akılcı bir tabir mi? Sırat-ı müstakim istikamet üzere olan yol demek. Kime istikametlenmiş? Allah'a istikametlenmiş. Allah Teala Kehf suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Allah'a istikametlenmiş yol. İşte sevgili kardeşlerim, bu yoldan düşmek var. Bu yolu aşıp cennete değil, Allah'a ulaşmak var. Ama Allah'a ulaşanlar mutlaka cennete ulaşacaklara göre gene cennete ulaşmak dolaylı bir şekilde sayılabilir. Öyleyse buradaki müesseseye dikkat edin.
burada o yoldan düşmek söz konusu. Nasıl? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona söz vermiştir. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Yani sırat-ı müstakimi o kişi mutlaka geçecektir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi. Ama o noktadan itibaren de şeytan kişiye şiddetli musallat olacaktır. Bütün gücüyle onu Allah'ın velayetinden düşürmeye çalışacaktır. Eğer bunu başarırsa fısktayken, küfürdeyken, dalaletteyken Allah'a ulaşıp Allah'ın evliyası olan kişi evliyalıktan düşer, sırat-ı müstakimden de düşer. Sıfır noktasına geriye gelir. Allah verdiği her şeyi geriye alır. O kişi artık idrak de edemez. Allah onu idraksiz kılar. Çünkü ondan aldığı ekinleti tekrar kişinin kalbine koyacaktır. Ve kişi artık idrak edememeye başlayacaktır. Kulaklarına vakrayı tekrar koyacaktır. Kişi işitmemeye başlayacaktır. Gözlerine tekrar hicab-ı mestüre koyacaktır. Kişi irşat makamına artık mürşit olarak bakmayacaktır. İrşat makamından şüpheye düşmüş, onu defterden silmiştir. Ve o şartlara mutlaka geri döndürülecektir. Devrin imamının ruhu başından alınacak, kendi ruhu fizik vücuduna geri döndürülecektir. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi konulacak ve tekrar kalp mühürlenecektir. Bütün şartlar geri döndüğü için kişi idraksiz olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın Nahl Suresinin

Allah Teala diyor ki Nahl suresinde sizi Allah Teala hidayete erdirdikten sonra tekrar idraksiz bir hale getirebilir diyor. Sizin davranış biçimleriniz, sizin yanlışlarınız sebebiyle. Nahl suresinin 70. ayet-i kerimesinde sizi Allah yarattı diyor. Sizi yine o öldürecek. İçinizden ömrün en reziline çevrilen vardır ki idrak sahibi olduktan sonra tekrar idraksiz olurlar. İşte bu ayetle, Nahl suresinin 70. ayet-i kerimesiyle Allah Teala onu anlatıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, işte kıyamet olayı söylediğimiz standartlar içinde gerçekleşen bir olgudur ki kıyamet hepimiz için geçerlidir ve bir gün mutlaka kopacaktır. Çok da uzaklarda olmadığını düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha kıyamet konusundaki bir söyleşiden sonra inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbeti merkezi Allah olan hep onun etrafında dönen bir sohbet içinde. Bir zikir sohbeti. Bizi yaratan Allah, kölesi olduğumuz Allah, şu kainatta bize bir hayat hakkı nasip etmiş diye ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Hayatımızın Allah katında değerli olması söz konusudur. Bu dünyada sadece iki tane eğilim söz konusudur. Ya Allah'a olan eğilim ya da şeytana olan eğilim. Ya da ruhun hakimiyeti altında bir hayat veya nefsin hakimiyeti altında bir hayat. İkisi de aynı manaya gelir. Yani Allah'a olan eğilim ruhun eğilimidir. Şeytana olan eğilim de başlangıçta nefsin eğilimidir. İşte insanlar bu açıdan ikiye ayrılırlar. Allah'a dönük olanlar, şeytana dönük olanlar. Ve dünyada sadece iki çeşit insan yaşar. Çünkü Allah'a dönük olmayanların hepsini Allah-u Teala şeytana dönük olarak kabul ediyor. Şeytana dönük olan insanlar normal standartlarda olup da şeytanın büyüsünü, sihrini tatbik etmeyen insanları da itibar eder. Şeytanın büyüsünü, sihrini, hüdamını tatbik eden, sağ ilmini öğrenen, onları tatbik eden insanlar da olabilir. İkinci grup tamamen şeytanın emrine girmiştir. Diğer grup bir kısmı Allah'ın yolunda olduğunu da zannedebilir. Zamanımızın din alimleri gibi ama aslında şeytana hizmet ederler. Öyleyse şunu hiç unutmamamız lazım ki insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Bu yozlaşmaya dönük standart içindeki insanoğlunu yozlaşmaktan kurtarmak için mutlaka Allah'ın yolunu almak mecburiyetindesiniz. Yalnız Allah'ın yoluna girebilenler, Allah'a gönül verenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşacak olan sadece bunlardır. Öyleyse yozlaşma deyince orada durun. Bunun manası neden Allah-u Teala'nın belli devir geçtikten sonra Allah'a göre bir devir geçtikten sonra mutlaka yeni bir peygamberle açıklamalar yapmayı gerekli görmesi? Bunun arkasında sadece insanın yozlaşması var sevgili dinleyenler ve izleyenler. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra da her kavme Allah-u Teala Resuller göndermekte devam ediyor. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın gönderdiği bu Resuller neyle görevli? Son peygamber, şeriat kitabı kendisine inmiş olan Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun şeriatı kıyamete kadar devam edecek. Tamam. Öyleyse bu şeriatın devamında yozlaşmayı nasıl engelleyecek Allah-u Teala? İşte asırlar boyunca her kavme yeniden peygamber olmayan Resuller gönderir. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde
buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Ardı arkası kesilmeden göndeririz. Buyuruyor Allah Teala. Ve bugüne kadar diyor hangi kavme Resul gönderdiysek onlar o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor. Tarih boyunca hiçbir kavim hiçbir Resulü kabul etmemiş. Her devirde aynı olaylar hep cereyan etmiş. İşte bunun arkasında yatan şey insanların yozlaşması. Allah sadece emirlerini verir. İnsanların yoldan çıkması veya Allah'ın yoluna girmesi Allah'a bir fayda veya zarar veremez. Öyleyse bu konu insanların kendilerine zarar vermesiyle noktalanabilir. Ya Allah'ın yolunda olmak veya olmamak. İnsanlar son devreye baktığımız zaman Allah'ın yolundan bütün boyutuyla ayrılmış durumdalar. Yani iblis ne yapıyor, ne ediyor? Öyle sonuçlar husule getiriyor ki oradaki dizayn bozuluyor. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlere indirdiği esaslar birbirinin aynıdır. Sadece İslam'ı talim etmiş Allah-u Teala insanlara. İslam'ı öğretmiş sadece. Verdiği bu İslam talimatı bir insanın ruhunu, fizik vücudunun nesnini Allah'a teslim etmesi olayı. İblis de kısa zaman sonra mutlaka Allah-u Teala'nın bir güzelliğini devre dışı bırakmış. İnsanları öyle bir şekilde kandırmış ki Allah'ın temel emirleri, İslam olmaya müteallik emirleri hep unutulmuş. Öyleyse doğruların yerini hep yanlışlar almış. İşte bunun adı dejenerasyondur. Bunun adı yozlaşmadır. Asırlar boyunca insanların peygamberler arasındaki devrelerde adım adım yozlaştıklarını, yeni bir peygamberle yeniden hayat bulduklarını görüyoruz. Son defa hayat buldukları nokta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 sene var. Peki yozlaşma durmuş mu onunla beraber? Elbette durmuş. İnsanlar gerçek anlamda tekamül etmişler. Allah'ın evliyaları olmuşlar. Ve hedeflere gitmişler. Allah sana bir dizayn koyuyor ortaya. İnsanların mutluluğunu sağlayacak olan kanunları Allah-u Teala mutlaka serdediyor. İşte ne yazık ki peygamberden sonra adım adım İslam'ın temel gayeleri unutuluyor. Ve insanlar adım adım yoldan çıkıyorlar.
Bugün de aynı trajedi yaşanıyor. 14 asır evvel sahabe İslam'ı yaşamış. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamış. Ve bugün insanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde İslam'ı yaşamıyorlar. Ve insanlara İslam'ı anlattığınız zaman İslam'la ilişkisi olmayanlar hep sizlere İslam ülkelerini gösterirler. İslam olduğun zaman derler, sen de onlar gibi olacaksın. Oysa ki dünya üzerinde şu anda İslam'ı yaşayan hiçbir ülke yok. Hepsi İslam'ın 5 tane şartını baş tacı etmişler. İslam olmanın ne olduğunu unutuyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak. Böyle bir teslim olmanın bütünüyle ama bütünüyle umutsuzluğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Unutmuşlar İslam olmayı. Ve şeytan onları dünyada değil, asırlar boyunca adım adım İslam'dan çekmiş, koparmış ve İslam'ın dışına gitmiş. Her şey mi? Her şey tersine dönmüş. Asli unsurlar Allah ile olan ilişkilerde son derece önemlidir. Çünkü insanın kurtuluşu, çünkü insanın saadet ulaşması onlara bağlıdır. Şeytansa insanın kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ve vaz ettiği her şey bunu sağlamak içindir.

Allah'ın karnını kıyar. Ve kurduğu karınlar Allah'ın faizlerini teşkil eder. Ama asırlar geçtikçe şeytanın son derece kurnaz bir oyununun kurbanı olurlar. İblis şöyle düşünür. İnsanlar der ibadet etmelidir. Ama öyle ibadetler yapmalıdırlar ki bu ibadetlerinden hiçbir zaman kurtaramamalıdır. Kurtaracak olan ibadetleri ise yok etmem gerekir diyor İblis. Başarabilmiş mi? Evet, başarabilmiş. İnsanlara bırakmış namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi. Ama bunların arasına zikri koymamış. Bunların arasında safhaları oluşturan temel kanunları koymamış. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi koymamış. Kazdırmış, devreden çıkarmış. Mürşide ulaşmayı devreden çıkarmış. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesini devreden çıkarmış. Daha sonra fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslim edilmesini devreden çıkarmış. Her cepheden meseleyi sıfıra ulaştırmayı başarmış. Yani İslam alemi bugün özellikle bu ibadet yaptıklarını zannedenler İslam'ın 5 tane şartını yaşayanlar iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekmekle meşguller. Hiçbir şekilde kurtulabilmeleri mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bu kurtuluş vesilelerine dikkatle bakın. Onları öğrenin. İblis zaman içerisinde her şeyi tersine çevirmeyi başarıyor. Allah'ın temel kanunlarının teşhirler çekiyor insanları. Ve insanlar şeytandan geldiğini bilmeksizin bir süre sonra birçok konunun sahibi kesiliyorlar. İşte zamanımızda deniyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Kim söylüyor bunu sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis söylüyor. Çünkü Allah Teala tam onun zıttını söylüyor. Yüzeyine Allah'ın söylediğiyle şeytanın söyledikleri arasındaki bir dengeye oturtursak bakıyoruz ki tam ve kesin olarak şuna emin olmak mümkün. Allah Teala ne söylemişse şeytanın tersini söylemiş. Halk arasında dolaşan laflara birer birer bakın. Hepsi iblisin birer tuzağı. İşte bunlardan bir tanesi o söylediğimiz şey. İblis insanla Allah arasına kimse giremez deyince neyi sağlıyor? İnsanların mürşide ulaşmalarını engellemeyi sağlıyor. Başarabilirse ne başarmış? 14 yıl sonra bu televizyonları parçalayan bütün din alimleri aynı şeyi söylüyorlar. İnsanla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Ruhban sınıfı deyince neyi kastediyorsunuz diyoruz. Diyorlar işte rahipleri kastediyoruz. İnsanların günahlarını çıkartıyor. Onları affediyor. Bitiriyor. Siz de bunu iddia etmiyor musunuz diyorlar bize. Allah'ın söylediklerinin ne kadar yanlış anlaşıldığını her vesileyle bir defa daha işitiyoruz sevgili. Bu adamlar müşriklere yedek ilahlar diyorlar. Yani kim müşrikse bir defa mutlaka Kur'an'a göre evliya müşriktir. Yani Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyasıysa ne olur? Allah Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki Yunus 62, 63, 64'te
Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun ve bimil büşra fil hayat ettin ya.

Şimdi bizim Diyanet İşleri Başkanlığı 80 bin kadronu oluşuyor. 80 bin kadronun büyük kısmı vazifeli olan imamlar, müezzinler. Ve mürşidin ne olduğunu soruyoruz. Onlara diyorlar, işte biz mürşidiz. Siz evliya mısınız diye sorarsanız eğer, diyorlar ki değiliz. Nasıl mürşit oluyorsunuz? Mürşit olmak için diyorlar evliya almaya gerekmiyor. Gerek yok. Evliya olmak gerekmez. Oysa ki Allah-u Teala mürşitlerin mutlaka evliya olduğunu söylüyor. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi bu konuya yeterli ışığı tutmuş. Allah-u Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya, mürşit bulunmaz. Mürşidin vasfını veriyor Allah Teala, evliya diyor. Evliya olacak mürşid. Başka özellikleri var mı? Elbette var. Bakınız ne diyor? Allah Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Bu bir mürşit tarifi. Birinci özellik Allah'a teslim olmak. İkinci özellik Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Bu özelliklerin hepsinin sahibiymişler. Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte bakınız Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor ki Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle kalbimizdeki görme hastasıyla görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim Allah'a çağıran, Allah'a ulaştıran yolumuzdur. Öyleyse Allah'a çağırmak, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş muydu? Hepsi teslim olmuştu. Allah Teala teslim keyfiyetini açıkça Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve çimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlar da Allah'a veçlerini teslim etmişler mi? Eğer etmişlerse mutlaka daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için bir olay var. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Yani mürşit olmanın birinci vasfı olan Allah'a teslim olmak, ikinci vasfı olan Allah'a çağırmak hep onların sahip oldukları şeyler. Zamanımız mı? Bunların hepsine şiddetle karşı çıkıyor.

Allah'a çağırmak mı diyorlar? Ne demek diyorlar bu? Bir insanın diyorlar ruhunu Azrail Aleyhisselam alır ve kişi ölür. Ve Azrail Aleyhisselam da ölmüş olan kişinin ruhunu Allah'a getirip teslim eder. Bunun dışında bir insan sağ iken onun ruhunun Allah'a ulaştırması diye bir şey yoktur. İşte yozlaşma dediğimiz şey böyle oluyor sevgili dinleyenler. Allah-u Teala'ya ne kadar hamdetsek şükretsek azdır ki Kur'an-ı Kerim var. 14 asırdan beri bir kelimesi bile değişmeyen bir mukaddes kitap. Kur'an-ı Kerim. Hamdolsun ki o geldiği yerinde sapasağlam duruyor. Ve oradaki Allah'ın emirlerine rağmen bu yozlaşma, bu yoldan çıkma, bu cehenneme doğru yol alma, Kur'an-ı Kerim'in varlığına rağmen. Düşünebiliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Bu sözleri söyleyenler, bu inci tanelerini yumurtlayanlar aslında büyük kısmı bir Kur'an-ı Kerim'in de meal vericisi. Ne azim tecellidir ki Allah'ın söyledikleriyle bunların söyledikleri birbirine tamamen ters düşüyor. Bir tarafta Allah-u Teala var. Bir de bugün çağımızda öğretilen din ilmi. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Ne söylemişse bunlar da tam onun tersini iddia ediyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunlar da öyle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek diye bir şey yok diyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Mürşide ulaşacaksınız. Bunlar da diyorlar ki mürşide ulaşmak diye bir şey yok. Mürşide tabi olmak diye bir şey yoktur. Mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Bir insan mürşide tabi olmak söz konusu değildir. Allah-u Teala ise farz kılıyor bildiğiniz gibi. Allah-u Teala diyor ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız diyor. 11 defa üzerinize farz kılıyorum diyor. Bunlar da diyorlar ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ancak ölümden sonra ulaşır. Yani kelime kelime Kur'an-ı Kerim'i araştırın. Allah'ın söylediği her şeyin zıttını bu insanlar zaman içindeki yazdıkları kitaplarla başka insanlara kabul ettirmişler. Ve böylece korkunç bir olayla karşı karşıya kalmışız. Allah'ın dininin muhtevası Allah'ın söylediklerine değil, söylediklerine ters falsolarla doldurulmuş. Her şey çığırından çıkmış. Her şey mahvedilmiş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın doğrularını söylemekle vazifeliyiz. Adamlar diyorlar ki insanla Allah arasına kimse giremez. Biz de onları soruyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler gönderdiğini söylüyor. Nebiler gönderdiğini söylüyor yani. Resuller gönderdiğini söylüyor. Ve biz diyor Resullerimizi kendilerine itaat edilsin diye, onlara tabi olunsun diye göndeririz. Habibim sana tabi olmak, bize tabi olmak demektir diyor. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor. Ve Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki biz emrimizle insanları Allah'a hidayet etsinler diye, insanların ruhlarını Allah'alaştırsınlar diye, emrimizi onlara tebliğ ederek bunu yapsınlar diye imamlar kılarız diyor. Allah Teala diyor biz kılarız diyor. Onlar da yoktur diyorlar. Yani her şey
Bütün boyutlarda Allah'ın yolundan ayrılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah neyi söylemişse artık insanlar tersini iddia eder olmuşlar. Allah Teala zikir meclisini koyuyor. Diyor ki Allah'ın ismiyle zikredin. Zikri böylece farz kılmış. Sonra çok zikri, günün yarısından daha fazla olan zikri farz kılmış. En sonra da daimi zikri farz kılmış ve bütün sahabenin daimi zikre ulaştıklarını görüyoruz. Ve zamanımızın alimleri diyor ki zikir öyle sizin söylediğiniz gibi Allah'ın ismini tekrar etmek falan değildir. Zikir hatırlamak anlamına gelir. Ara sıra Allah-u Teala'yı hatırlayacaksınız. Bizim gibi yapın. Allah'ı ara sıra hatırlayın. Yani kavram adına Allah-u Teala kelime yapısı olarak, kelime yapısıyla son derece net olarak verdiği, Allah-u Teala'nın verdiği her şeyi zıvanadan çıkarmışlar. Bu zıvanadan çıkmış olan adamlar. Her şey zaman içerisinde hedefini şaşırmış. Yani şeytanın elinde onun bir silahı olmuş çıkmış. Böylesine korkunç bir uğraşı, zülvani bir uğraşı ve sonunda onların zaferi. Artık İslam Allah-u Teala'nın verdiği temel emirler itibariyle mevcut değil. Yani bugünkü insanların ortaya koyduğu din ilmi adını verdikleri şey artık din falan değil. İnsanların yorumlamalarıyla insanları Allah'ın cennetine değil, şeytanın zulmani alemine ve bundan sonra da cehenneme ulaştırmak için kurulan bir din haline almış. Bütün doğrular tersine çevrilmiş. Ve en kötüsü din alimleri eliyle yanlışlar, insanları cehenneme götürecek olan yanlışlar, doğrular diye insanlara götürülüyor. Bir kısım din alimleri bunu yaparken bir art niyetin sahibi değiller. Gerçekten öğrendikleri o. Öğrendikleri yanlış ilmin, faydasız ilmin açıklamasını yapıyorlar sadece. Allah'ın söylediklerinin tamamen tersi her açıdan bunlar tarafından ortaya konmuş. Allah Teala neyi söylemişse onlara dersini söylemiş. İşte Allah Teala ne diyor? Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Yani Allah Teala diyor ki insanlarla aramıza biz vasıta koyarız. Biz koyarız diyor. Biz emrederiz. Bizim emrimiz de olur. Emrimizi tebliğ ederek İnsanların ruhlarını bize ulaştırırlar diyor. Ve şeytan da diyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Ondan sonra mürşitlere ne olacak? Tabi olunacak. Nasıl? El öpme suretiyle bir tabiiyet meclisi söz konusu. Onun da hemen muhtevasını şeytan getirmiş. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kimi kastediyorsunuz diyoruz? Papazları. Sebep diyorlar ki o papazlar günah çıkartıyorlar. İnsanlara diyorlar ki senin günahlarını affettim. İnsanların günahlarını affettiklerini zannediyorlar. Harika, gerçekten de böyle olay. Papazlar günah çıkartıyorlar. Günahların affedildiğini söylüyorlar. Böyle bir husus bizim dışımızda nasıl düşünüyorlarsa öyle yapsınlar. Tamam.
Ama ruhban sınıfı yoktur diye onlar gibi kabul ettikleri mürşitleri kastediyorlarsa burada olay bütünüyle dinin nasıl bir çıkmaza girdiğinin açıklamasını kapsar. Mürşitler hiç kimsenin günahını affetmek yetkisinde değillerdir. Günahları Allah affeder. Affetmek yetkisinin yegane sahibi Allah'tır. Kulların işlediği günahların. İnsanlar ne yapar? Kendilerine karşı işlenmiş olan suçların affının sahibi olabilirler sadece. Öyleyse mürşitlere tabi olunduğu zaman o insanların günahlarını mürşitler mi affediyor? Bunu demeye getiriyorlar. Sanki nasıl onlara, rahiplere tövbe ediliyormuş, rahiplere tövbe edildiği zaman günah, yani günah çıkartılıyormuş. Günah çıkartıldığı zaman nasıl rahipler o insanların günahlarını affediyorlarsa mürşitler de aynı şekildeymiş. Allah Teala diyor ki biz diyor affederiz. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de mümin olursa, yani mürşidine tövbe eden bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi mümin olur. Kim tövbe eder de mümin olursa o böylece diyor nefsi ıslah eden amellere başlar diyor Allah Teala. Ve diyor biz onun bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, yani nasıl bir aldatılmayla karşı karşıyasınız? Allah Teala diyor ki biz affederiz diyor. Biz sevaba çeviririz diyor. Onlar da mürşitleri insanlara günah çıkartan rahipler gibi göstermeye çalışıyorlar. Sanki mürşitler o günahları biz sizin bütün günahlarınızı affettik gibi, biz sizin bütün günahlarınızı sevaba çevirdik gibi bir hüviyete sokmak istiyorlar. Oysa ki her mürşit der ki kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, o mürşide ulaşıp önünde çıkıp tövbe etmişse Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın doğruları var, şeytanın da yanlışları. Allah'ın her doğrusunun karşısına iblis bir yalanı getirmiş ve insanları bunu asırlar boyunca adım adım yürüyerek kabul ettirmiş. Artık her taraftan bunu duyuyorsunuz. Hangisini duyuyorsunuz? İnsanla Allah arasına kimse giremez. Hangisini duyuyorsunuz? İşte bu sizin mürşitleriniz var ya, onlar yedek ilahtır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, mürşitler başka insanların Allah'a ibadet etmeleri için onlarla beraber Allah'a ibadet eden, onların başında Allah'a ibadet eden kişidir. Bunun neresinde mürşidi ilahlaştırmak var? Acaba kim böyle bir saçma iddiayı ortaya koyabiliyor? İşte İblis, eğer insanlar mürşitlerine ulaşırlarsa, gerçek bir mürşide ulaşırlarsa, İblis'in o kişi üzerindeki bütün sultası mutlaka sona erecektir. İblis de sadece bundan korkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sultasının, insanlar üzerindeki sultasının sona ermesinden. Bunun için her şeyi yapar. Bütün gücüyle o istikamette çalışır. Doğruları unutturabilmek konusundaki gayretleri bu esasa dayalıdır. Çünkü kim mürşidine ulaşırsa o artık iblisten kurtulmanın yolunu bulmuş olan birisidir. Neden? Zikir yapacaktır. Başka ibadetlerini de yapacaktır tabii. Başkalarından çok daha fazla olarak. Ve onların neticesinde de her geçen gün nefsindeki afetler biraz daha, biraz daha, biraz daha azalacaktır. Manası, şeytan afetlere tesir edebildiğine göre,
Şeytanın tesir edebilme sahası %100'den giderek küçüle %50'nin altına düşecektir. Sonunda da sıfırlanacaktır. İblis de buna tahammül edemez yani. Onun için bir sürü yanlışı insanların eliyle insanların kandırılmasında kullanacaktır. Ve bunu son derece rahat bir biçimde gerçekleştirir. Ne yapar? Alim geçinen insanları şeytan elinde oyuncak eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Kur'an-ı Kerim'in aslının var olmasına o kadar çok seviniyoruz ki, o olmasaydı söylediklerimizin hepsi havada kalacaktı. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var. Kimin yalan, kimin doğru söylediğini en açık şekilde ortaya koyan son peygambere indirilmiş olan son şeriat kitabı. Ama bu yalanları söyleyenler de diyorlar ki ne yazar yani Kur'an-ı Kerim'se? Biz insanlara söyleyeceğimizi söyleriz. Hadi sen aksini söyle de onları Allah'ın tarafına al bakalım alabilirsen. Bu insanların profesör titüllerinden, doçent titüllerine bakan bizim tertemiz insanımız, bu Allah'ın söylediklerine taban tabana ters iddiaların sahiplerine inanıyorlar. Söylüyorum ki hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın her açıdan onların şeytanı temsil ettiklerini görüyorsunuz. Allah-u Teala'nın ister safhalar itibariyle durumuna bakın. Beş safhaya yürüyen insan saadetini. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ikinci safha. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmiş olmak, üçüncü safha. Fizik vücudu Allah'a ulaştırmadan, ahsen kılarak, muhsin standartları içinde, dördüncü safha ve beşinci safhada kişinin en zor teslim olan nefsini de Allah'a teslim etmesi var. Bunların hepsi yok edilmiş. Ne ruhun Allah'a ulaşması kalmış, bir defa insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan öyle bir şey söz konusu değil. Herkesin ruhu ölümden sonra ulaşır diyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslim olması diye bir şeyin hiçbir şekilde farkında bile değiller. Nefsin Allah'a teslimine gelince kafadan Allah böyle bir şey onların kitaplarında yazmıyor. Ve siz Allah'a teslim oldunuz mu diye sorduğumuzda biz diyorlar bugüne bugün İslam'ın beş tane şartını yerine getiririz arkadaş diyorlar. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz. Hacca da gittik çok şükür. Bir daha ara sıra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah da dedik mi? Tamamdır diyorlar. Biz Allah'a teslim olmuşuz ve doğru postada cennete gireriz. İşte Allah Teala fizik vücudun Allah'a nasıl teslim olacağını şartlarını söylüyor. Daha birinci şartta bu insanlar yoklar. Birinci şart ne? O kişinin zahit olması. Yani o kişinin günün yarısından daha fazla her gün zikir yapmak mecburiyeti. Ancak böyle insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olabilirler. Ve daha sonra daimi zikre ulaşanlar sadece nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Üçüncü teslim. Şimdi bırakınız sevgili izleyenler ve dinleyenler daimi zikre ulaşmayı. Bu insanlar zikir yapmıyorlar. Daimi zikre ulaşmayı bırakın. Zikir yapmıyorlar. Bu insanlar zikri
farzların arasından koparıp almışlar. Bugün size 32 farzdan bahsedilir. Bugün size 54 farzdan bahsedilir. Ama ne 54 farzın içinde, ne 32 farzın içinde zikir mevcut değildir. Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi diyor ki وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor? Allah'ın ismiyle zikret. Peki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah-u Teala? Diyor ki ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîrar. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani ne demek çok zikir? Zikir çok olacak. Günün yarısından çoğu olmalı ki zikrin çokluğu kesinleşsin. Yani bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yapıyorsa ancak o kişi çok zikir yapan biridir. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesine ne diyorsunuz? Esfirallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cümlelerim. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz ve 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikri arıyorsunuz. Elinizde mikroskop zikir arıyorsunuz. Zikir yok. Farzların arasından zikri kaldırmışlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsan tekamülünün temeli zikirdir. Zikir olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tabi tasfiye etmeniz de hiçbir şekilde mümkün olmaz. Nefsin tezkiyesi demek, nefsin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasının yok etmesi, yok olması, yerine ruhun hasletlerinin faziletler adıyla gelip yerleşmesi halidir. Tasfiye ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ve yerine ruhunuzun hasletlerinin bütün olarak nefsinizin kalbini tamamen işgal etmesidir. Öyleyse bunun insanlar tarafından artık bütünüyle unutulmuş olduğunu görüyorsunuz. Zikir mi diyorlar? Hayır, sizin söylediğiniz gibi diyorlar. Değil diyorlar. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Biz ara sıra Allah'ı hatırlarız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Zikir yaparız, Kur'an-ı Kerim okuruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i kendi dizaynları içinde yoruma tabi tutuyorlar. Aslında gerçekten Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim okumayı da, namaz kılmayı da, Allah'ı zikretmeyi de üçünü mukayese ediyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim var ya, onu oku onlara, sahabeye oku ve anlat. Tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin zamanın, namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu ibadetlerin en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir diye bir olay var. Bu zikir müessesesi insanı kurtuluşa ulaştıracak olan asıl unsurdur. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefsi emarenin tamamlanması,
Böyle bir ruhun birinci kata ulaşması yok. Nefsi levvame ve ruhun ikinci kata ulaşması yok. Nefsi mülkime ve ruhun üçüncü kata ulaşması yok. Nefsi mutmainne, radiye, mardiye, teskiye, ruhun dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşması söz konusu değil. Zikir yoksa bunların hiçbirisi yok. Oysa ki nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin vermiş tezkiye olacak diye. Ruhumuz Allah'a misak vermiş, ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye. Ve fizik vücudumuz Allah'a ahit vermiş, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak diye. Eğer zikir yoksa bu yeminlerin hiçbirisinin yerine gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir işlem var. Allah Teala'nın indinde insanların Kur'an'dan nasiplerini alması. Kur'an-ı Kerim'de sevgili dinleyenler ve izleyenler bir tabir var. Ulul Elbab. Elbab kelimesi lüb kelimesinin çoğulu çiftliğe yazılır. Ulul de sahipleri demek. Ulul Elbab lüblerin sahipleri manasına giriyor. Lübün ne olduğu ise onlar tarafından şekle bağlanmış. Lüb, akıl manasına gelen bir kelime olduğu için Ulul Elbab akılların sahipleri oluyor. Ve bize diyorlar ki biz Ulul Elbab denen Kur'an-ı Kerim'de nerede Ulul Elbab geçiyorsa o biziz diyorlar. Her söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e der. Niçin diyoruz siz Ulul Elbab'sınız? Çünkü diyorlar biz Kur'an-ı Kerim okuruz. Yani zikrederiz. Allah-u Teala diyor ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de Allah'ı zikredin. Yani 24 saat siz Kur'an-ı Kerim okuyabilir misiniz? Okuyamayız ama diyorlar 24 saat okumaya gerek yok ki ara sıra okursun. Böylece Ulul Elbab olursun. Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler Ulul Elbab'ın tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Li Ulul Elbab yeşkurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O Ulul Elbab kullarımız var ya onlar için Allah'ı ayaktayken de otururken de yer üstü yatarken de hep zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor Allah-u Teala. Bütün Kur'an'daki kavramların sahibi olduğunu iddia edenler de diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'i okuruz, sık sık okuruz. Bazen ayakta okuruz, bazen otururken okuruz, bazen de yatarak okuruz. Öyleyse biz Ulul Elbab'ız. Bir kere akıllı olmadığımızı kimse iddia edemez diyorlar. Elhak adamlar profesör olmuşlar. Hiç kimse akılsız olduğunu iddia edemez gerçekten. Ama işte oradan sonrasında Allah-u Teala'nın ilmiyle onların ilmine ayrılıyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte zamanımızda din ilmiyle meşgul olan insanlar artık ilimsizliği ilim zannediyorlar. Ve Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu bir dünyada sadece onların söylediklerine inanan insanları cehenneme ulaştırmakla, kendilerini de cehenneme hazırlamakla meşguller. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah neyi söylemişse bu insanları dinleyin ve görün ki bunlar hepsinin tamamen tersini iddia etmektedirler.
Her açıdan Allah'ın dostu çizgisi altında birçokları farkına bile varmadan Allah'ın düşmanı fonksiyonuna eda ediyorlar. Ve kime hangi açıdan din öğretmişlerse öğrettiklerinin hepsi adım adım onlarla beraber cehenneme gitmeye mahkum. Başka hiçbir alternatifleri yok. Her şeyin sahibi zannediyorlar kendileri. Söylediğimiz gibi biz diyorlar ulul elbabız. Oysa ki daimi zikrin sahibi falan değiller. Zaten hiç zikir yapmıyorlar. Bırakınız ara sıra zikretmeyi ki ulul elbab olmak daimi zikir yapmak demektir. Bırakınız daimi zikri, hiç zikir yapmıyor adamlar. Ve daimi zikrin sahibi olan ulul elbab yerine de kendilerini rahat rahat yerleştiriyorlar. Kur'an-ı Kerim hangi açıdan bir sonuç koymuşsa ortaya, onun tam tersini onlarda bulabilirsiniz. Öyleyse bir tarafta şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asırda Allah'ın bütün söylediklerini insanlara unutturmuş, yetmez. Onların terslerini kabul ettirmiş insanlara. İnsanlar öyle bir hale gelmişler ki Allah neyi söylemişse onun tersinin doğru olduğunu zannediyorlar. Belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Gerçekten nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığınız takdirde tamamdır. Vaktiyle bir gazete bizim aramızda birçok şeyler yazmıştı da biz de tutuklanmıştık. Sonra beraat ettik. Ve beraattan sonra artık herkes bizi tanıyordu. Gittiğimiz yerlerde bize aynen şöyle diyorlardı. O gazete senden bu şekilde bahsediyorsa sen muhakkak Allah'ın dostusun. Ne diyoruz? Şeytan ne söylüyorsa tersini yaparsınız. Şeytan böyle size Allah'a ulaştırıcı bir rehberlik yapar. İşte bir takım gazeteler de şeytanın yaptığını yaparlar. İnsanlar ha, bu gazete falanca yıkılıyorsa o tamamdır. Allah'ın dostudur muhakkak. Bunlar birer hüküm sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile en güzeli yaşamak var mı? 14 asırda sahabe yaşadı. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki 14 asır evvel nasıl yazılmışsa aynı şekilde duruyor. Bu sebeple elimizde kainattaki en sağlam ispat vasıtası var. Ve bu Kur'an-ı Kerim bizim zamanımızdaki bu din adamlarının söyledikleriyle her safhada ve her sahada ters düşüyor. Ve onlar da Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp hep bu emani kitapların kendilerine öğrettiği Kur'an'a söylediğimiz gibi her açıdan ters düşen şeyleri insanlara öğretmekle meşguller. Öyleyse daha çok konular var. Her bir konu şeytanın bir öğretisi. Ve Kur'an-ı Kerim onların söylediğini tamamen, her açıdan tamamen tersini söylüyor. Öyleyse eskiler demişler ki hocanın dediğini yap da yaptığını yapma. Ama zamanımız artık öyle değil. Hoca ne söylüyorsa onun tersini yap gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Her şeyi zamanadan çıkarmışlar.
insanları cehenneme ulaştırmak için bütün yolları hazırlamışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her safhada insanların cehenneme götürüldüğünü, bölük bölük cehenneme götürüldüğünü görüyoruz sadece. Ve bunlara mani olmak bizim vazifemiz. 3-4 sene sonra söylediklerinin hepsinin aksini biz şimdiye kadar yüzlerce ispat ettik ama bu yüzlerce defa ispat büyük insan kitlelerine henüz ulaşmadı. Onlar henüz bizi anlamak konusunda bir gayretin sahibi değiller. Ama kitaplar yazıldı, kasetler verildi yüzlerce. Yani hangi tarihte onların yazıldıkları belli. Bu önümüzdeki yıllarda her şey adım adım kullanacak. Öyleyse hepimizin Allah'ın nuru yolunda, Allah'ın doğrularını takip ederek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Oh.

0: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım selam. Yâkim abdü ve yâkim estâinesine sıra sakin sultan. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevinci içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, bir vaktinin değerli mensupları. Televizyonun radyolarımızın, vaktimizin, dergimizin değerli mensupları. Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyurduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için. Sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha el ele gönül gününe geçiyoruz. Gönül dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu O bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah Teala'nın indinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder, söz konusu olur. Bu menhus varlık bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Ve Allah Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olmanızdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, işte onun temel görevleri bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah-u Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket tellalı olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Bunun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya dünden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı B'yi C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. D-E-S-I de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A-B-C cehenneme gidecek. Yine Allah öyle istediği için D-E-F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölenlere ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediği için, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabii diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı dileyecekler diyor. Son derece basit sevgili cenab-ı dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. Sadece dilemek bir insanı her halükarda, hangi standartların sahibi olursa olsun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde, cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisine bir dilek sevgili dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse, herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah'ındaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah Teala bu kulun bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüne göre, onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim, ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyle diyor Allah Teala, bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki vakı alınır. Dilediği an kalbindeki ekinlet alınır. Dilediği an kalbine ihbat konulur. Dilediği an irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah-u Teala arkasından o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah-u Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvelki durumunuzda Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir dizaynda hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim?

Önce bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. Sevgili kardeşlerim, daha bu rakam 6 sıfır ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasında kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmeniz ise sadece ben cennete ulaşmayı biliyorum gibi bir dilek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim affedersiniz, böyle bir dileğin sahibiyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor, alay alay, bölük bölük gelin. Yaşayanların hepsi, kapım diyor, hepinize açık. Sadece cennetine girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine affedersiniz. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vakaysa Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle

kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. Diyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları, bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu. Gözümüzün önünde insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin sadece bir tek dileğin kendilerini mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracağından haberdar değiller. Tüylerim ürperiyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar gözümün önünde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytan onlara bunu reddettirdiği için, Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

0: dikkat eden bugün din alimleri arenasında bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir varlık olarak kullanıyor. Diyor ki bakın bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından ey insanlar bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, hoşumuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, ihtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki İblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine ehil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰئِكَ وَلَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı bilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ve Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle aminu olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahibeyi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır. Oysa ki onlar ruhlarını Allah'laştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında neslerini de asen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayeti de elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşad makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var, ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları İsyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır. İhtiva eder. çocuğun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala İnan Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Buyur. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslim açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse, öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hidâ hidallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hidâ hidallah. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime İnne lillahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? Yerinde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَدَّقَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirirler. Ve böylece Allah'a ezelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misaki çiğnemezler. Nakletmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirdiler diyor Allah-u Teala. Ve gene Rad Suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayet ki onlar Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahdlerini yerine getirmezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Lat suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ketmederler, gizlerler diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَبْدُ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُ دَلَلًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakine yollarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerini mutlaka o anda iman yüzlecekti. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın da secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunluğu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde bir de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbimizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor. Biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِرَ اللّٰهِ لَيَعْقُ. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka ağırlaştıracaktır. Bu suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayet edeceklerdir. Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu, sevgili izleyenler, üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amir olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çöken kişi, kalbine iman yazıldığı, mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amir olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın selamı ve muhabbeti. Neşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Euzü ve iyyâken nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enamte aleyhim. Gâire mahzûz aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Sizler Allah'ın yarattığı en değerli mahluk olan sizler insansınız. Allah Teala bütün kainatı sizler için yaratmış. Ve yarattığı her şeyi de emrinize vermiş. İşte böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki arzda neyi yarattıysam hepsini sizler için yarattım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Ve gene diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Dikkat edin Yüce Rabbimiz. Yerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Zannetmeyin ki bizim sadece şu zavallı dünyamızda hayat var. Bizim gezegenimiz gibi birçok gezegen hayatla dolu. Ve gördüğümüz o ki her tarafta hep din var. Bütün gezegenlerdeki insanlar Allah'ı tanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Bütün kainatta İslam dini, zaten tek din olan İslam, bütün kainatta da var ve geçerli. Öyleyse Allah Teala'nın indinde ne mutlu bizlere ki hepimizi, bütün insanları Allah Teala İslam fıtratı üzerine yaratmış. Aynen öyle söylüyor. Kendinizi dine ikame edin. Dine doğrultun ki ben bütün insanları hanif fıtratıyla yarattım buyuruyor Allah Teala. O hepimizi hanif fıtratıyla yaratmış. Ne demek acaba hanif? İki tane temel anlam içeriyor hanif kelimesi. Bir, tek Allah'a inanma fıtratı. Yani böyle İç dünyanızdan sımsıkı sarılın düşünce sisteminize ve düşünün birden fazla Allah olabilir mi? Cevabı iç dünyanız size verecek. Hayır, olamaz. Eğer olsaydı onlar hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Olamaz. Tek bir Allah var. Bütün kainatı O yaratmış. İç dünyanızdan ona sımsıkı sarılırsanız bunu verecek size. Şeytan da mütemadiyen aksini iddia edecek tabii. Ve iç dünyanızdan bir başka faktör gelecek. Allah'a teslim olmanın bütün fıtratına sahipsiniz. Hepinizin bildiği gibi 3 tane vücudunuz var. Bir tanesi ruhunuz, bir tanesi nefsiniz, bir tanesi de fizik vücudunuz. Baş gözlerinizle sadece fizik vücudunuzu görebilirsiniz. Rüyalarınızda da sadece nefsinizi görebilirsiniz. Bazen ruhları da görmek mümkün olur. Ama ruhunuzu baş gözlerinizle göremezsiniz. Onu görmek için mutlaka kalp gözüne ihtiyacınız var. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın size emanet ettiği 3 emanetinde Allah'a teslimi emrediliyor. Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Sahiplerine demiyor, emanetleri diyor. Sahiplerine demiyor, sahibine diyor. Emanetleri emanet olarak çabuk
çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Öyleyse emanetlerin bir tek sahibi var, o Allah. Sizin de 3 tane emanetle mücehhez olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Ruhunuz da bir emanettir. İlk defa o kavuşur. Allah'a sahibi olan Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudunuz bir emanettir. O Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşıp Allah'a kavuşarak değil, ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak. Ve nihayet nefsiniz Allah'a teslim olur, halis olarak. Nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek nefsiniz Allah'a teslim olur. Emanet, onun muhtevasında afetler dolu. Yalnız afetlerden ibaret bir nefsle doğarsınız. Ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlediğiniz zaman, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini ikame ettiğiniz zaman, yerleştirdiğiniz zaman, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olmuş olur. Muhtevayı bozan bütün afetler yok olur ve halis olursunuz. Onun için nefsinizin Allah'a teslimi halis olmanız da mümkündür. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi Allah'ın bütün emirlerine tam itaatle mümkündür. Ruhunuzun teslimi ise zaten bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuz Allah'a bizatihi ulaşarak Allah'ın zatında ifna olarak teslim olacaktır. Öyleyse 3 tesliminiz var. Ruhunuzun teslimi 1, fizik vücudunuzun teslimi 2, nefsinizin teslimi 3. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey hedefe ulaşmaktır. Evet, buyurun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizin için. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, seleme. Bu kelimenin, bu kökten türetilen kelimelerin en önemlisi teslim kelimesidir. Ve İslam teslim olmak demektir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse İslam olma yolunda ilk safhayı tamamlamış olur. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim ederse İslam olmak yolunda ikinci safhayı da tamamlamış olur. Kim ki bu ikisinden sonra nefsini de Allah'a teslim ederse işte o İslam olmak şerefine erer. Öyleyse İslam bir teslimler manzumesidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim edebildiğiniz zaman İslam oluyorsunuz. Her ne kadar insanlar kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur diyorlar ise de bu dini koyan Allah öyle söylemiyor. İslam olabilmeniz için 3 tane teslim şart diyor Allah-u Teala. İslam dairesine girersiniz. Ne zaman Hans gelir de mesela bir din görevlisinin de diz çöker ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der dediği anda tamamdır, o İslam dairesine girmiştir. Manası İslam adetlerine göre defnedilecektir öldüğü zaman. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak hayatınızın en büyük macerasıdır. 28 basamaklı bir maceradan bahsediyorum. Bir fenomenden bahsediyorum. Bir olgunlaşma sürecinden bahsediyorum. Böyle bir hedefe ulaşmanız için yıllar gerekir. Oysa ki birinci teslim olan ruhun teslimi 5-6 ayda tamamlanabilen bir vesiredir. Hatta 3 ayda tamamlanabilen bir vesiredir. Siz bilin ki her şey size bağlı. İhtiyacınız ne alemde? Ne kadar çabuk Allah-u Teala'ya teslim olmak istiyorsunuz, o kadar çabuk teslim olursunuz.
sizin talebinizle fiiliyatta vücuda gelen olaylar arasında mutlak bir denge söz konusudur. Allah her şeyi sizin kalbinizdeki dileğe göre tahakkuk ettirir. Var mı kalbinizde Allah'a teslim olma dileği? Eğer varsa hiç korkmayın. Mutlaka Allah'a teslim olursunuz. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Tasavvufun nimetlerini yaşadıkça mutluluğunuz sonsuza yaklaşır. Tasavvuf diyorum. Nedir tasavvuf? İslam'ı yaşamaktır. Hangi İslam'ı? Bizimkilerin söylediği İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'ın söylediği, Allah'ın söylediği İslam'ın temel standartlarını uygulamak. Öyleyse İslam nedir? İslam ruhunu, fizik vücudunu ve en son nefsini Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Burada Allah'ın hedef gösterdiği her şey var. Yaşanmış misalleriyle var. Niçin Kur'an-ı Kerim 23 yıl sürdü? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi süreci tam 23 yıldır. Çünkü Allah-u Teala gelecek nesillere bir uygulama mirası bırakmak istiyordu. İşte o mirasın sahiplerinin adına sahabe diyoruz. Onların devamı tabi'in. Onların devamı tebe'a tabi'in. Öyleyse sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz hayattayken ona ulaşıp da önünde diz çöken, tövbe eden, el öpen, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip de Allah'a ulaşmayı dileyerek bu işleri yapan, gerçekten mümin olan bütün insanlar sahabe adına oluyor. Sonra bunu yapıp aslında müminleri kandırmaya çalışanlar da var. Onların adlarına da münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse kimdir sahabe? Sahabe, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. İşte Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adına tasavvuf diyoruz. Çünkü sahabeyi ehli sufa temsil ediyordu. En üst seviyede onlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hayatlarını Medine'deki mescidin arka tarafında bulunan, üzeri kapalı, kenarları açık bir verandada, bir sofada geçiriyorlardı. Bu sebeple adlarına ehli sufa deniyordu, sofanın sahipleri. İşte tasavvuf kelimesi de bu sufa kelimesinden geliyor. Bir başka kaynak, tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden, yani Arapça yün kelimesinden geldiğini söylüyor. Aynı şey, netice değişmez. Çünkü bu ehli sufanın hepsi o sonsuz sıcaklıkta yün giyiyorlardı. Dikkat edin, yün sadece sizin vücudunuzun sıcaklığını dışarı bırakmamak görevini değil, dışarıdaki sıcaklığı da içeri bırakmamak gibi bir rol oynar. Onlar yün giyiyorlardı, sof giyiyorlardı. Bu sebeple sofların sahipleri olarak da değerlendirdiler. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Öyleyse dikkat edin, sadece bir tane Allah var. Kainatı yaratmadan da vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Bir gün kıyamette kainatı yok edecek, kendisi gene yoklukta. Zaman mı? Allah vardı ama zaman yoktu. Onun için zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, evveline giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ilerisine giderseniz gidin, gene Allah var olmakta devam edecek. Zaman bitecek, zaman başa dönecek ve Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu güzellikleri başkaları için değil, sizler için, siz insansınız.
her şeyden evvel mutluluğa layık olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sakın bu konuda ümitsiz olmayın. Bütün güzellikler sizin için yaratılmış. Evet, sizin için. Evet, görüyorum sizi. Şöyle düşünüyorsunuz, şu dünyada acaba benden daha mutsuz insan var mıdır? Yoktur. Çünkü bu güzelliklerden haberdar değilsiniz. Kim bilir bu mutlu olmayı ne kadar zor bir şey olarak tabir ediyorsunuz. Oysa ki hiç değil. Biliyor musunuz ki mutlu olmanız sadece ve sadece bir dileğe bağlı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ona, Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu talebiniz var olduğu anda Allah mutlaka onu kalbinize hep bakan Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala, kalbinizdeki yeşeren bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini hem görür, hem işitir, hem de bilir. Allah'ı semî'ün alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Allah'ı basirül bil ibad diyor. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür diyor. Öyleyse işiten, bilen ve gören Allah kalbinizdekini işitmek, bilmek ve görmek ister. Çünkü geri kalanın hiç önemi yok. İnsanın dilinde her şey olabilir. İnsanlar kendilerini çok methederler, çok şeyler söylerler kendileri için. Dillerindedir. Kalplerini görebilmiş olsaydınız, dillerle kalpler arasında ne kadar farklılık olduğunu da görecektiniz. O zaman onlara çok acıyacaktınız. Böyle söylemek gereğini duydukları için kendilerinde eksik olan şeyleri dilleriyle tamamladıkları için. Oysa ki bu sadece iç alemde bir tamamlanıştır.

mutlaka yerine getirir. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür ve derhal kendi koyduğu kanunu uygulamaya başlar. Kanunu ne? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Hadis-i şerife bakalım. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerektirirse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerektirir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve bunun şartı tabi olmaktır. Allah Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ki Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Ona tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Ayet-i Kerime'nin muhtevasına biraz daha girelim. Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söyletiyor Habibim de ki Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin, size daha çok muhabbet meselesin. Dikkat edin, nefsinizin en kötü afetlerinden bir tanesi nefret etmektir, kindir, intikamdır. En güzel hasreti de sevgidir. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın kin duyduğu, Allah'ın intikam almak istediği kimse yoktur. Allah insanlara kızıyor diye insanları cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atar. Eğer siz de benim bu anlattıklarımdan hedefe ulaşamazsanız, Allah'ın güzelliklerine ulaşmayı dilemeden bu sohbeti biz tamamlarsak, o zaman siz kendinize bu dünyadaki en büyük kötülüğü etmiş olursunuz. Çünkü gideceğiniz yer cehennemdir. Evet, ne yazık ki hepinize sesleniyorum. Eğer sözlerimizden gerekli ders alamazsanız, bu Kur'an hakikatlerini bilmeyen bizim ülkemizdeki o bütün din adamları gibi hepiniz kurtulamazsınız. Bir din öğretimi düşünün ki bizim ülkemizde ne öğretenler kurtulabilir ne de kendilerine öğrettiği kişiler kurtulabilir. Kur'an'ın temel unsurlarını bilmeden, Kur'an'ın hakikatlerini bilmeden kitaplardan öğrendikleri din standartlarında sizlere sesleniyorlar. Kurtulabilirler mi? Hadi gelin beraber bakalım. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimlerden bahsediyor? Ruhlarını bu hayatı yaşadıkları sürece Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kim bu adamlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Nasıl gafiller? Kur'an'ı okumuyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. 14 asırdır yazılan kitaplardan 6 grup kitap var. Kütüb-i-Sitte deniyor adlarına. Bu kitaplardan dinlerini öğrenenler. Bu kitapların hepsini tetkik ettik. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden teslim etmeyi dilemek, üçü de aynı şey, diye bir husustan ne yazık ki hiç bahsedilmiyor. Peki böyle bir şeyi talep etmeyen bir kişinin sadece Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil oluşu mu söz konusu? Hayır. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte size Allah'ın temel kanunu. Üzerinize 9 defa farz kılınan ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek emrini 9 defa farz. Yerine getirmezseniz gideceğiniz

0: Biz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ki bu emri yerine getirmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Neden biz de onlar gibi yapıyoruz? Sizi korkutuyoruz cehennemle. Ama onlar bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorlar. Nasıl cehenneme gideceğinizi bilmiyorlar. Ve size verdikleri tavsiye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek. Bu beş tane şartla kurtulacağınızı söylüyorlar ve zannediyorlar. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. İşte buradan başlıyor olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dilemedikçe, üzerinize 9 defa farz kılınan bir hususu dilemedikçe kurtulamazsınız. Mutlaka gireceğiniz yer cehennemdir. Sakın bana onlar gibi söylemeyin. Kimin cehenneme gideceğini, cennete gideceğini Allah bilir, sen bilmezsin. Allah siz öğrenin diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Biz öyle söylediğimiz için değil, Allah öyle söylediği için ve siz bilmediğiniz için. Allah Teala bunları bize niçin söyletiyor? Onlar gibi göründüğümüz nokta buraya kadar. Ne demek istiyorum? Hep sizi korkuturlar. Gidersiniz cuma namazına. Hep Allah'tan korkun. Cehenneme götürür Allah sizi. Allah sizi cehenneme atar. Allah'ı sadece cezalandıran bir Allah olarak size tanıtıyorlar. Hayır. Allah ondan korkmanızı istemiyor. Allah onu sevmenizi istiyor. Ona aşık olmanızı istiyor. Ona hayran olmanızı istiyor. Unutmayın sevgili seyirciler, dinleyiciler, seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse evvela şu korkunun üzerinde durmak istiyorum. Biz de öyle başladık onlar gibi. Ama hemen arkasından dedik ki size, durun bakalım, telaşlanmanıza gerek yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın sizi cehenneme atacak olan tuzağından yakınızı kurtarmış olursunuz. İşte bunlar onu bilmiyorlar. Ne yazık ki kim bilir kaç bin defa tekrarladıkları namaz kılarken Velâsıl suresinin mahiyetinden haberleri yok. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandaysa? Cehenneme giderler. Allah Teala Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Bu kadar değil, vasıf veriyor. Kimler bu cehenneme girenler diye hele bir sorun da biz cevap verelim. Kimler bu cehenneme gidenler sizin yerinize biz soruyoruz ve cevap veriyoruz. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi onlar hüsranda olanlardır diyor. Ne diyor Velâsıl suresi? İnsanlar asra zamanı yemin ederim ki İnsanlar hüsrandadırlar diyor. Yani son derece açık yani. Yani insanlar hüsrandadır. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Ama 4 tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye 4 istisnanın gitmeyeceğini söylüyor cehenneme. Birincisi amenü olanlar. İllellezine amenü. İlla hariç. Ellezine onlar ki amenü. Amenudurlar. Kim bu amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sadece dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bunu yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Gideceğiniz yer cehennem ise ve o sizi kurtaracağını zannettiğiniz ibadetler sizi kurtaramıyorsa, çünkü ibadetlerin sizi kurtaracak olanını şeytan defterden silmiş. Zikir müessesesini toz etmiş, yok etmiş. Dikkat edin. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmedikçe, biliyorsunuz nefesi benden fazla olanlar da var.
1: Allah.
0: Tekrar etmedikçe nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Nefs tezkiyesi yapamazsınız. Oysa ki Allah Teala'ya nefsinizi tezkiye edeceğiniz dair yemin verdiniz özelde. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ne demek nefsinizi tezkiye etmek? %7 nur biriktiriyorsunuz nefsinizin kalbinde Allah Allah diyerek. İster iç sesinize söyleyin, ister dış sesinize söyleyin. %7 nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiğiniz zaman nefs-i emareyi tamamlamış olursunuz. Temel şart mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli. Ve o insanlar size mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala diyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, bize teslim etsinler diye insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Biz kıldık diyor. Ve bizim halkımız arasında bir kuyruklu yalan hep dolaşmaktadır. Allah ile insan arasına kimse giremezmiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bile böyle söyledi bir televizyon toplantısında. Çok iyi hatırlıyorum. Allah ile kul arasına dedi, kimse giremez dedi. Ama bunun bir izah tazı dedi. Ama Allah-u Teala da gireceğini söylüyor. İnsanla kul arasına diyor, girer diyor, ben koyarım diyor. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsın diye, bize teslimini gerçekleştirsin diye diyor. Allah-u Teala. Öyleyse bütün güzellikler onun tarafından ortaya konulmuş. Sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Bakın ne diyor Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Rabbiniz bilir, siz bilmezsiniz diyor. Biz de bilmiyorduk. Ama Rabbimiz hep biliyordu. Bize öğretti. Bir de küçücük vazife verdi. Sizlere de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu kadar gayretimiz, hayatımızı bu işe vakfetmemiz, dünyadaki bütün her şeyi ikinci plana etmemiz, yalnız bunun için yaşamamız, bunun için. Ve dinledikçe, tahkik ettikçe, göreceksiniz ki söylediklerimizi başka kimseden dinleyemezsiniz dünya üzerinde. Onlar bilmiyorlar. Tabii size çok hak veriyorum. İnsanlar var. Profesör olmuş, doçent olmuş. Ha biz de doktor olduk o arada. Her neyse, bu insanlar dini temsil ediyorlar. Ve bizim gibi ilahiyat fakültesinden mezun olmamış ama artık oradan mezun olmadıysak da Amerika'da onların doktor olabileceği üniversiteden doktor unvanıyla mezun olduk. Evet, hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize. Bize bunu nasip kıldı. Ha, diplomam yayınlandı Mihir dergisinde. Merak edenler lütfedip baksınlar. Louisiana State Üniversitesi. Üniversitenin adı Columbia. Biliyor musunuz insanın kendisinden bahsetmesi çok zor bir olay. Ama bunlar beni mecbur ediyorlar. Size hak verdiğimi söylemiştim. Neden hak veriyorum? İnsanlar İlahiyat Fakültesi'nin profesörleri, doçentleri, Türkiye'deki yegane dini kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanları. 100.000'den fazla insan. Ama bilmiyorlar dinlerini. Şimdi tabii siz onların sahip oldukları mevkilere bakarak bizim bilmediğimizi zannedersiniz baştan. Bir tahkik edebilseniz, bir güvendiğiniz Arapça bilen doğru insanlar olsa ve size söylediklerimizin hepsinin %100 doğru olduğunu söylese, acaba o zaman ne yapacaksınız? Unutmayın. Biz sadece sizin kurtuluşunuz için varız. Eğer dinlemezseniz, tahkik etmezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve diyoruz ki bu kadar kolay bir şey. O kadar zor mu yani Allah'a ulaşmayı dilemek? İşte kurtuluşunuz buna bağlı. Çünkü bunu dilediğiniz zaman arka arkaya gelir olanlar. İşte Velâ Suresinin dört faktörü birbirinin arkasından geliyor. Birincisi amel olanlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyenler. İki, amel-i salihat yapanlar. Yani nefs tezkiyesi yapanlar. Ne zaman yaparsınız? Dalaletten hidayete adım attığınız zaman. Yani kendi mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra Hakk'a ruhunu ulaştırıp da ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edip Hakk'ı tavsiye edenler, bu macerayı yaşamış, bunun tecrübesine sahip olmuş olan ve gönlünü gere gere evet, hamdolsun ki benim ruhum Allah'a ulaştı. Rabbimin yardımıyla hepinizi Allah'a ulaşmaya davet ediyorum diyen insanlar ne zaman diyebilirler bunu? Ruhları Allah'a ulaştığı zaman. Ha, bunun da günah olduğunu söylüyorlar bizimkiler. Ama unuttukları bir küçücük şey var. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyorlarmış. Biz davet ettiğimiz için kafir oluyormuşuz da onlar davet ettikleri için Allah'ın en sevgilileri oluyorlarmış. Ama onlar bu davetin farkında değiller. İşte onlara bir küçücük sayfa açın, bir parantez açın ve deyin ki lütfen açıp bakar mısınız? Acaba Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyurmuş? Onlar aramaya devam etsinler, ben size söyleyeyim. Diyor ki Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Biz de davet ediyoruz. Onlar zaten Allah'a ulaşılmaz kabul ediyorlar. Allah diyorlar ulaşılmazdır. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah-u Teala demiyor mu? Sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Ha diyor, o başka. Ölümden sonra işte bir defa insan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Ondan önce ulaşması asla ve kat'a mümkün değildir. İyi de Allah-u Teala asla ve kat'a mümkün olmayan bu olayı 9 defa üzerinize farz kılmış. Tam 9 defa. Ama şimdi yeri gelmişken söylemem lazım. İşte birinci farz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki o zaman ezelde bana demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de sizin üzerinize bütün yeminlerinizi farz kılmıştık diyor. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Ezelde Allah-u Teala hepimizi bir araya topluyor. Ve bize diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve arkasından ifade geliyor. Kalu bela. Kalu dediler ki ela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya evet demeyeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Özür dilerim. Sonra ne olmuş? Allah Teala buyuruyor ki, tekrar özür dilerim. Ben size Rabbiniz miyim diye sordum. Siz de bana evet dediniz. Ben Rabbinizsem hepinizden yemin istiyorum ey nefsler, tezkiye olacağınıza dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar, bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar, şeytanı kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Yemin istediği nefslerimiz yemin veriyor. Misak istediği ruhlarımız misak veriyor. Ahd istediği fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah-u Teala'ya. Ve böylece yemin, misak ve ahd tahakkuk ediyor. Allah-u Teala da buyuruyor hepimize. Ne buyuruyor? Diyor ki bana verdiğiniz bu yemin, misak, ahd var ya, işte diyor onu tahakkuk ettirdiniz mi? Verdiniz mi bana? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor. Hepinizin üzerine yemininizi, misakinizi ve ahdinizi farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış. Üçü birden. Enam 152. Üçü birden bir defa daha farz. Onlar Allah ile olan ilgili bütün emirleri, bütün yeminleri, yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Hepiniz diyor Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirin diyor. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Allah Teala buyuruyor, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. İkincisi Allah Teala diyor ki ona dön, Rabbine dön, Allah'a ulaş. Üçüncüsü İrci'i ila Rabbiki buyuruyor, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü Zariyat elli fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a koş, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Onlar nasıl bana sırat-ı müstakimden uzak üzerinden ulaştılarsa sen de onların yaptığı gibi ya, aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmanız 7 defa bu tek tek ayetlerde, 2 defada 3 yeminimiz birden söylenerek üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de böyle fazlar yoktur diyorlar. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Onların bilmemesi çok önemli değil gibi görünüyor. Ama aslında çok çok önemli. Çünkü onların din konusundaki ilmine güvenip de onların söylediklerini yapanların kurtulması mümkün değil. Bakınız Allah Teala bu konuda ne diyor? Ne kadar azim bir sözü var. Asaf suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadetlerine, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Onların dediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasını çok sayanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından lanetleniyorlar zaten. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı, hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Hem kendilerine yazık ediyorlar ama bizim üzüldüğümüz, hem de sizlere yazık ediyorlar. Ve siz hala bizim yanlış söylediğimizi zannediyorsunuz. Ne kadar hazin bir tablo. Peki niçin incelemiyorsunuz? Ondan da korkutuyorlar sizi değil mi? Çünkü biz bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini Allah-u Teala bize emredip ortaya koymaya başladığımız zaman yüzlerce kişi geldi bizi tehdit etti. Sen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını yapacak adam mısın? Kafir olursun. Muhakkak kafir olursun. Bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini bir tarafa bırak. Allah Teala bize emrediyor Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklamalarını yapmamızı. Bunlar da gelip bizi tehdit ediyorlar ki bizi öldürürlermişmiş. İyi ya. Hadi buyurun. Çok önemli bir sevap işlersiniz. Biliyorsunuz ki eğer bir insan ölümü yaşamışsa onun artık ölümden korkması söz konusu değildir. Ama başka bir açıdan daha size cevap vermek istiyorum. Bu beni öldürmeyi dileyen sevgili kardeşlerime. Ayet-i Kerime'yi vereyim de öyle beraberce gidelim sonuca. Diyor ki Allah-u Teala Uhud'da kardeşlerimiz ölmeyeceklerdi. Eğer savaşa gitmeselerdi. Münafıklar söylüyor bunu. Allah-u Teala cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Anlamı çok açık. Hani bizi öldürmeye çalışanlar var ya, diyelim ki bunu başardılar. Başarmasalardı ne olacaktı? Biz gene orada ölecektik. Ne haber? Eğer olay buysa o zaman neden korkalım ki? Eğer onlar bunu başaramazsa biz zaten orada öleceğiz. Başarmışlarsa zavallılar bir ton günah yüklenip bizim yüzümüzden cehenneme gidecekler. Bizi cennete götürmek üzere. Hadi hadi gayret edin Selahattin. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Aldatılıyorsunuz. Ve bunu öğrenmek mevkiindesiniz, mecburiyetindesiniz. Hiç mi güvendiğiniz Arapça bilenler yok? Sözlerimizi niçin kaset almıyorsunuz? Biz bütün konferanslarımızda, bu konuşmalar konferans değil, bütün konferanslarımızda hep ayet veririz size özellikle. Bütün kardeşlerimiz orada Denizli'ye her hafta geliyorlar. Konferans veriyorlar. O konferans verdikleri zaman da ayetleri birbirinin arkasına sıralıyorlar. Neden kasete almıyorsunuz? Alıp da neden karşılaştırmıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den doğru mu değil mi diye sözlerimiz. O zaman vebal üzerinizde. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık söylüyor bunu. Mülk suresi 8, 9, 10 ayet-i kerimeler. Kıyamet günü cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar. Burunları sürterek cehennemden içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size, sizin aranızdan, sizin dilinizi konuşan insanlar size cehenneme gireceğinizi, buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biriyiz. Sizi ikaz ediyoruz. Diyoruz ki bakın cehenneme gideceksiniz diyoruz. Tam bu Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayet kerimelerinde Allah-u Teala'nın söylediğinin gerçek olacağını söylüyoruz. O gün aklınız başınıza geldiği zaman çok geç olacak. İnsanlık tarihi boyunca hep Allah'ın dostları, bütün insanları bu açıklamaları yapmışlar. Ama yalnız siz değil, o zamanların insanları da kabul etmemişler söylediklerini. Allah Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi diyor ki biz bütün kavimlere birbiri ardından arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi o Resulleri reddettiler. İnkar ettiler. Biz size sizin kurtuluşunuz için gerekli olan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ağzı kalabalık olan insanlar da sizlere söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir ayetle bize cevap veremediler bugüne kadar. Hiç kimse bizimle Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya cesaret edemiyor. Biz diyoruz ki biz Allah'ın Resulüyüz, asla peygamber değiliz. Bize utanmadan peygamberlik iddiasında bulunuyor diyorlar. Bu bir iftira. Hayatımız boyunca hiçbir zaman bir peygamber olduğumuzu söylemedik. Biz sadece Allah'ın bir velisiyiz. Ve bizim görevimiz sizleri hidayete erdirmek. Bütün hidayete erdirenlerin isimleri Mehdi'dir. Asırlar boyu hep var olmuştur bu insanlar. Hidayete erdirenler. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Tekrar ediyorum, hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Ama bizim aleyhimizde bulunanlar böyle bir iddiada bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir şeyi hiçbir zaman ispat etmeleri mümkün olmadı. Ama onlar yine iddia ederler. Dikkat edin, biz hayatımızı sizin için ortaya koyduk. Biz Allah yolunda biz zekatız. Kendimiz zekatız. Bu ten, bu canda kaldıkça hep zekat olmakta devam edeceğiz. Sizler için. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sizin için olduğunu, sizi beklediğini ve o güzelliklere Allah'ın sizi mutlaka ulaştıracağını ve bunu çok istediğini bilmenizi istiyoruz. Sadece siz istemiyorsunuz diye ve yanlış şeylere itimat ediyorsunuz diye başaramıyorsunuz. Bütün güzellikler aslında sizin için. Hep sizin sayesinde söz konusu. Demiştim ki Allah-u Teala kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Doğru mu? Hadi beraberce bakalım. İnsanların davranış biçimleri iki tane şekil gösterir. Bir tanesinin adına kaza, ikincisinin adına kader diyoruz. Eğer bir olay bizim irademizle vücuda geldiyse, bu olayı biz kaza ettik demektir, vücuda getirdik demektir. Eğer bir olay bizim irademizin dışından vücuda gelmiş ve bize tesir etmişse, yani ya başka birisi ya da Allah-u Teala bir olay vücuda getirmişse, ikisi de geçerli, ikisi de kaderdir. Bizim irademizin dahli yok. Şimdi o Allah bizi neden cehenneme atıyor diyenlere soruyoruz. Şimdi kader denilen müesseseye beraberce bakalım. Kader iki şekilde oluşur. Bir, başka birisi size bir zarar verir. İki, veya bir fayda sağlar. Sadece iki tane faktör var. Başka birisi size bir fayda sağlar. Mesela bir hediye verdi. Bundan memnun olursunuz. Derecat kaybetmezsiniz veya kazanmazsınız. Ama size bir hediye verilmiştir. Hatırınız sayılmıştır. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tamam. Ama eğer birisi size bir zarar verirse, o zaman bundan derecat kazanırsınız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Size zarar veren kişi şer işlemiştir. Şer işlemek demek, derecat kaybetmek demek. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği dereceyi kazanmak hakkına sahip oldunuz. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey nedir? Sizin için söz konusu olan şey bütün güzellikleri yaşamaktır. Ve başka birinin vücuda getirdiği bir olay size zarar veriyorsa siz bundan derecat kazanırsınız. Öyleyse başka birisinin bir davranış biçimi sizin üzerinize bir tesir icra edecek. Bu size zarar verecek, derecat kazanırsınız. Ama kaybetmezsiniz. Peki size bir fayda sağlandığı zaman derecatı kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Size bir zarar verdikleri zaman derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Öyleyse başka birinin ya da Allah-u Teala üzerinize herhangi bir olayı getirirse, vücuda getirirse getirsin, hiçbir Allah-u Teala'nın üzerinize vücuda getireceği olay size derecat kaybettiremez. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim cehenneme gider? Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlar cehenneme gider sadece. Allah'ın kanuna dikkatle bakın. kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onları sadece cehenneme atarız diyor Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Başka birisi vasıtasıyla veya Allah'ın bizatihi yüzlerinizde vücuda getirdiği olaylar dolayısıyla derecat kaybedebilir misiniz? Hayır, bu mümkün değil. Hiç kimse başka birisinin davranışları sebebiyle veya Allah'ın vücuda getirdiği olaylar sebebiyle derecat kaybedemez. Kaybedemezse ne Allah ne de başka herhangi birinin sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar, yani kader adını verdiğimiz müessesenin hiçbir şekli size derecat kaybettiremez. Öyleyse cehenneme atamaz sizi. Öyleyse boşuna Allah Teala'yı suçlamayın. Allah kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kaybettikleri derecelerle kendi kendilerini cehenneme atarlar. İşte biz size kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını kazanmanızın yolunu onun bize öğretmesiyle size öğretmek üzere vazifelendik. Yolu var mı? Elbette var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne olur? Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ne olur? Mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol, yani bana verdiğin yemini yerine getir. Ey ruh, sen de fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dön, bana verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, nefsini teskiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, işte o zaman bana kul olursun. Sen de gel, kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah Teala. Ne olmuş? Nefs teskiye olmuş, yeminini yerine getirmiş. Ruh Allah'a ulaşmış, misakini yerine getirmiş. Fizik vücut Allah'a kul olmuş, ahdini yerine getirmiş. Sonucu söylüyor. Ve tuli cenneti ve cennetime diyor. İşte bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Ali İmran Suresi 76-77. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede, ama kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi gerçekleştirirse o takva sahibi olur. Takva sahiplerinize gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse Allah Teala hepinizi cennetine almaya hazır ve bütün hedefi herkesi cennete almak, ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. İşte biz de baştan onlar gibi diyoruz ki gideceğiniz yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz. Öyleyse dileyen kişiler var mı Allah-u Teala'yı? Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Evet, yazıyor. İşte Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve onlar Allah'ın ve onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var mı? Var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onlar diyor Allah onların göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Kimlerin? Kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların. Peki ulaştırır mı? Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır mı? İşte size üç grup ayet-i kerime. Birincisi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka onlar hayattayken kendi zatına ulaştıracaktır. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'ın tayin ettiği o takvim parçası içinde Allah'a ulaştıracaklardır. 3. grup ayet-i kerimede Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız hayattayken. Ve Allah Teala buyuruyor işte hidayete erenler, Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı kişiler işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Öyleyse ne görüyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi hepinize soruyorum. Elinizi kalbinize koyun, vicdanınıza koyun ve sorun kendi kendinize. Bu kadar zor bir şey mi söylediğiniz? Sadece bir dilek. Ayrıca bir şey daha sormak istiyoruz. Unutmayın, kurtuluşa ulaşacak olan sizsiniz. Bu kadar zor bir şey mi kendi kendinize bu kadar zulmediyorsunuz? Ne gideceğiniz yer kesinlikle cehennem. Biz onunla size ikazda bulunurken diyoruz ki ikazda bulunuyoruz ama kurtuluşun da bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu ifade ediyoruz. Onlar da sizi korkutuyorlar ama çözüm getirmeleri mümkün değil. Sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsedebiliyorlar. Onlarsa hiç kimseyi kurtarmaz. İsterseniz beraberce bakalım. 4 tane kurtuluş söylüyor Allah Teala. Vel asrda birincisi amin olmak. İslam'ın 5 tane şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus var mı? Yok. İkincisi mürşide ulaşmak. Unutmayın, mürşidinize ulaşamazsınız, dalalettesiniz. İslam'ın 5 tane şartında mürşide ulaşmak diye bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aslında bu kelime-i şehadet getirmeyi Kur'an'daki şekliyle alsalardı, bunun mürşide ulaşmak anlamına geldiğini görecektiniz. Ama onu da perdelemişler, yok etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bir insan kendi kendine yapsa da aynı hedefe ulaşır diyorlar. Halbuki öyle değil. Ne zaman hacet namazı kılarsanız, Allah-u Teala size mürşidinizi gösterirse, o mürşide ulaştığınız takdirde onun önünde diz çökeceksiniz, tövbe edeceksiniz, ona tabi olacaksınız, el öpeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz bunu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte o zaman mümin olursunuz. Neden? Çünkü kalbinizin içine iman yazılır. Neden? Çünkü başınızın üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Onun için kalbinizde iman yazılır. Kim mürşidine ulaşmışsa, ulaştığı an, önünde tövbesini tamamladığı an mürşidin ruhu gelir, kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız o zaman diyor. Ne zaman? Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geldiği zaman. Ne zaman gelir? Ne zaman hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, ondan önce çöküp tövbe ettiysek ve arkasından La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişsek, Allah'a ulaşmayı dilemişsek ve bu tövbeyi ondan sonra yapmışsak, mutlaka kalbimizin içine iman yazılır. Ne olur? İman yazılırsa mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Çünkü Allah'ın indinde kalplerine iman yazılanlar mümindir. Ondan evvel mümin olmak isteyenlerin sahibi değilsiniz. İşte Hücurat 14 Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Öyleyse kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine iman yazılmasıysa mürşidinize ulaştığınız gün mümkün. Peki mümin olursanız ne olur? Bunun cevabını Mümin Suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi cevaplıyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki mümindirler kadın olsun, erkek olsun Allah müminlerini mutlaka cennetine koyacak ve onları hesapsız rızıklandıracaktır. Yanılgı şuradan başlıyor. İnsanlar Allah'a ulaştıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inandıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartlarından biridir. Ama hiç kimseyi mümin yapmaz. Daha inanç şartının geri kalanını hiç söylemiyorlar. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'ın kitaplarına, resullerine, meleklerine, bazı maden mevke ve ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasına inanmak mecburiyeti var. Demek ki inanç şartları sadece Allah'a inanmakla bitmiyor. Yetmez. Sadece inanmak da mümin olmak için yeterli değil. Şekil şartı koymuş üç tane Allah Teala. Bir, kalbiniz içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine yani amel-i salihata, nefs-i salih amellere başlamadıkça mümin olamazsınız. Allah'ın bütün kavramları mahvedilmiş 14 asırda ve bütün güzellikler yok edilmiş. İşte onun için çıkardığımız Kur'an-ı Kerim'in birinci cildine Allah'ın ilk yazdığı şey Kur'an-ı Kerim mefhumlarıydı. 91 sayfa Kur'an-ı Kerim mefhumu yazdık. Neden yazdık? Neden yazdırdı? Çünkü hepsi kavramını yitirmiş. Mümin kavramına Allah'a inananlar diyor adamlar. Hayır, sadece Allah'a inanmak değil. İnanç şartı olarak Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, bazı madenlerde Allah'a ulaşmaya inandıktan sonra yetmez. Şekil şartları vermiş Allah Teala. Kalbinize iman yazılması şekil şartıdır. Eğer kalbinize iman yazılmazsa gördüğünüz ayet-i kerimeyi Hücurat 14 Allah sizi müminler safında kabul etmiyor. Aynı anda gerçekleşir. Mürşidinize ulaştığınız an önünüze diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz an mürşidin ruhu başınızın üzerinde gelir ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. Aynı anda zikir yaparsanız nefs eskisine başlarsınız. Aynı anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İslam'ın üç tane şekil şartı gerçekleşir. Aslında bu şekil şartlarının ebediyatına giderseniz başka şekil şartlarda oluştuğunu göreceksiniz. Mesela kalbinizdeki ekinletin alınması yerine ihbat konulması lazım. Kalbinizdeki nur kapısının, Allah'ın kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaşması lazım. Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Bunlar da şekil şartı. Ama bizim hazretlerin bunların hiçbirisinden Allah'a çok şükürler olsun haberleri yok. Ve bu kadar ilimden az nasibini almış insanlar hükmediyorlar ve herkese yanlış şeyler söyleyip en hazini onları yani sizleri inandırıyorlar bunlara. İşte bize en çok güzel şey bu. Neden tahkik etmiyorsunuz? Kendi kendinizi ateşe attığınızın farkında değil misiniz? herhalde söylemek istediğim çok şey var. Ama zamanımız o kadar çok yok. Sizlere daha sık ulaşmak istiyorum. Allah-u Teala nasip ederse. Söylemek istediğim çok şey var. Ama bizi dinlemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz söylediklerimizi. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Unutmayın, sizin Allah'ın yoluna girmeniz ne bize ne Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama siz kendinize çok şeyler kazandırabilirsiniz. Cenneti kazandırabilirsiniz. Unutmayın, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bile sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin diyor. Onların ruhlarını bana ulaştıramazsın diyor. Neden böyle söylüyor? Onlar istemedikçe demektir bunun manası. Öyleyse siz istemedikçe hiç kimse sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıramaz. Kendi kendinize şu kainatta yapılabilecek olan en büyük fenalığı yapmaktasınız. Söylediklerimizi dinlemediğiniz için hiç unutmayın Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerini. Unutmayın ki kulağınıza şüphe olsun. Size de diyecekler. Kıyametten sonraki gün, kıyamet günü hatta cehenneme gittiğiniz zaman size soracak o zaman oranın melekleri. Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyenler, sizin dilinizde sizden olan insanlar gelip bunları söylemediler mi diyecekler. Sizin söylemedi demeniz neye yarar ki? Hayat filminiz onların elinde. Söylediğimiz açık ve kesin olarak görünecek. Saklayabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu kendimiz için mi söylüyoruz? Bir düşünün bakalım. Yoksa hayatımızı size mi mahvettik? 100.000 tane adam var karşımızda. En az 100.000 kişi. Ve bu insanlar her söylediğimizi yalanlıyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Siz de onlara inanıyorsunuz. Kendi kendinize yapabileceğiniz daha büyük bir fenalık düşünemiyorum. Bu söylediklerimizi dikkate almadığınız sürece kendinizi cehenneme kendiniz mahkum ediyorsunuz. Ve biz sırf oradan kurtulmanız için hayatımızı vakfetmişiz. Şimdi hepinize soruyorum, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin cuması mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a
1: bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki ona o kadar çok aşık olacaksınız ki dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. istemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru açmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır. Hemen elde edilir. Ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak. Çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden

Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçerim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz, ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? A benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, a benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için

bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler, öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu boşuna ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırılmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur.
Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki, ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı? Ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki, ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe hüvel muhted. Kim Allah'a men her kim yehdillahi Allah'a ulaşırsa hüve işte o el hüda hidayete ermiştir. Men yehdillahi affedersiniz. Men yehdillahi fe hüvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Hüve işte o el muhted hidayete ermiştir. Fe üstelik de o zaman o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdillahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Fe o zaman o takdirde hüve o el mühted hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru.
Beş şartı vardır. Hayır, yedi şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu beş şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik. Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse. Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de Ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermiş olmuşlar. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın.
Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte, ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah-u Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Veya Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun, ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki, Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, o, ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, öyle bir engel koyar ki, o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer.
Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi? Sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane furkan veriyor bize ard arda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. Dilşat makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi. Hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerine başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor.
Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor. Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. Bir, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İki, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, 3 olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi. Yine mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. 3 işlev. Sonra, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örterim diyor. Ayet-i Kerime, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. 4 oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikili oluşturur. Rahmetle salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. 4 tane nur gelir.
iki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Yedinci gök katı, yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve sitetin müntahaya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur. Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cennete ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cennet ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyorsunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızda size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da.
şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetine kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde kitaplarda ki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Bizse Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte İkinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala, bunu söyleyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı
Hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi kat da cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğreteceksiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara yine de kıyamayız. Allah Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar.
gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz, çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev, sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın. Ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha me'as salavat.

El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta mustakîm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Allah'ın sonsuz nimetiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. Size teslimden bahsetmek üzere buradayız. Size Kur'an'dan, tasavvuftan bahsetmek üzere buradayız. Öyleyse bu kavramların birbirine karıştırıldığı zavallı bir dünyada yaşıyoruz. Alim diye geçinen birçok insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki asılları hiç bilmedikleri halde din adına ahkam kesmekle meşguller. Bunlardan kendisine araştırmacı yazar diyen birisi bir gazetede bir şeyler yazıyor. O yazdığı bir şeylerden bir zavallılıktan bahsetmek istiyorum size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tatbikatın ta içindeyiz. Ve tasavvuf nedir? İslam nedir? Bunlardan hiç haberdar olmayan insanlar, bakınız ne cevherler yumurtluyor. Diyor ki bu sayın ve de muhterem araştırmacı yazar. Ülkemizde 1400 seneden beri tarikat ve tasavvuf geleneğinin hakim olduğunu söylüyor evvela. Gerçekten Osmanlı devrini dikkate aldığımız zaman bir büyük hakikatle karşılaşırız. Osmanlı tasavvufu yaşadı. Zaten tasavvufun bir başka adına tarikat diyor birçok insan. Aslında birbirinden farklılıkları var. Fakat yakın iki kavram diye rahatlıkla kabul edilebilir. Bildiğiniz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarikat yollar demek. Allah'a ulaştıran bir yol dört parçadan oluşuyor. İki tanesi bir tarikı müstakim, bir de Allah'ın tarikı sırat-ı müstakimi. Ya da üç sebil, bir tarikı müstakim. Ya da iki tane dikey yol, iki tane yatay yol. Hepsi aynı şeyi ifade eden sırat-ı müstakim adı verilen bir bütünü. Sizi ruhen sizden alan bir yol Allah'a kadar ulaşır. İlk kitabı Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ilk etap hangi mürşidin eline yaptıysanız onun dergahıdır. İkinci etap devrin imamının dergahıdır. Buraya kadar yolun adı sebildir. Devrin imamının dergahının bir altın kapısı tarik-i müstakime açılır. Yedi tane gök katı buradan ayrılmak suretiyle birer birer aşılır. Yedinci gök katına bir başka altın kapıdan girilir. Dikkat edin. Devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşılır. Fakat yedinci kattaki kader hücrelerine giriş bu yoldan
ayrıldıktan sonra ilk kapıdan içeriye girme şeklindedir. Yani zemin katta halifenin, devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşılır. Ama yedinci katta içeri girilerek sırat-ı müstakimden ayrılır. İki katta da birinci kat, zemin katta da yedinci katta da altın kapı iki tane. İkisi de birbirinin aynıdır. Birinci katta bir altın kapı ya da zemin katı demek daha doğru. Yedinci katın girişinde bir daha altın kapı. Bu iki altın kapı birbirinin tamamen aynı. Sevgili kardeşlerim, bu yılın adı Tarık-ı Müstakim. Altın kapıyla başlayan, altın kapıyla biten. Levh-i Mahfuz'a açılan bir altın kapı. Fethi tamamlamanıza imkan veren bir altın kapı. Sonra yedi tane yedinci katın alemi. İkinci yatay yol. Sidretül Müntaha'ya ulaştığınız zaman oradan Allah'a ulaşan ikinci dikey yol. Tarık-ı Müstakim'le son sebil dikey, birinci sebil'le üçüncü sebil yatay iki tane yol. Öyleyse bu yollar sırat-ı müstakimi oluşturur bir bütün olarak. Öyleyse Osmanlı devrinde tasavvuf gerçekten Osmanlı'ya hakimdi. Ve Osmanlı'nın cihan hakimiyeti tasavvuf sayesinde mümkün olmuştur. Eğer bugün Türkiye adı sanı bilinmez bir ülkeyse, dünya üzerinde şu kadarcık itibar

Osmanlı'nın cihan hakimiyeti hangi standartlar içinde gerçekleşmiştir? Osmanlı bir tasavvuf ülkesiydi. Dikkat edin sözüme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden sonra aynı İslam'ı yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bir imparatorluktan bahsediyorum. Tam bu tasavvufun ne olduğundan haberdar olmayan zavallı kardeşimizin teşhis ettiği gibi 1400 seneden beri tasavvuf vardır. Adına tasavvuf dediğimiz standartlar içinde bu atla. Ondan evvel yok muydu? Her peygamber devrinde tasavvuf yaşanmıştır. İlk peygamber ve ilk Adem, ilk peygamber olan ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la birlikte tasavvuf başlamıştır. Siz İslam'ın sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylendiğini zannediyorsunuz. İslam bütün peygamberlere Allah'ın temel emriydi. Tek emriydi. Başka bir emir hiç varmamıştır. Allah Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de inned dine indallahil İslam diyor. Allah'a teslimden başka bir din hiç olmamıştır diyor. Onun için Allah Teala hangi peygamberden bahsetse onun mutlaka Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hangi peygamberden bahsederse ona bağlı olanların hepsinin Allah'a teslim olmak şerefine erdiğini yazıyor. Ruhlarıyla, fizik vücutlarıyla, nefsleriyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Son peygambere, son indirilen kitap Kur'an-ı Kerim. 1400 yıl olarak. Ve şu İslam'dan haberdar olmayan bu zavallı araştırmacı yazar, tasavvuf adı verilen bir gerçeğin ne olduğunun T harfinden bile habersiz. Ama bütün bir dizaynı içerisinde bir doğruyu yakalamış. 1400 seneden beri, Kur'an'dan bu tarafa 1400 seneden beri yaşanan bir unsur bu. Ne zaman başlamış? 1400 sene evvel. Bu tarzdaki insanlar genellikle teşhislerini hep yanlış yaparlar. Ama ilk defa bir doğru teşhisler rastladım. 1400 seneden beri diyor. Arkadaşları mutlaka anlamışlardır. Efendim tasavvuf 9. asırda başlamışmış. Bilmem kaçıncı asra kadar devam etmişmiş. Ondan sonra yok olmuşmuş. Ondan evvel tasavvuf diye bir şey hiç yokmuşmuş. Bu mışmışları, mişmişleri o sizlerin yazdığı makalelerin, size o yazıyı yazdıran zavallı gazetelerin satırları arasında hep kaybedeceksiniz. Doğruyu öğrendiğiniz gün. Eğer utanmayı bir nebzecik bilebilirseniz, o zaman göreceksiniz Allah'ın hikmetleri nasıl size çarpacak. Sizi nasıl doğrulara yaklaştıracağım. Şimdi arka arkaya sizlere anlatacağım bu zırvalar zırvası yazının temeline bir tek doğru işleyebilmiş. 14 asırdır yaşanan bir tasavvuf vakası var. Kiminle başlamış? 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ve onun sahabesiyle başlamış. Kur'an'dan bu tarafa olan safhadan bahsediyorum. Ondan evvel Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler zamanında yaşanmış. Bütün o peygamberlere kimler tabi olmuşlarsa peygamberlerle beraber hepsi tasavvufu yaşamışlar. Hepsi ruhlarını da fizik bedenlerini de nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi ben bizim asrımızın, devrimizin zavallı din alimlerine soruyorum. Allah'a teslim olmak nedir? Bana cevap veriyorlar. İslam Allah'a teslim olmak demektir. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz evvelallah bunların hepsini yaparız.